fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdelel hadisi kitabullah ve efdelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâne la yusibuhu kurhatun ve la şevketun illa vada'a aleyhel hinna. Yine az önce okumuş olduğumuz rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi zatına, vücuduna ne zaman bir yara arız olsa veyahut bir diken batıp efendim kanamış olsa muhakkak ona kına koyardı. Tedavisini kına koymak suretiyle yapardı. Efendimizin itiyadı. Kınanın bizim hakikaten ecdadımız tarafından geniş bir kullanım sahası olmuştur. Şimdi yaygın olan bir ayak parmakları rahatsızlığı, parmakların arasındaki efendim kaşıntı ve kanama durumu veyahut efendim beyazlanma ve çürüme durumu, kokma durumu var. Ona karşı da yine kınayı tavsiye ediyorlar. Yani aralarına kına konulur ve kına ile tedavi edilebilir diyorlar. Hanımların zaten bir ziynet olarak kullanmalarının dışında bu. Yani bir ilaç olarak kınanın kullanılması deriyi kalınlaştırıcı, takviye edici bir tesiri var. Deri sağlamlaşıyor, kalınlaşıyor, güçleniyor. Hastalıklara karşı mukavim oluyor. Ve kınanın kendisinin tabii tabip kardeşlerimiz, eczacı kardeşlerimiz ayrıca incelemeli. İçinde hangi madde var ki böyle kırmızı renge boyuyor? Acaba bu tendir diyordaki madde gibi bir madde mi? Yoksa daha başka bir şey mi? O bizim kendi sahamızın dışında. Sadece biz bu bilgiyi buradan naklediyoruz ki kına koyarmış yarasına ve efendim diken batan yerine tedavi etmek maksadıyla Peygamber Efendimiz kına koyarmış diye onu şey yapıyoruz. Bunun hikmetini ve kınanın içindeki müessir maddelerin tespitini artık eczacı kardeşlerimiz araştırsınlar, yazsınlar, mecmualarda biz de neşredelim. Osmanlı ordusu Balkanlara giderken köylere uğrayıp küflü peynirleri toplaya toplaya öyle giderlermiş. Küflü peynir toplarlarmış. Ne olacak bu küflü peynirler? Kılıç yaralarına, ok yaralarına onu o küflü peyniri şey yaparlarmış. Koyarlarmış. İlaç olarak koyarlarmış. Şimdi anlıyoruz. Yani o küflü peynirin penisilin tesiri var. Antibiyotik tesiri var. Yani o yaranın çabuk kapanmasına, mikroplanmışsa onun efendim mikroplarının öldürülmesine faydası olduğunu biliyoruz. Diyorlar ki işte penisilin de İngiliz falanca efendim ilim adamı bulmuş filan. İyi güzel ama yani patladak nereden buluyor bu şeyi? Bunların birçok şeyleri, buluşları, buluş dedikleri şeyler, bazısı tabii laboratuvarlar kurmuşlar, çalışmışlar. Çalışan insana Allah çalıştığı sahada bir şeyler kazandırıyor. Kim olsa çalışana çalıştığını Allah veriyor. Bu bir çalışma kanunu. Müslümanların da boş durmaması lazım. Ciddi çalışması lazım. Gayret etmesi lazım. Tuttuğu işi sağlam tutması lazım. Üzerine dikkatli eğilmesi lazım. Titiz iş yapması lazım. Zaten bize Peygamber Efendimizin emri bu. Müteaddit hadisi şerifler geçti. Bu vesilelerle de söyledik ki Allah-u Teala Hazretleri hangi iş olursa olsun o işi üzerine aldığı işi güzel yapan kulunu sever ve onu rahmetine mazhar eder. Güzel yapacak. Hangi işi yaparsın? Ben çobanım, tamam. Çobanlığını güzel yap. Ben ekmekçiyim, tamam. Ekmeğin içinden efendim olmadık maddeler, malzemeler çıkmasın. Pişkin olsun, hamur olmasın. Efendim işte şöyle olsun, böyle olsun. Neyse yani senin mesleğinle ilgili incelikler sana ait. Ama sen bu mesleğini en mükemmel tarzda yap. Kılıç yapıyor. Eski ecdadımız kılıç yaparmış. Kılıcı Almanlar bizden öğrenmiş. Şu meşhur Solingen kılıcını Türkiye'ye gelmiş olan esir düşmüş olan bir Alman ustası öğrenmiş kılıç yapmayı, çelik yapmanın inceliklerini de oradan Almanya'ya döndüğü zaman atölye kurmuş. Almanya'da işte çelik sanayinde meşhur bir isim. Solingen çelikleri, çakı, bıçak vesaire şunu bunu da herkesin bildiği bir isim oluyor. Yani üç kıtaya hakim olmuş ve koca

bir kültürün efendim mirasçısı durumunda bulunduğu için Osmanlı'nın yaptığı bir şeyde bir fayda var. Mimar Sinan Hazretleri şey yapmış, rahmetullahi aleyh, çok seviyorum efendim, yapmış Süleymaniye Camii'ni, geçmiş içine fokur fokur nargile fokurdatırmış. Otururmuş, nargile fokurdatırmış. Fokur fokur fokur, hani böyle bir borulu bir tütün içme şeyi var ya, nargile fokurdatırmış. Parçaya şikayet etmişler, efendim bu senin mimar başın ne biçim adam ki şeyin içinde, caminin içinde nargile fokurdatıyor filan diye. Tabii bir sorgu sual açılmış kendisine. Efendim demiş, yani fokurtu bile olsa, fısırtı bile olsa sesin yani bu mekan içinde nasıl dağıldığını tespit etmek için, bunun içine tütün koymuş değilim ve herhangi bir böyle keyfiyat malzemesi koymuş değilim, mühim olan sesi bakalım her yerden eşit duyulabiliyor mu? İmam çıkacak da bir ihtiyar, mübarek bir insan olacak, aksakallı bir insan olacak. Efendim buyurun, imamlık zatenize layık, geçin ön tarafa diyeceksin, adamın sesi mahdut. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, camide, namazda önünüze geçireceğiniz şahsa dikkat edin, imamınıza dikkat edin. O çünkü Allah huzurunda sizin elçiniz, sözcünüz, tabii en mübarek insan geçecek. Yani en gür sesli geçsin denmiyor. En mübarek insan geçecek, orada Kur'an okuyacak, sesi mahdut olabilir. E ne olacak o zaman? Koca Süleymaniye Camii'nde ses duyulmayacak. İmam ne söylemiş, tekbir mi getirmiş, rükudan mı kalkmış, secdeye mi varmış, belli olmayacak koca elinde. Ama oturmuş, sesin kontrolünü yapıyor, nereden nereye ses gidiyor diye. Sesin kontrolünü yapıyor. Sonra bu duvarların içine küpler koymuş. Sesi yankılandırsın, büyütsün ve şey yapsın, canlandırsın diye duvarların arasına, sıvanın altına yer yer yer yer şeyler koymuş. Biliyorsunuz sazlı, telli sazlı aletlerin dümdüz tel olsa da, bir tahtanın üstüne tel takılsa da dımbır dımbır yapısı olmaz mı? Olmaz. Altında bir hazne olacak, boşluklu bir şey olacak, ses orada böyle kalitelenecek, büyüyecek. Dım yaptığı zaman o içindeki şey, hatta o yapılan tahtanın damarlarının bile tesiri var diyorlar sese. Yani bu ince bir iş. Bizim ecdadımızın yaptığı şeylerde derin bir düşünce var. Mihrap yapmış, niye mihrabın üstünü öyle yapmış? Niye böyle iki tarafını kenara doğru şey yapmış? Bunlar sesin aksetmesi için. Ses buradan çıktığı zaman bu tarafa çarpacak, bu tarafa çarpacak. Efendim bu tarafa aksedecek, bu taraf duyacak. Bu tarafa çarpacak, şu taraf duyacak. Onların hepsi bir tecrübeye dayanıyor. Yani Osmanlı yaptığı şeyi ecdadımız 7 asırlık, 10 asırlık eski tecrübeleri de biriktirerek yapmış. Mimar Sinan, Mimar Sinan olmuş ama Şam'ı da görmüş, Avrupa'yı da görmüş, Anadolu'yu da görmüş. Her tarafta böyle herkes başka türlü geçerken o köprüye iner bakarmış. Bu köprü neden yapıldı? Bir binaya gittiği zaman onu incelermiş. Bu bina nasıl yapıldı? Koca mimar öyle olmuş. Barbaros bir denizci olmuş, Levent olmuş ama diyorlar ki bak aman diyorlar, bu İzmir'in körfezinden çıkıverirsin, deniz patlar, hadi devrilirsin. E bu koca bu denizlerde yani bunlar nasıl böyle hakimiyet kurmuşlar da oralarda o küçük şimdiki zamanın büyük şileplerine, kocaman gemilerine göre nasıl at oynatmışlar, düşmanla savaşmışlar da düşmanı tabii İtalya'nın kenarına, Fransa'nın kenarına, İspanya'nın kenarına sıkıştırmışlar. Bu tarafta sözleri kalmamış. Tabii bir bilgisi var. Piri Reis'in haritası bugün hala ilim adamlarını terletiyor. Bu adam bu haritayı nasıl yaptı? Nereden bildi? Nasıl topladı bu bilgileri? Amerika'nın kıyılarını, şeylerini, Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı o zamanda, o tarihten nasıl öğrendi de nasıl bu kadar isabetli işledi? Nasıl haritayı bu kadar hatasız, kusursuz yaptı diye herkes parmağını ısırıyor. Hala anlayabilmiş değil. Yani kim bilir nasıl yaptı filan diye anlayabilmiş değil. O bakımdan yaptığımız şeyi güzel yapacağız. Dönelim buradaki rivayete. Efendimizin tabii tedavi maksadıyla kullandığı malzemenin her birisinde nice nice sırlar, nice nice şifalar gizlidir. Çörek otu, ihtiyarlıktan ve ölümden başka her derde şifadır diyor. Çörek otu siyah, o çöreklerin üstüne konulan susam kadar küçücük küçücük olan şeyler. Ve bunun çok şifası var, belli. Birisinin elini veya ayağını kesmeye karar vermişler Almanya'da doktorlar. Müslüman gitmiş, rahatsızlığı derinmiş, incelemişler, demişler ki başka çaresi yok, kesmezsek de kangren olur,
kanser olur yani, daha beter olur efendim. Onun için ölürsün, ölmemen için ayağını feda edeceksin. O da düşünmüş, taşınmış, ağzasını kesmek keyfine hoş gelmemiş. Demiş ki Peygamber Efendimiz her derde deva demedi mi? Dedi. Bir çörek oduna devam etmiş, ne kadar müddet devam ettiyse. Gitmiş tekrar doktorlara bir görünmüş, doktorlar demişler ki ne yaptın sen buna? Nasıl oldu da geçti bu? Yani ameliyattan başka hiçbir çare yok denilen şu hastalık nasıl geçti? Hayret etmişler. Bunu böyle şeyler yani başından geçmiş insanlar naklediyorlar. Duyanlardan yani başından geçenlerden duyanlar bize naklediyorlar. Onun için bunları iyice inceleyelim. Şimdi başka bir şeye nakledeyim sözü. Büyük İslam tarihçilerinin kitaplarını okuyorduk. Okuyordum ben. Mesela tarih kaynaklarında efendim hicri bilmem kaçıncı tarihte Hicaz tarafında büyük bir ateş zuhur etti. 7 gün devam etti. Allah Allah, orada orman yok. Efendim ot yok. Ne yandı da 7 gün devam etti? Biz o rivayeti atlayıp geçmişiz, atlayıp geçmişiz, atlayıp geçmişiz. Yani düşünmemişiz. Ama neyin işareti o? Suudi Arabistan'da petrolün olduğunun işareti işte. Mübarek o rivayetin peşine düş, araştır bu meseleyi, bul petrolü Avrupalıdan önce kullan, cihana hakim ol. Yani Osmanlı'nın elinde petrol olsaydı, ötekilerin elinde hiç böyle bir imkan olmasaydı Osmanlı ne yapardı? Yıkılır mıydı böyle? Yani kolu kanadı kırılır mıydı? Efendim mindere sırtı gelir miydi? Gelmezdi. Demek ki muhterem kardeşlerim, yaptığımız işi güzel yapacağız. İyi çalışacağız. Araştırma yapacağız, inceleme yapacağız, tetkikat yapacağız. Efendim Allah yani kim çalışırsa çalışsın onu mahrum bırakmıyor. Bir de çalışan kendisinin sevgili kulu olursa, mümin kulu olursa, mütedeyyin kulu olursa ona çok daha büyük fütuhat, çok daha büyük imkanlar verir, çok daha büyük efendim ikramlarda bulunur. O bakımdan aman aman iyi çalışın. Avrupa'yı gördük. Amerika'yı gördük. Siz de görmüşsünüzdür. Bugün dünyayı gezmeyen efendim insan yok. Bazen işçi diye geziyor, bazen başka ticaret diye geziyor. Herkes görebiliyor. Tüccarlar efendim bakıyorsunuz ticaret odası bir gezi tertiplemiş. Efendim kalkmış gitmiş. Kumaş tüccarı Kafkasya'yı görmüş, Rusya'yı görmüş, Semerkand'ı görmüş. Anlatıyor ballandıra ballandıra. Bir tarafta burada tarih okutan, bilmem ne yapan işin mütehassısı insan hiç oralara gitmemiş mesela. Bugün herkes görebiliyor. Gördüğümüz şu ki adamlar kılı 40'a yarıyorlar. Ne demek? 40 parçaya böyle bölecek kadar ince, işleye işleye, inceleye inceleye her şeyi araştırıyorlar. Hatta bizim tarihimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Hatta bizim dinimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Bazı gerçekleri bizim Müslümanlar bilmiyor da onlar biliyor, öğreniyor, keşfediyor. Araştırdığı için buluyor ve ondan istifade ediyor. Bizim aleyhimize kullanabiliyor. O bakımdan yani böyle yan gelip yatmakla, efendim keyif çatmakla, nefse hizmet etmekle iyi Müslümanlık da olmuyor. Hani başarı kazanamıyorsun, bilmem efendim işte geri kalmış bir ülke durumuna düşüyorsun filan. Onun arkasından din de gidiyor, iman da gidiyor. Hürriyet gidiyor. Hürriyet gidince adam baskı yapıyor, din de gidiyor, iman da gidiyor. Hoppala! Hiç ben bu işin böyle olacağını tahmin etmemiştim ama bak benim tembellik nereye dayandı diyor mesela adam. Neden? Neden? Sen çalışmadın, iş şöyle gitti, böyle gitti derken onun için Müslüman nasıl olmalı? İdeal Müslüman nasıl olmalı? Hakiki mümin nasıl olmalı? Hakiki mümin sahasının tek elemanı olmalı. Bir tane. Kılıç yaptı mı? Tamam. Onun kılıcı kılıçtır işte. Onun üstüne kılıç yoktur. Lokum yaptı mı? Tamam. Onun lokumu üstüne lokum yoktur. Kaymaklı lokumu bir tane o usta yapar. Efendim, höşmelim. Gittik şimdi Edremit'ten geçiyoruz. Ya şurada bir sürü höşmelim bir dükkanı var. Alsana. Yok dedi. Bir ustası var. Falanca yerde çok da nazlıdır. Herkese de mal vermez. Ancak kendi dükkanında eliyle yapar bilmem ne. Hakikaten çok farkı var. Nerede o? Nerede ötekisi? Aman yapacağımız işi güzel yapalım. İyi araştıralım, iyi çalışalım, titiz olalım, düzenli olalım. Efendim, kendi sahamızda her şeyi bilelim. Her şeyi bilelim, en iyi şekilde bilelim. O sahanın birinci sınıf ehli olalım, mütehassısı olalım. Herkes bize gelsin, bizden sorsun. Bak bizim bu İsmail Sahip Hoca Efendi rahmetli, efendim Beyazıt Camisi'nin yanındaki umumi kütüphanenin müdürüymüş. İsmail Sahip.
birkaç eseri var. Kaynak kitap. Yani herkes kütüphanesinde bulundurmak zorunda kalıyor, istifade ediyor filan. Yani bu zat mütedeyyinmiş. Avrupalılar gelirlermiş kendisinden, aman hocam filan diye, bizi talebeliğe kabul et diye yanına girip İslam ilimlerini öğrenecekler ya, yanına girip talep olmak isterlermiş. O da diretirmiş. Yok demiş. Ben Müslümana ders veririm, gayriye ders vermem. Tamam, Müslüman olduk derlermiş. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Efendim ismini değiştirirmiş, Müslüman olurmuş, girermiş. Ama hoca tabi fesuliyetten kurtuluyor. O hakiki Müslüman olduysa ne hala, hakiki Müslüman olmadı da sahte Müslüman olduysa, onun da tabi hesabını Allah ona sorar. Ama bak, mecbur ediyor kendisine, müracaata mecbur ediyor. Elhamdülillah, yani işte Müslüman öyle olmalı. Allah hepimizi kendi sahamızda böyle çalışan kimse etsin. Mesleğin cinsi mühim değil. Yani tahta oymacısı olabilirsin, beton kalıpçısı olabilirsin, demirci olabilirsin, efendim ne olursan ol. Mesleği güzel yapmak önemli. Kaliteli yapmak, zevkine uygun, halis, güzel, güzel bir şey yapmak önemli. Sandalye yapıyorlar, oturuyorsun şöyle bir gerineyim diyorsun, sandalye çatır çutur, ek yerlerinden ayrılıyor. Neden? Dizaynı, yani modeli, çizgisi bilimsel gerçeklere uygun yapılmamış, kuvvet hesapları yanlış yapılmış. Efendim sandalyeye şöyle bir yaslandın mı eklem yerlerinden ayrılıyor, top oturuyorsun olduğun yere. Hay Allah, kusura bakma hocam, bu sandalye işte böyle, hadi onu götür başkasını getir filan. Neden? Bu sandalyenin yapılışında kusur var. Sandalyenin eklenti yerleri, efendim ayaklarının duruşu, şekli, şemaili, vaza yapıyor, çap kırıldı yanından, efendim eteklerini rüzgarlandıra rüzgarlandıra çocuk fırt geçiyor, vazo devrildi. Bunun bir bak, eskiler vazoyu şöyle ince yapmış, altını biraz geniş yapmış. Neden? Dayandığı yer geniş olmazsa devrilir. Her şeyin hesabı var, her şeyin tedbiri var. Onun için siz bu kadar sözün gerisini anlarsınız, kendi mesleğinizle ilgili öbür taraflarını. Her birimiz kendimizden iş geçmişse geçebilir, doğru, mümkün. Efendim kendimizden iş geçmişse kendimizden sonra çoluk çocuğumuzu, yani böyle bir sahanın mütehassısı yetiştirelim. Korkmasın. Aman ben doktor olmazsam aç kalırım. Aman ben mühendis olmazsam aç kalırım. Aman ben ille şu mesleği. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her mesleğin erbabına ihtiyaç var. Yani birinci sınıf erbabını herkes arayıp buluyor. Saraylara alıp götürüyorlar. Suudi Arabistan'dan geliyor. Gel biz şurada cami yapıyoruz. Hadi şunun yazılarını sen yaz diyor. Ya bu yazı sizin yazınız. Biz o yazıyı bırakmışız. Latin harflerini almışız milletçe. Bak sen kendi adamlarına yazdırsana bu yazıyı. Hayır. Türkiye'den hattat çağırıyor. Efendim Kuba Camii'nin mesela, Mescid-i Kuba'nın efendim yazılarını bizim kardeşlerimizden, efendim bir kardeşimiz yazdı. Neden? İşte bu. Bileğinin gücüyle, sanatıyla, şeyiyle takdir topluyor. Kim yapabilir bunu? Yapsa yapsa o yapar diyorlar. Dünyanın neresinde olsa gelip buluyorlar. Allah hepimizi öyle güzel, yaptığı işi güzel yapanlardan eylesin. Kâne la yedhakü illa tebessümen. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, hadis imamı Tirmizi, efendim hakim müstedrekinde Cabir İbni Semure radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ancak gülerse tebessüm olarak gülerdi. Başka bir şekilde gülmezdi. Yani gülüşü tebessüm tarzındaydı, başka bir şekilde değildi. Tabii iki şey var burada başlıca üzerine işaret etmemiz, bastırmamız gereken iki husus var. Bir, kahkahayla gülmesi yoktu Peygamber Efendimiz'in. Hani öyle kahkahaları salonları çınlatıyor. Efendim kayığa binmiş bir yerden öbür tarafa giderken iki sahilden kahkahaları duyuluyor. Yok böyle şey. Peygamber Efendimiz tebessüm tarzında gülerdi. Öyle fazla kahkahkah, kih kih kih olmazdı gülmesi. O demek ki Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi değil. Adet-i seniyyesi değil. Hadi biz de gülüşümüze efendim hakim olalım. Zaten Müslümanın ana vasfı, genel vasfı ciddiyettir, vakurluktur. Efendim fazla şaka da iyi değil. Çünkü fazla şaka, fazla latife hürmeti izale eder. Fazla latife de iyi değil. Efendim fazla gülmek de iyi değil. Esas yapısı itibariyle Müslüman vakurdur, ciddidir ama bu vakurluk, ciddilik efendim kaş çatıklığı demek değil. İşimiz ciddi.
hayatı ciddi.

olarak görüyoruz. Hayatı mühim bir imtihan olarak görüyoruz. Yani hiçbir talebeyi gördün mü sen imtihanda böyle efendim gelsin çaylar, efendim gitsin bilmem neler, bacak bacak üstüne atmış. Ya bu senin hayat memat meselen, ya okula gireceksin ya giremeyeceksin. Ya bu imtihanı vereceksin ya okuldan atılacaksın. Alimallah şakakları terler çocuğun. Ne yapacağını şaşırır. Yanakları kıpkırmızı olur. Silgi elinde bilmem ne elinde böyle imtihana şey yapar. Neden? Hocam bu imtihan bildiğin imtihan değil. Çok ciddi bu çocuk için. Hayati önemi haiz. Ha, bizim bu ömrümüz de çok ciddi bir imtihan olduğundan, ciddiye aldığımızdan öyle boş kahkahalarla efendim nefsani efendim şeylerle geçirmememiz gerektiğinden oluyor bu. Kibarlık ve asalet gereği oluyor. Tebessüm ederdi Efendimiz ama öyle kahkahayla sesli gülmesi yoktu. Bu da bize bir örnek olacak. Asık suratlı da değildi. Hani düşünebiliriz ki o peygamber olduğuna göre her şey ciddiydi, hiç yüzü gülmezdi, daima böyle. Hayır, öyle de değil. Hafif bir latifecilik tarafı var. Yani geçtiğimiz haftalarda da okumuştuk. Latifeci, yani etrafındakiler kendisine aşık oluyor. Sevmemek mümkün değil. Tatlı, hafifçe bir latife, fazla değil. Dozajında, az bir miktarda, ölçülü, kıvamlı. Yani mesela yemeğin içine tarçın koyuyoruz veyahut tatlının üstüne. Bunu fazla koysan bu tarçın acıdır. Şeyini bozar. Efendim bilmem biber ekiyoruz. Sade biber yenmez işte. Üstüne birazcık ekilecek o kadar. Tuz ekiyoruz tadı gelsin diye fazla eksen şap gibi tuzlu olmuş. Kaldır bunu. Bana dokunur filan diyoruz. Kaldırıyoruz. Demek ki hafifçe şöyle bir efendim baharat gibi efendim güzel koku verici bir şey gibi hafifçe bir Efendimizin latifeci tarafı var. Böyle latifeyi seven hali var. Ama gülmesi aşırı değil. Hafif bir tebessüm tarzında. Sayı zamanı ekser evkatı tefekkürane, mütefekkirane geçerdi. Tefekkür ederek. Daima efendim sükutu daha çoktu biliyoruz. Okuduk öbür rivayetleri. Biz de bu hale sahip olalım. Tabii insan az güldüğü zaman, çok düşündüğü zaman, kendisini kontrol ettiği zaman zihni o şekilde çalışmaya başlar. Hakikaten iyi bir Müslüman olur. Saygınlık uyandırır. Karşı tarafın söylediği her söze gülersin. Bunun şahsiyeti yok, karakteri yok. Eski başvekillerden bir tanesi öyle fazlaca gülmüş de Necip Fazıl'ın şeyi var. İkazı var ona. Diyor ki sen başvekilsin, sadrazam makamındasın, bu kadar gülemezsin filan diye hemen yapıştırmış şeyi. Yani ikazı. O kadar demek ki hürmeti derhal izale ediveriyor. Onun için bu hususlara dikkat edelim inşallah. Kâne la yatruku ehlehu leylen. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ailesinin kapısını gece çalmazdı. Taraka kapı çalmak demek. Efendim tak tak tak hani kapıyı vuruyor. Kapı çalmak demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ailesinin kapısını çalmazdı. Ne demek? Yani bir seferden, bir uzak yolculuktan geldiği zaman eve akşam üstü gelmezdi. Akşam üstü gelmemek itiyadı idi. Tavsiyesi de böyle. Çünkü hazırlıksız olur ev halkı, efendim perişanlık olur, şey olur. Şöyle bir sonra eve geceleyin bir adam girmiş karanlıkta. Kim girdi ki acaba? Evin sahibi de seferdeydi. Buraya kim girdi ki acaba? Mahalleden, perdenin arkasından birisi gördü. Ah, komşunun evine bir adam girdi. Yani kim girecek işte? Evin sahibi döndü, o girdi ama ya onu anlayamazsa? Onun için her şey ayan beyan, böyle gündüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiği zaman gündüz gelirdi. Ev halkı da hazırlıklı olur, efendim ortalığı derlemiş toplamış olur, efendim saçını taramış olur vesaire filan. O bakımdan Efendimizin adeti seniyesi böyleydi. Bize de tavsiyesi seferden döndüğü zaman eve gelmemek. Ama şimdi iyi güzel, tabii mümkünse bunu böyle yapalım. Bizim hayatımız öyle bir hızlı hayat oldu ki, öyle acayip bir hayat oldu ki, yani bazı şeyler tabii o zamanki şartlardan çok farklı. O zamanki şartlar nerede, şimdiki şartlar nerede? Telefonla haberdar etme imkanımız var. İşte geliyoruz bilmem ne filan diye. İnşallah yani mümkün olduğu kadar vaktimiz, şeyimiz, durumumuz müsait olduğu zaman bu adaba riayet etmeye çalışırız da, ama haber vererek gitmek,
bak geliyorum falanca yerdeyim. Bizim Münih'ten bir kardeşimiz var.

çok sevdiğimiz kıymetli kardeşimiz nasıl titiz? Sefere çıkacağı zaman telefonu açıyor gideceği yere. Şu anda çıktık. Ondan sonra gideceği yere 40-50 kilometre kaldı mı otobanın kenarına arabasını çekiyor. Oradaki hemen bir benzin istasyonundan 50 kilometre kaldı size gelmek üzere. Şu mevkideyiz. Az sonra, yarım saat sonra sizin oradayız filan diye bildiriyor. Ne kadar güzel. İnsan hazırlanacaksa hazırlanır efendim. Tertibatını alır. Ev sahibi için de güzel bir şey. Giden insan için de güzel bir şey. Çünkü böyle kapıyı tak tak tak vuruyorsun açılmıyor. Tak tak tak yine vuruyorsun açılmıyor. Bu da güzel bir şey değil. Önceden haberdar etmek hoş bir şey. Allah-u Teala Hazretleri her işimizi, her halimizi, her adetimizi Efendimiz'e uydurmayı cümlemize nasip eylesin. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip de şehit sevapları kazanmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

kapladı aşıkların kalbin keder. El Gıyas, ey aşkım evla El Gıyas, her kaçan sen gelsen oldurmaz. El Gıyas, ey aşkım evla El Gıyas. Firkatin bariyesinde bendeler, teşne lebdir şerbeti vaslın diler. Ab-ı lütfun olmaz ise ni derler. El Gıyas, ey aşkım evla El Gıyas. Çünkü olmuş keyfimiz aşkı huda, hasıl olmaz bize onsuz bir safa. Keyfimiz geçtikçe lütfet bir gıda. El Gıyas, ey aşkım evla El Gıyas. Halk olunmaktan bu dünyaya deni, maksada aksa seni bulduk seni. Hup bu dünya almadan dil tahtını. El Gıyas, ey aşkım evla El Gıyas. Düşmesin dünya metanı heves, almasın vahdet yolunu haruhas. Nuriye irgür medet ahir nefes. El Gıyas, ey aşkım evlâ.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak ve şu duayı okumak üzere namazında bile olsaydı içinde bulunduğu işi bırakırdı. Sonra Allah'ımız, şu bulutla gönderilen yağmur, dolu ve benzerinin şerrinden şüphesiz sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak sebebiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için, çünkü onu seven, onun halini alacak. Onun halini alabilirsen, sevginde sadıksın. Halini alamadıkça, sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da

dünyanın nesini istersen vereceğim, altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmiş. Öyle olduğu halde bir gün çok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruh niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül de desen de olacak, bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. Bu o kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besteldi. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3000-5000 bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır bu ne? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: yiyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecek.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur." Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım

yiyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: "Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun." Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullah.

0: إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsihi. Subhanallah rida nefsihi. Subhanallah rida nefsihi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi.

0: lillahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaül Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a

0: dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimu'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme faliqal isbah ve ca'ilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbana iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente.

0: Subhaneke inni kuntu minel zalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığın.

0: Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.

0: bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
1: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren, ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Açtın yine deli gönüllü, sular gibi çağlarımızı. Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Didem, eli vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bundan eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşım, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırını dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkun inen karlı dağ. Ben yarimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüm benim için, yaşım yaşım ağlar mısın? Esridi yorusun canı, yoldayım illerim hanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsın.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Afiyet Müttekin. Salatu ve selamu ala Kudüs'ünün Muhammed ve Ali ve Sahbü Ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أرسل الكتاب كتاب الله وأن أرسل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل أفهم بالبردوك سن إخلاص إلى حركتك إخلاص إلى حركتك az da olsa amelin sana yeter diyor. Mesela sabaha kadar namaz kılmak var, tüm gün oruç tutmak da var. Birçok diğer hayırlarda da insan kendini yorabilir, bulundurabilir. Fakat bu kadar çoğal izin yoktur efendim. Az yap, temiz yap dediğin gibi ihlas ile. Yani sırf Allah için. İçine başka bir riyakarlık, gösterişlik, benlik gibi bir hareketler gelmemek şartıyla. Çünkü gösteriş gelirse, benlik gelirse, kibir, riya gibi haller gelirse bunlar ibadetleri manen harap eden tehlikelerdendir. Onun için Efendimiz burada taatını ihlas ile yap ki sana amelin az da olsa fayda ver. Yine altında اَخْلِصُوا اَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ فِيْنَّ اللّٰهَ لَا يَكْبَلُ اِلَّا مَا خَلَصَ لَهِ Kur'an'da 7 yerde cennet müttekilere vaat olmuştur. Cennetin müttekinlere vaat olunduğu 7 yerde zikrolmuş. Bu iddet bir müttekin diyerekten. Burada da Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki siz amellerinizi ihlas ile yapınız. Çünkü Allah-u Teala şirkten, şirk-i amiden ve ona benzer fenalıklardan. Çünkü Allah-u Teala la yakbelu illa ma halak. Allah-u Celle ve Ala ancak ihlas ile olanları kabul buyurur. İhlassız olan amelleri kabul etmez buyurmuşlar. أخذف ما أخاف على أمتي ثلاث الاستسقاء بالأنباء وخيف السلطان والتكذيب بالقدر yine üç korktuğum şeylerden üç şey vardır ki en çok bunlardan korkarım ümmetimde ümmetim yani bu gibi şeylere düşerlerse benim için çok korkulu olur birisi yıldızlardan medet bekleme filan yıldız doğdu yağmur yağacak diye ona hükmetmek وخيف السلطان birisi de sultanların zulmünden korkarım ümmetim. Ümmetime karşı zulmetle başladılar mı? İşte o da benim için çok korkunç bir şeydir ki ümmetim onların eli altında çırpınır durdular. Rahat edemezler. Üçüncüsü de ve tekzibü bil kader, kaderi tekzib ederler. Yani derler ki isnad ef'alil ibad ila kudretin ve inkidu ve takdir. Takdir böyleymiş derler. Takdir böyle. Yani kulların fiillerine, kudretlerine kendi kudretlerine hamlediyorlar. Biz bunu yaptık diyorlar. Ve inkirun et takdir. Takdiri inkar ediyor. Yaptım da oldu diyor. Yapmasaydım bu olmaz diyor. Asıl insana lazım olan korunmayı öğrenmek. Günahlardan kaçınmayı öğrenmek. Sen gece gündüz ibadet et. Böyle bir günaha karşı kendisini zapt edemeyince ne olur? İnsanın yorgunluk kalır onunla. Binaenaleyh insanın tekemmülü Allah-u Teala'nın emrinin içindedir. Resulullah'ın gittiği yoldadır. اَتْلِمَا نَفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكِ تَكُمْ مِنْ اَعْبَدِ النَّاسِ بِسْتَنِفْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكِ تَكُمْ مِنْ اَوْعِ النَّاسِ وَرْضَ بِمَا قَتَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُمْ مِنْ اَغْنَ النَّاسِ Kısa kısa üç tane Efendimizin vecizi. Fazlını yap. Allah'ın emri fazlını ifade. O zaman

0: miskin. Yine buyuruyor Efendimiz. Rekat-ı mafrudayı eda et. 1/40. Hem senin için temizliktir, hem paran için temizliktir. Paran da temiz olur, sen de temiz olursun. Sıla-i rahimi yap. Nas'ın hukuklarını da bil. Ki komşu hakkı, sahil hakkı, miskin hakkı, dilencinin hakkı var. Komşunun hakkı var, miskinin hakkı var. Bunlar da ifaat yani. Bunları da bil. Etdu sa'an min durrin ev kamhin ev kumhin yahut. Beyle isneyn ev sa'an min temrin ev sa'an min şe'irin ala külle hurrin ve abdin ve sağırın ve kibir. İşte bayramda vermiş olduğumuz fıtraların emri bunun altında. Siz bunları, biz tabii buğday vermiyoruz. Fıkraya aslah olan neyse bugün paradır. Parasını veriyoruz. Elhamdülillah bu vazifeyi de yapmış oluyoruz. Hazreti İmdiyanlar'da. Edhil nefseke fî hulûm-i dünyâ ve ahriç minhâ bis sabrî ve le yeruddûke anin nâs mâ tâlebe min nefsik. Bu, lâ tatlub râhaten fî dünyâ diyor. Dünyada rahat yok. La rahat edip. Dünya var ya, dünyada rahat yok. Binaenaleyh sen nefsini dünya işlerine, hemlerine sokarsan rahatlık umarak yapma bu işi. Pozitifan olarak yap. Çoluk çocuğun nafakasını temin edeceğim diyerekten. Ve ahriş minha bis sabri. Nefsini o dünyadan, dünya meşakkatlarına karşı sabırla karşıya gelerekten kendini oradan kurtar. Vel yaruddu leke anin nas ma'talne. Biliyorsun ki kendin birçok kusurların, kabahatlerin, günahların sahibisin. Sen bunu kendinde bildiğin halde bundan dolayı başkalarında kabahat, kusur aramaya kalkma. Evvela kendini bakalım ıslah edebiliyor musun? Ne mutlu sana. Binaenaleyh kendinde birçok hatalar dururken onları görmeyip de başkalarının hatalarını görmeye çalışmak senin için büyük kabahattır.
1: Ud'ullah ve entüm mekununa bil icabe ve alemu ennallaha teala la yestecibu du'a'e men kalbuhu gafilun lah. Yani Allah Teala'ya yalvarırken uyanık olarak yalvarırım ve deyiniz ki muhakkak Allah benim bu duamı kabul edecektir ve ettiğiniz duayı da gafletle etmeyin. Açık gönülle aman ya Rabbi dediğiniz vakitte gözünüz de ağlasın, içiniz de sızlasın. Böyle olan bir duayı Allah kabul eder, mertetmez diyor. Ama gafilane, mesela biz okuyoruz mesela, siz de amin diyorsunuz, bu olmaz. Diyor ki, mezarda ölülerinize terkin yaparken onun diliyle yapın diyor. Ölüye terkini kendi diliyle yapın diyor. Adam 90 sene Türkiye yaşamış, Türkçe biliyor. Ona kalkıp Arapça orada söylemek, ama diyeceksin ki onun cesedine değil, ruhuna diyeceksin ama onun ruhu da bu hayatta buna alışıyor. Ruhu da bu hale alışıyor. Bunun için ona telkini Türkçe yapıyor. Fakat asıl telkin ölmezden evveldir. Buna iyi bir misal. Cenaze olacak. Ölecek insanın ölmezden evvel son kelamını La ilahe illallah diyebilmesi için yapılacak olan telkin olur. Bu bir kere o son nefesinde La ilahe illallah diyebildi mi? Bakma. Ondan sonra o mezarda verilen o müstehap. Allah cümlemizi nevmi gafletten ikaz buyursun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine imtisal, Hazreti Allah Celle ve Ala'nın emirlerine imtisalle dar-ı dünyada güzel böyle bir hayat geçirip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye geçme devletine sizi de bizi de bütün ümmet-i Muhammed'e ulaştırsın.
2: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümretine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

ve ekrabuhum meclisen. Meclis cinsinden ize iştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların o zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben olacağım sizlerle. Etekellem, konuşacağım. Feyusaddikuni, Allah Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u feyüşeffi'uni, ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim, Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü, bir şey isteyeceğim, feyüutini, istediğimi de Allah verecek. Biz Allah Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de, bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize biz. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyetine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Tabi çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsinin tatbik birer sünnettir.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar.

0: Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat, 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz, kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor, terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oran aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 18 Ağustos Salı sabahını gösterirken yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda güncel hava yol durumu bilgilerini de aktaracağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da. Akra mobil hattımız 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Efendim yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriğe Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Sayfada Mekke'de tarihi imza başlığını taşıyan haber bizi karşılıyor. Ayrıntıları da paylaşmıştık malumunuz. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer'de yani 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı hatırlayacaksınız. Ve şimdilik üç kardeş halklar ülkesinde zemininde buluşan bu birlikteliğin süreç içerisinde genişlemesi planlanıyor. Farklı ülkelerle de görüşmeler devam ediyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Bu temenniyle haberi paylaştık ve hemen altında da uzunca bir süredir Akra'da yine aktardığımız Sağduyulu İttifak Çağrısı linkini de görüyoruz ki bu da bu anlaşmanın belki de zemini sayılabilecek ya da benzeri bir oluşumu sayılabilecek 1931 tarihli Kudüs'te gerçekleşen İslam Genel Kongresi'ydi. Burada da bu anlaşmaya da 22 ülkeden katılım vardı. Kongrede yine mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından da büyük önem arz ediyor elbette. Anlaşma maddelerinden bazılarını katılımcı ülkeler, bölgeler ve onları temsilen isimleri de ayrıntılarıyla bu haberde bulabilirsiniz. Yine bu iki anlaşma zemininde dikkat çeken bir husus var. Aynı tarihte gerçekleşen Cuma hutbesi de müminler ancak kardeştirler çağrısını taşıyordu ve bu manadaki Ashab suresinin, Hucurat suresinin ayeti kerimelerinin hatırlatıldığı müminlerin bir olması gerektiğini, kenetlenmesi gerektiğini hatırlatan çağrıları içeren ayetlerden de oluşuyordu. Bu hutbenin tamamını da hem metinsel hem de video içerikle yine Akra Medya'daki bu haberimizde bulabilirsiniz. Efendim Hicri takvime göre de 5 Rebiülevvel 1448 sabahına eriştik malumunuz. Karşıladığımız bu ayın içerisinde kıymetli bir zaman dilimi var. Nasip olursa 11'ini 12'sine bağlayan gece yani

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatacağımız bölüm yayına gelecek. Sesli kitap programımız okudukça yine onu anlatan eserlerden biri Çöle İnen Nur seslendiriliyor. Sabah kuşağında 10.50'de yayına geliyor. Ses Söz Sanat programında 17.10'da Peygamber Efendimizin misyonu ve şefkati üzerine konuşulacak. Birkaç programdan biri yalnızca hatırlatalım bu vesileyle değerli dinleyenlerimiz ki Kandil öncesinde de ve bu ay boyunca da özel içerikler sizlerle buluşmaya devam edecek. Akrem Medya'nın sosyal medya hesaplarına göz attığımızda ise yine Peygamber Efendimizin mübarek hayatlarının tarihsel bir iz düşümü olarak, kronolojik olarak önemli bölümlerinin hatırlatıldığı başlığı görüyoruz, paylaşımı görüyoruz. Yanı sıra Peygamber Efendimizin günlük hayatta uyguladığı sünnetleri var. Dün de hatırlatmıştık. Yine Peygamber Efendimiz'den örneklerle iletişimin en güzel hallerini görüyoruz. Ve bir de son paylaşım ise bir çiçek seçip yana kaydır spotuyla karşımızda. Burada seçtiğiniz rengin karşılığı olan salavat örneklerini görmeniz mümkün ki aynı zamanda malumunuz salavat Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve muhabbetin karşılığı olarak dile gelen, gönlü akan mübarek sözlerden oluşuyor. Nedir salavat? Nasıl bu alışkanlık kazanılabilir? Buna dair ayrıntılar da yine hazırladığımız dosyalarımızda Akrem Medya'nın ana sayfasında karşımıza çıkıyor. Peki bu mübarek gün nasıl karşılanabilir ve neler yapılabilir? Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmeli. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunuyorlar. Şöyle ki, kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Bu da Ebu Davud'da geçen bir başka müjde. Mahmut Esat Yurcan hocamız da yine güzel tavsiyelerde bulunuyor. Evimizi o gece için yani önümüzdeki hafta karşılayacağımız Mevlid Kandili için bayram günü gibi temizleyip bezemeli, en güzel park elbiseleri giymeli, sokağımızı düzenlemeli, sadakalar vermeli, komşularımıza ikramlarda bulunup tebrikleşmeli, geceyi ve ardından sabahı çoluk çocuk sevinçle camilerde karşılamalı, Kur'an-ı Kerimler, ilahiler okumalı, tesbihler, zikirler çekmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya eylemeli. Sevgili aile reisleri, o günü asla sönük geçirmeyin. Akşama eve kucaklarınız dolusu gelin, evinizi, sofranızı çiçekler, meyveler, tatlılarla şenlendirin tavsiyesinde bulunuyor. Yanı sıra tabii Kur'an-ı Kerim okunup salavatlar getirilmesi, kaza ve nafile namazlar kılınması, tefekkürde bulunulması, geçmişin muhasebesinin yapılması, günahlara samimi olarak tevbe edilmesi gibi başkaca tavsiyeleri de görüyoruz. Bir de yine bir süredir hatırlattığımız üzere bu yıl 15. kez gerçekleştirilen Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası da devam ediyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren bu çağrıya dahil olmak isteyenler de okudukları salavatları kampanyanın da projenin de adını taşıyan 8milyarsalavat.com sayfasına girebiliyor ki şimdiden hedefin aşıldığı görülüyor. Yine bir kez daha bu da sevindirici bir başka haber olarak karşımıza çıkıyor. Buradan Singapur'a uzanalım. Ada ülkesinin camileri ezan okumayı yeni nesle aktarmak için yıl boyu süren atölyeler düzenliyor. Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da nüfusun yaklaşık %15'ini Müslümanlar oluşturuyor ve ülke genelinde 80 civarında cami hizmet veriyor. Çoğunluğu Malay olan bu topluluğun camileri yalnızca 5 vakit namaz kılınan mekanlar değil, hafta sonu dersleri, seminerler ve aile programlarıyla hem birer eğitim yuvası hem yaşam merkezi. Ezan okuma atölyeleri ise bunlardan yalnızca biri. Ülkenin güney bölgesindeki Bedok Mahalle Camii, Mescid-i Ensar'da The Call adıyla yıl boyu süren haftalık bir ezan okuma talimi düzenlenmekte. Okul döneminin başlamasıyla talim dersleri de başlıyor. Dersler belirli günlerde icra ediliyor.
programın omurgasını ezanın 7 farklı makamlı okunuşu oluşturuyor. Makamlı

Her yıl boyunca belirli bir sıra takip edilerek işleniyor. Makamlar arası geçiş dönemlerinde atölyenin duyuruları tekrarlanarak yeni katılımcılar için de fırsat sunuluyor. İçerik makamla da sınırlı değil. Harflerin mahreçleri, tecvid kaideleri, nefes kontrolü, ses tonunun ayarlanması, cemaatin önüne çıkıp ezan okuyabilecek özgüvenin kazandırılması da dersin diğer başlıkları arasında. Tek bir camide değil, pek çok camide uygulanan bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor Singapur'da.

Elit Kandili'nin özel hazırladığımız özel haberleri Akrem Edin sayfamızda bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bu arada bir kitap tavsiyesinde de bulunabiliriz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla bir kez daha buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi başlığını taşıyan eser. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Bir bölümü şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılında Efendimiz dünyaya gelmişler, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz diye anlatıyor. Hocamız bir bölümünü paylaşmış olduk. Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi adını taşıyan bu eser, Server Yayınları tarafından okuyucularıyla buluşturuldu. Web sayfasından ve haberimizdeki linkten de eserle ilgili ayrıntılara ulaşmak mümkün. Diğer haberlerle devam edelim. Hac kesin kayıtlarında bugün son gün. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar internet üzerinden yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Bu notu paylaşalım ki ek kayıt dönemi 24 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar devam edecek. Hacı adaylarının bu arada vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması şart. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. 2027 yılında Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişi gidecek. Hacı adayların gidişleri gelecek yıl 17 Nisan-11 Mayıs arasında planlanıyor.

0: Bir diğer yeni notu da paylaşalım. Üniversite adayların heyecanla beklediği süreçte sonuçlar belli oldu. Sabah saatlerinde son dakika olarak ekranlarımıza düştü. Ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite adaylarının tercih sürecinin ardından heyecanla beklediği döneme sıra geldi. Sonuçlar internet üzerinden öğrenilebiliyor. Kayıt işlemleri ise önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki hafta 24-28 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Bu notu da hatırlatalım. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar da yine üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Kazanan adayları ailelerine tebrik ediyoruz. Kazanamayanlar için de yine fırsatlar olacağını hatırlatalım. Kolaylıklar dileyelim.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Yol arkadaşımız Akra'da şimdi yol durumunu öğrenme vakti. Hem İstanbul hem de diğer çalışma yapılan güzergahlarla ilgili ayrıntıları, uyarıları ve notları Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra'nın merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Teşekkürler. Sanki bu sabah daha yoğun bir trafik var. Nedir son durum? Bilgileri
3: evet,
2: rica edelim.
3: Özellikle de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ciddi bir yoğunluk söz konusu. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an itibariyle %53 seviyelerinde. Bu durum Avrupa yakası için %47 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %60 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında D100 karayolunun Soğanlık'tan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bostancı'ya kadar devam ediyor bu yoğunluk. Bu noktadan sonra trafik akışı Arrasya tüneline bağlantı noktasına kadar normale dönüyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde ise Aydın Evren mevkisinde başlayan bir yoğunluk var. Esen kente kadar etkisini sürdürüyor bu yoğunluk. Bostancı sahil yolunda ise İdeltepe ile Bostancı arası biraz yoğun. Öncesinde ve devamında ise ulaşım genel olarak açık diyebiliriz. Tem otoyolunda ise Samandıra gişeleri sonrasında başlayan yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesine yaklaştıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında ise trafik tekrar yoğunlaşıyor. Çamlık Kavşağı'ndan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında yine Beykoz ve Kavacık çevresinde hafif bir yoğunluk görülüyor. Üsküdar, Ümraniye, Esenevler, Küçükçamlıca, Altınzade ve Acıbadem çevresi trafik yoğun seyrediyor diyebiliriz buralarda. Yine Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk söz konusu. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunun Topkapı, Edirne Kapı mevkisinde başlayan bir yoğunluk var. Gayrettepe'ye kadar devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Temet yolunda ise Mevlana Akşemseddin mevkisinde başlayan bir trafik var. Seyrantepe Yeşilçi istikametine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde başlayan artan trafik Bayrampaşa yönüne kadar etkisini sürdürüyor. Bağcılar, Bahçeli Evler, Ataköy, Zeytinburnu, Şişli, Levent ve Etiler çevresinde de trafik yoğunluğu söz konusu diyebiliriz. Köprülerdeki duruma tekrar özetleyecek olursak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar devam ediyor. Aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. Devamında ise açılıyor. Arrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Arrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık seyrediyor diyebiliriz. Trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan bazı önemli duyurular var. Bunlardan biri Beylikdüzü Haramidere yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Yine D100 Arzular Şükrü Bey Küçükçekmece yönünde sağ şerit trafik kazası nedeniyle kapalı. Ve bir de Basın Ekspres'te iki terli güneş yönünde sağ şerit trafik kazası nedeniyle trafiğe kapatıldığı için burada da trafik yoğunlaşmaya başlamış. Ekipler bu bölgelere sevk edildi. Tekrar İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak eğer Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemalburgaz Kavşağı arasında Aydın Denizli Otoyolu'nda, Bursa Yalova Güzergahı'nda ve Kırşehir yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretlerine dikkat etmelerine, hızlarını yol

0: kaynaklarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'un trafik yoğunluğu şu dakikalarda %50 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli hatırlatmalar için biz de kolaylıklar diliyoruz.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Müşra'nın paylaştığı yol durumu bilgilerini mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler nerelerden yazmışlar. Yine kulağımız da akra, işimizin başında sizleri dinliyoruz. Öğrenmek, bilmek için merakla diyor. Hayırlı bereketli günler. Bursa İnegöl'den Sinan Aktaş yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sinan Bey'e selamlarımızı iletelim. Uzunca bir süreden sonra mesajını görmek güzeldi. Güneşli bir Kastamonu sabahından güne merhaba diyoruz. Karabük'e doğru devam edeceğiz. Emniyet kemerimizi taktık. Akre'yi açıyoruz. Selamlar. Tuğçe Kumsal yazmış. Teşekkürler. Sizlere de hayırlı yolculuklar dileyelim. Güne merhaba. İyi yayınlar arkadaşlara. Selam olsun. Mekke Anlaşma ülkemize ve İslam alemine hayırlı olur inşallah diyor. Avcılardan Kenan Aksu Bey'in mesajı da böyle. Erol Bey de arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli, feyizli günler dileriz demiş. Üniversiteye adım atan gençlerimizi tebrik ediyoruz. Allah sevdiği kulları yoluna çıkarsın, onlara dost eylesin, gençlerimize göz aydınlığı vesile eylesin diye güzel dualarını paylaşmışlar. Biz de amin diyerek eşlik edelim tabii Erol Bey'e. Devam ediyoruz efendim, güzel bir eser dinleyelim, ardından yeniden buradayız.

Sofra. Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne merhaba programı devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Yer haberlerle sürdürelim programımızı. Ekonomi sayfalarında yerel ürünlerde markalaşma hamlesi başlığını taşıyan bir haber var. Ayrıntılarına bakalım. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen ancak çoğunlukla yöresel pazarlarda kalan ürünlerin daha geniş pazarlara açılması için yeni bir dönem başlıyor. Bu kapsamda yöresel ürünlerin geliştirilmesi, standartlarının oluşturulması, ambalajlanması, tanıtılması ve pazara ulaştırılması süreçlerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Yeni modelin temelinde tarladan veya üretim merkezinden çıkan ürünün doğrudan tüketiciye ulaşana kadar geçen sürecinin yeniden ele alınması bulunuyor. Bir bölgede üretilen zeytinyağı, peynir, bal veya başka bir yöresel ürünün yalnızca o bölgedeki pazarda satılması yerine markası ve ambalajıyla ulusal pazara çıkması hedefleniyor. Bunun için ürünün kalitesinin belirlenmesi, uygun şekilde paketlenmesi ve tanıtılması gibi aşamaların güçlendirilmesi öngörülmekte. Böylece yöresel ürünün köyden çıkan ürün olarak değil, tüketicinin rafta tanıyacağı belirli bir marka olarak konumlandırılması amaçlanıyor. Markalaşma hamlesinin ekonomik ayağında ise üreticinin kazancının artırılması var. Üretici, ürününü ham halde satmak yerine işlenmiş, paketlenmiş ve markalaşmış bir ürün olarak daha geniş pazarlara ulaştırabilecek. Örneğin bir bölgede üretilen zeytinyağının yalnızca dökme olarak satılması yerine, yöresi ve üretim özellikleriyle öne çıkan bir marka altında şişelenerek market raflarına taşınması hedefleniyor. Böylece ürünün tarladan rafa uzanan süreçte kazandığı ilave değerin daha büyük bölümünün üretici ve kırsal ekonomiye dönmesi amaçlanıyor. Markalaşmada yöresel ürünün ait olduğu bölgenin özellikleri de ön plana çıkarılacak. Özellikle coğrafi işaret potansiyeli bulunan ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar bütün aşamalarının güçlendirilmesiyle ürünün yöresel niteliğinin ekonomik avantaja dönüştürülmesi hedefleniyor. Gazetelerin bir diğer sayfasında dikkat çeken bir başka başlıksa sevgi iyi aile olmaya yetmiyor şeklinde. Doğru eş seçimi ve doğru iletişim için eğitim verilecek haber aynı zamanda gazetenin manşet haberi ayrıntıları iç sayfalarından. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızına ve demografik değişimine karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesi için aile ve nüfus 10 yılı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Evlilik öncesi ve sonrasında sunulmak üzere eş seçiminden başlayıp evliliğin ilk yıllarına kadar olan dönemleri gözetecek yeni eğitim programları oluşturulması planlanıyor. Eğitimde sağlıklı ve bilinçli eş seçiminde aile yapısının temelini oluşturduğu, evlilik öncesi ve sonrası süreçlerde doğru iletişim kurmanın aile içi uyumun nasıl etkilediği üzerinde durulması hedefleniyor. Kendini tanıma, benzerlikler ve farklılıklar, iletişim ve güven, sorun çözme becerisi gibi başlıkların eğitimin temel konuları arasında yer alması öngörülüyor. Bireylerin aile yaşamında karşılaştıkları sorunları çözme becerilerinin geliştirilmesi, empati, aktif dinleme, öfke kontrolü, problem çözme ve sağlıklı iletişim teknikleri gibi aile içi ilişkileri güçlendirecek konulara ilişkin eğitimler de devam edecek. Peki eş seçiminde nelere dikkat edilmeli, kriterler neler olabilir? Konuyla ilgili açıklama yapan uzman psikolog Sibel Cesur Alkyunak, eş seçerken sadece beni seviyor mu diye değil, bu insanla bir hayat kurabilir miyim diye bakmalıyız. Evlilik yalnızca aşk duygusunun devamı değildir. Para, aileler, çocuk, kariyer, ev işleri, hastalık, krizler ve yaşlanmak gibi hayatın tüm gerçeklerini paylaşmaktır. Akyunak, değerlerimiz ve hayata bakışımız ne kadar örtüşüyor? Çocuk sahibi olma konusunda aynı yerde miyiz? Para yönetimimiz ve harcama anlayışımız benzer mi? kıskançlık, özgürlük ve arkadaşlık anlayışımız nasıl? Beklentilerimizi konuşabiliyor muyuz? Ben haklıyım mı diyor, yoksa biz bu sorunu nasıl çözeriz mi diyor gibi soruların sorulması gerek. Akyunak, eş seçiminde 10 temel kritere dikkat çekerek bunların karakter ve dürüstlük, güvenilirlik, duygusal olgunluk, sorumluluk alma, öfke ve çatışma yönetimi, iletişim becerisi, değerler ve yaşam hedefleri, aile sınırları, para ve ekonomik tutum, çocuk, ebeveynlik ve gelecek beklentileri olduğunu söylüyor. Diğer ayrıntılar da var. İnsanın karakterini çoğu zaman çatışma anındaki davranışının gösterdiğini dile getiren Akyunak, bir insanın size nasıl davrandığını sadece size aşık olduğu dönemde değil, istediği olmadığında, öfkelendiğinde, eleştirildiğinde ve sizinle aynı fikirde olmadığında bakın uyarısında bulunuyor ki bu hakikaten önemli bir kriter. Görücü usulü evlilik yaygın. TÜİK'in 2016 aile yapısı araştırmasına göre ilk evliliklerin %48'i görücü usulü ve kendi rızasıyla, %12'si ise kişinin görüşü sorulmadan aile kararıyla gerçekleşiyor. Ailelerin tanıştırdığı ama son kararı çiftin verdiği bir görücü usulüyle kişinin iradesinin yok sayıldığı bir evlilik biçimini aynı hedefe koymamak gerek. Temel kriter, bu evliliğe evet diyen kişi gerçekten kendisi mi? Eşinizi kendiniz seçmiş olmanız doğru eş seçtiğiniz anlamına da gelmeyebilir. Ailenizin tanıştırmış olması da yanlış eş seçtiğiniz anlamına gelmez. Asıl mesele o insanı tanıyıp tanımadığınız ve o evliliği özgür iradenizle seçip seçmediğinizdir diyor.

Avrupa Alev Kapanı'nda Avrupa haftalardır etkili olan sıcak ve kurak hava nedeniyle yeni bir orman yangını dalgasıyla karşı karşıya. Belçika, İspanya, Fransa ve Yunanistan'da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmasını önlemek için mücadele ediyor. Belçika'nın Almanya sınırındaki bölgede çıkan yangın ülke tarihinin en büyük orman yangınına dönüştü. Cuma günü 80 hektarlık alanda başlayan alevler 3 gün içinde yaklaşık 3000 hektara yayıldı. 250'den fazla acil durum personelinin görev yaptığı yangında alevlerin yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine 600 kişi tahliye edildi. Buradan Endonezya'ya uzanalım. Endonezya'nın doğusunu vuran şiddetli deprem nedeniyle yerinden edilen binlerce kişi okullarda ve kamu binalarında barınırken birçoğu pazartesi günü açıkta kalarak acil ihtiyaç duyulan yardımları beklemeyi sürdürdü. Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıda 68 kişi yaşamını yitirdi, 213 kişi yaralandı. Yetkililer kayıp bildirimi bulunmadığını açıkladı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı sözcüsü açıklamasında evlerine dönemeyenlerin sayısının pazartesi sabahı itibariyle 12.800'e çıktığını ve

Bu kişilerin Flores adasındaki çeşitli kasabalara dağıldığını bildirdi. Efendim mesajlarınız bir yandan ulaşıyor programımıza. Biz de sürdürelim. İpek Yolu Tosya'dan selam olsun tüm İslam alemine. Hayırlar getirmesini temenni ederim şeklinde bir mesajla ulaşmış Mustafa Bey. Yayınlarla alakalı bilgiler var. Bu arada hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Malumunuz cumartesi pazara bağlayan gece TürkSat uydu frekanslarında değişikliğe gidilmişti. Televizyon ve radyoların frekansları değişime uğradı. Güncelleme yapılması gerekiyor. Tabi bazı cihazlarda otomatik güncelleme modu açık olduğu için kendiliğinden düzelmiş oluyor. Kimisinde bir tuşla ya da frekans arama marifetiyle yeni yayınlara ulaşılabiliyor. Akreyi çanak anten vasıtasıyla uydudan takip eden dinleyenlerimiz için de yine il temsilcilerimiz için de bu notları paylaşıyoruz. İller bazında da yayınların sizlere ulaşması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Büyük ölçüde bu geçişler tamamlandı. Henüz tamamlanmamış noktalar varsa yeni frekansları da hatırlatalım. Akra'nın yeni uydu değerleri şöyle. Uydu TürkSat 6'a frekans 12.149 MHz. Polarizasyon dikey vertical sembol oranı 27.500. Bu değerlere Akre Medya'daki haberimiz üzerinden de erişebilirsiniz. Kayseri Acılar'dan selamlar. Radyoculuğun yüz akı ekibine diyor. Osman Bey'e de teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmayı. Bir ara daha verelim ardından tekrar buradayız. 0501 630 3030'a da mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
3: İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamını yakın bölümü hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bugünlerde beklenti bu yönde. Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olabilir. AKOM'un açıklamasına göre sıcaklıklar bugünden itibaren artarak Perşembe gününe kadar 34-36 derecelere çıkabilir. Meteorolojinin aktardığı bilgilere göre ise yarın yurdun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışlar beklenmekte. Diğer yandan Doğu Karadeniz'de de kuvvetli olabileceği belirtildiği yağışların hava sıcaklarının ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün yine Akdeniz'in Toros'a mevkiinde, Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusunda, Mersin, Adana, Hatay kesimlerinde, Osmaniye'de, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Tokat, Ordu, Malatya, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bunu da paylaşalım. Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor ki bugün İstanbul 29, Bursa ve Çanakkale 32 derece. Diğer şehirlerimize baktığımızda İzmir 33, Denizli ve Manisa 35, Burdur 32, Adana ve Antalya 34, Niğde 29, Ankara 30, Eskişehir 33, Bolu 29, Kastamonu 27, Zonguldak 25, Samsun 29, Trabzon ve Rize 27, Kars ve Erzurum 27, Malatya 31, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 34 derece. Günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri de böyle. Mesajlarını paylaşan dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Son gelen mesajlara da göz atalım. Hayırlı sabahlar dileriz Osmaniye'den. Zorkun Yaylası'ndan selamlar Akra ailesine ve sevenlerine diyor Seher Kara Hanım Efendi. Cemal Bey'de ulaşan dinleyenlerimiz arasında Akra'ya sevgiler, selamlar. Efendim yeni frekansımız sayılara vesile olsun. Rebiülevvel ayımızda mübarek olsun diyerek salavatlarla ulaşmış. Mesajıyla programımıza teşekkür ediyoruz Cemal Bey'e de. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi 0501-630-3030'a yazabilir ve bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
2: Döviz ve altın fiyatları.
3: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 47.91, avro 55.48 lirada, altının gramı ise 6.771 lira seviyelerinde.
2: Akra'da bugün.
3: Günün sohbeti 9.30'da sizlerle olacak. Mahmut Esat Göçen hocamız, son peygamber ve peygamberlerin önderi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve muhtevasına ilişkin özet bilgilerin yer aldığı En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da yayına gelecek. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de Çöle İnen Nur eseri seslendiriliyor. 11.15'te radyo tiyatromuzu dinleyebilirsiniz. 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programı yayına geliyor. Evlilikte öfke kontrolü üzerine konuşulacak. Hadisler Deryası saat 15'te. Peygamber Efendimizin gülümsemesi ve gündelik hayatı bugünkü sohbetin konuları arasında. Yine Peygamber Efendimizin anlatılacağı edebiyatımızda Kur'an kıssaları 16.30'da. Peygamber Efendimizin misyonu ve şefkatinin konuşulacağı Ses Söz Sanat 17.10'da yayına geliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Şehri İstanbul 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna, nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Güne merhaba programı sona erdi.
0: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe-i kiram sorarlardı. Ya Resulallah, biraz kendinden bahsetsen, neler neler anlatıyorsun ya Resulallah bize diye düşünürlerdi. Sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, geçmişten bahsediyorsun, eski ümmetlerin hatalarından, efendim günahlarından, maceralarından, peygamberlerin ahvalinden, kıssalarından, ariflerden, efendim zalimlerden bahsediyorsun. İstikbalden bahsediyorsun, ileride olacakları anlatıyorsun ve her şeyin doğru, her şeyin güzel, neler biliyorsun, neler bildirmiş Allah sana elhamdülillah. Biraz da kendinden bahsetsen, bizi bilgilendirsen bu hususta diye sorar.

sorarlardı Resulullah Efendimiz'e zaman zaman. Onun için Peygamber Efendimiz tebessümle onların bu isteklerine efendim cevap olmak üzere kendisi hakkında zaman zaman bazı bilgiler kendisi ifade buyurmuşlar. Ben onlardan bazılarını okumak istiyorum size. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre, ene kaidül mürseline ve la fakhre ve ene hatemün nebiyyine ve la fakhre ve ene evvelü şafi'un ve müşeffa ve la fakhre. Bu kısa bir hadis-i şerif size seçtiğim. Çok hadis-i şerifler var tabii. Bir tanesi bu. Buyurmuş ki Efendimiz, ene kaidül mürselin ve la fakhre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Vera fakhre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet, velakat faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği kaid, Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanlığı, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de, onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Vela fahre. Tabi kaid, kade yekudu fiilinden, sevk eden manasına geldiğinden, ahirette de mahşer yerinde de insanlar hesap görecekler, Allah tarafından hesapları görülecek, hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabi cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek. Cennetin ilk kapısına varan Peygamber-i Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Ve hatta cennetin kapısını çaldığı zaman cennetin bekçisi Rıdvan aleyhisselam, Rıdvan isimli melek, men ente, kimsin sen ey mübarek diye sorduğu zaman o Peygamber Efendimiz kendisini tanıtacak. Ene Muhammedun, ben Allah'ın elçisi Muhammed'im deyince, o zaman Rıdvan aleyhisselam kapıları açıp diyecek ki, bike ümirtu en la eftaha kableke ya Resulallah. Ey Resulullah, bana emrolundu senden önce şu kapıyı başka birisine, senden daha önce açmamak için. Sadece ve ilk önce sana açmak için emrolundu da ondan soruyorum, buyur ya Resulallah diyecek. Onun için buradaki kaid kelimesi o manayı da hatırlatıyor insana. Peygamberler Efendimizin arkasında, Peygamber Efendimiz ta en önlerinde cennetin kapısında, hayal edin. Efendim vera fahre diyor Efendimiz, tabii tevazu da şahı, her şeyin sultanı, şahı olduğu gibi tevazuun da sultanı olduğundan vela fahre diyor. Övünmek yok. Allah'ın bir takdiri, hamd edilecek bir şey. Bundan övünmek yok diyor. Sonra ve ene hatemün nebiyyin, ve ben peygamberlerin hatemiyim. Yani sonuncusuyum. Bu peygamberlerin listesi tamam olup da mühürlenip efendim bitiren, onu mühürleyen, sona erdiren en sonuncu Allah'ın elçisi, en sonuncu elçisiyim. Tabii bu da çok önemli sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz dünya üzerindeki dini cereyanları takip ederseniz, burada tabii fezaya biz gerçekleri söylediğimiz için bu hususları da radyo dalgaları fezaya yayılıyor. Herkes duysun, duyma imkanı da var, isteyen radyosunu ayarlar, duyar. Çeşit çeşit cereyanlar var ama bu inançla ilgili cereyanlar insanın aklının işi değildir. Yani insan kendi aklından kalkıp da ben bir dini cereyan uyduracağım derse tabii sapıtır, şaşırır. Şimdi çeşit çeşit sapık insanlar çıkıyor da efendim bu peygamberlik müessesesi konusunda edebe uymayan, dine imana sığmayan garip garip şeyler söylüyorlar. İşte burada Efendimizin ben hatemin nebiyyinim
demesi çok

Yüzüğün üstüne konulan, yerleştirilen kıymetli taş gibi bir manaya da gelir. O bakımdan da güzel çağrışımlar yaptırıyor zihnimize bu kelimeler. Sanki peygamberlerin böyle mücevher gibi, yüzüğünün üstündeki taş gibi yani. Yüzüğün üstündeki taş, yüzüğün öbür taraflarından kıymetli olduğu gibi, Peygamber Efendimiz öyle bir mücevher gibi, beşer ama beşer gibi değil. Efendim nasıl elmas da bir taştır ama diğer taşlar gibi değil. Yakut da bir taş ama kıymetli taş, yani çok kıymetli taş. Onun gibi Peygamber Efendimiz peygamberlerinin sonuncusu olduğunu bildiriyor. Vela fahre. Evet. Tabii bir övünme, bahis konusu değil. Kıyamete kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken Peygamber Efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Bizim dinler tarihi profesörü rahmetli kardeşimiz Hikmet Tanyo söylerdi. Zerdüşt dininin kurucusu da aslında bir peygambermiş diye. Bir takım kitaplarda okumuştum Yunanlılarda bu efendim Sokrates kendisine bir meleğin geldiğini ve Allah'ın birliğini kendisine söylediğini, onun için Yunanlıların politeist çok tanrılı dinlerine karşı çıktığını, o yüzden de öldürüldüğünü anlatır menkabeler. Ona soruyorlar, sen bunları nereden çıkartıyorsun, böyle bizim toplumumuzun bu tanrılarına niye karşı çıkıyorsun, putlarına diye sordukları zaman bunu bana bir melek geliyor söylüyor dediğine göre belki o da bir peygamber. Sonra Hindistan'daki Buda, belki o da bir peygamber, gönderilmiş bir peygamber. İşte hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şimdi tabi olacaklar. Çünkü hepsini gönderen Allah, hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, hepsi o inançların sahiplerinin hepsi gelecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Eti'ullah'a ve eti'ur-rasul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş. Şimdi burada bir büyük paragraf açmak gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, tabii ben bu sözü söyledim. Derler ki sen Müslümansın da işte tarafgirlik yapıyorsun. Hayır. Bir kere tarafgirlik yapmayız. Hak neyse hakkı söylemek vazifemiz, alim olarak, araştırıcı olarak hakkı söylemek vazifemiz. Kör körüne biz hiçbir alim taassup yapmaz. Taassup yapmayız da onlara kendi kitaplarında böyle bir peygamberin geleceği bildirilmiş. İşte işin en güzel, en enteresan, en önemli olan tarafı bu. Yani Hristiyanlık kaynaklarında Peygamber Efendimizin geleceği müjdelenmiş. Peygamber Efendimizin zamanından önceki bütün insanlar o peygamber kimdir, ne zaman gelecek diye bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi diye. Yahudilerin Tevrat'ında bildirilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceği. Yahudiler biliyorlar ve bekliyorlar ve müşrik Araplara söylüyorlardı. Bir peygamber gelecek, o geldiği zaman şirki biz tepeleyeceğiz diyorlardı. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi ise ondan sonra gelen İsa aleyhisselam da Allah'ın peygamberi. İsa aleyhisselamdan sonra gelen Muhammed Mustafa aleyhisselam da Allah'ın en son peygamberi ve herkesin ona uyması lazım. İşte bu gerçeği, bu muazzam gerçeği bütün cihana şimdi radyodan söylüyoruz. Fezada yayılıyor ve sorumluluk bizden gidiyor. Dinleyenlere geliyor. Dinleyenler bu gerçekleri duyunca ellerini vicdanlarına koyacaklar ve Allah'ın emrine uyacaklar. Allah'a dönecekler. Allah'ın isteğine dönecekler. Allah'ın peygamberini, en son peygamberini, en son mesajı kabul edecekler. Ona tabi olacaklar. Doğru yola girecekler. Puta tapmayı, efendim taassuba saplanıp çamurda kalmayı bırakacaklar. Batıl inançları düzeltecekler. Çünkü inançlar şaşırdığı, bozulduğu için Allah yeni bir peygamber gönderiyor. Yani mutlak gerekli de ondan gönderilmiş oluyor. Binaenaleyh o yeni mesaja, Allah'ın yeni haberine kulak vermeleri lazım. Kendi hatalarını anlamaları için bu şart. O bakımdan bu Hatem-i Nebiyyin sıfatı da çok önemli. Evrensel bir sıfat. Efendim önemli bir sıfatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bunun üzerinde bütün insanların düşünmesi lazım. Allahu Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimizin sünneti.

0: kalbine uyan, sevgisini kalbinde canlı tutan, Resulullah aşıkı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyen, ümmeti Muhammed'i seven, ümmeti Muhammed'in fakiri, zengini, alimi, cahili, yoksulu, şu ırktan, bu ırktan, beyazı, sarısı, siyahı, hepsini seven ve onların selameti için çalışan, Allah'ın sevdiği şekilde ömür geçiren, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde yaşayan, nasihatlerini tutan, iyi has ümmetlerinden olmaya hepimizi Allah muvaffak eylesin. Ömrümüzü Efendimizin sünnetine uygun geçirelim. Allah'ın sevdiği şekilde geçirelim. Huzuruna Allah-u Teala Hazretlerinin ahirete müminler olarak göçelim. Mahşer günde Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında Allah bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş eylesin. Peygamber Efendimiz livaül hamdi elinde en önden giderken o mübarek grubun içinden biz de Resulullah Efendimizle beraber cennete varıp cennete bir gayri hesap cennete dahil olanlardan Allah cümlemizi eylesin. Cennet içine de bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Ahiret dünyada böyle asırlarca sonra ondan uzak bir devirde yaşadık, dünyaya geldik. Ahirette komşuluğunu nasip eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya nüşet edelim. Resulullah Efendimiz meclisinde efendim şahit olalım. Allah Teala Hazretleri bizi Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. İki cihan saadetinin en yüksek mertebelerine nail eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Gönüllerinizin muratlarını Allah'ın ihsan eylemesini dilerim. Allah'ın sevdiği kullar olarak, Resulullah'ın razı olduğu kullar olarak erişmenizi niyaz ederim. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Cuma Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Cuma Suresi'nden bahsedeceğiz. Sure 11 ayetten oluşmaktadır. Adını Cuma namazının erkeklere farz kılındığını anlatan 9. ayetten almıştır. Sure, gökte ve yerde olanların Allah'ı tesbih ettiğini, Esma-i Hüsna'dan 4 ismi vurgulayarak başlar. Daha sonra Allah'ın ümmi bir kavim içinden peygamber göndermesinin sebepleri ve peygamberin görevlerini açıklayarak devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Cuma suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evrensel misyonu, Tevrat'ı bilip de uygulamayanın hali, Cuma namazı ve yeryüzünde rızık peşinde koşmak anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde Cuma vakti gelince işi gücü bırakıp camiye gitmek, namaz kılınca tekrar işe dönmek ve Allah'ın lütfuna sığınarak geçim için çalışmak emredilmiş, daima Allah'ı anmanın önemi vurgulanmıştır. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam ordusunu öğütlemesi ve zaferle müjdelemesi. Peygamberimiz Aleyhisselam sadakat ve bağlılık gösterdikleri, güçlüklere göğüs gererek sabır ve sebat ettikleri takdirde fetih ve zafere kavuşacaklarını onlara müjdeledi. Huneyn Vadisi'ne sabahın alacakaranlığında savaş düzeni halinde inilmeye başlandı. Hevazinler Huneyn Vadisi'nin iki yanına gizlenmişler, pusu kurmuşlardı. Cabir bin Abdullah, Hevazinlerin Huneyn'e önceden gelip vadinin gizli yollarını ve dar geçitlerini tuttuklarını, Müslümanları oralarda pusuya düşürmek için toplanmış, hazırlanmış, üstlenmiş olduklarını ve birdenbire saldırılarına uğradıklarını söyler. Seleme bin Ekva da, "Ben ilerleyip bir yokuşa çıkıyordum. Beni düşmanlardan biri karşıladı. Hemen ona bir ok attım. Benden gizlendi de ne yaptığını bilemedim. Hevazinlere bakıp dururken bir de ne göreyim, onlar başka bir yokuştan ortaya çıkıvermişlerdi," der. Hevazinler attıkları hiçbir oku boşa gidermeyecek kadar keskin nişancı ve atıcıydılar. Hevazinlerin İslam askerlerinden ilk karşılaştıkları kimselerse genellikle aceleci, zırhsız, silahsız veya pek az silahlı bir takım toy gençlerdi. Bununla birlikte onlar karşılaşır karşılaşmaz hevazinlerin üzerlerine atılıp onları bozguna uğratmayı başarmışlardı. Fakat ganimet toplamaya koyuldukları zamanda hevazinlerin çekirge sürüsü gibi ok yağmuruna tutuldular ve tutunamayarak bozuldular, dönüp kaçmak zorunda kaldılar. Enes bin Malik de hiçbir zaman hevazinler kadar kalabalık ve çokluk bir topluluk görmediğini, sabah karanlığında vadiye inerken dar bir geçitte onların birdenbire saldırısına uğradıklarını ve ilk bozulup kaçanların Süleym süvarileri olduğunu ve Süleymleri Mekkelilerin, Mekkelileri de sair halkın takip ettiğini, süvarilerin kaça kaça İslam ordularının arkasına kadar çekilmiş olduklarını gördüklerini bildirir. Rivayete göre yeni Müslüman olan Mekkelilerden bazıları o sırada birbirlerine Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında "Onu yalnız bırakın, tam sırasıdır, bozulun," demişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bozguna uğrayıp kaçışan Müslümanlara seslenişi. Hevazinler bozguna uğrattıkları Müslümanları kovalayarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına kadar gelip dayandılar. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam sağ yana çekilip kaçan Müslümanlara "Nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Bana doğru geliniz. Ben Resulullah'ım. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Ey Allah'ın kulları. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey muhacirler topluluğu. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey muhacirler, ey muhacirler, ey ensar, ey ensar," diyerek sesleniyor. Develer birbirlerine giriyor, halk alabildiğine kaçıp gidiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında muhacir ve ensardan bazı kişilerle aile halkından başka kimse kalmamıştı. Muhacirler arasında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer, aile halkı arasında da Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Ebu Sufyan bin Haris ve oğlu Cafer, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl, Haris'in oğlu Rebia, Zeyd bin Haris'in oğlu Üsame ve Ümmü Eymen'in oğlu Eymen vardı. Rivayete göre Huneyn günü kaçmayıp oldukları yerde sebat edenler 100 kişiydiler. Bunlardan 33'ü muhacirlerden, 67'si ensardandı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrılmayanların 80 kişi oldukları rivayeti de vardır. Mekke'ye kadar kaçan Mekkeli müşriklerin Mekke'deki Müslümanları üzüntüye düşürmeleri. Huneyn'de bozguna uğrayıp kaçan Mekkelilerden bazıları Mekke'ye ulaştılar. Müslümanların bozguna uğradıklarını haber vererek Mekkeli müşrikleri sevindirdiler. İçlerinden biri, "Artık Araplar atalarının dinine dönebilirler. Muhammed düşmüş, ashabı da dağılmıştır," demişti. Mekke valisi Attab bin Esid, "Muhammed öldürüldüyse Muhammed'in dini ayaktadır. Muhammed'in ibadet etmiş olduğu Allah diridir ve ölümsüzdür dedi. Daha akşam olmamıştı ki Allah'ın yardımıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hevazinleri yendiği haberi gelip Attab'la Muaz bin Cebel'i sevindirdi. Bundan önce sevinenleri ise Yüce Allah yüzlerinin üzerine düşürdü. Bazı Kureyşilerin kalplerindekini açığa vurmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Huneyn'e gelip Müslümanların bozguna uğradıklarını gören bazı müşrikler, kalplerinde taşıdıkları kini ve düşmanlığı dile getirmekten kendilerini alamadılar. Çantasında fal okları taşıyan Ebu Sufyan bin Harp, "Artık onların bu bozgunlukları denize, deniz sahiline kadar bitmez. Vallahi hevazinler onları yenerler." dedi. Safvan bin Ümeyye ise ağzına taş toprak da olsun diyerek Ebu Sufyan'ın bu temennisini reddetti. Eslemlerden Ebu Makit de Ebu Sufyan'a "Vallahi senin öldürülmeni yasakladığını Resulullah Aleyhisselam'dan işitmemiş olsaydım seni hemen öldürürdüm." dedi. O sırada Kureyşilerden bir adam gelip Safvan'a "Muhammed'le ashabının bozguna uğradığını sana müjdelerim. Vallahi onlar bir daha düzelemez, savaşamaz ve kimseyi yenecek hale gelemezler. İyi biliniz ki artık bugün sihir bozuldu, tesirsiz hale geldi." diyerek bağırdı. Bu adam Safvan bin Ümeyye'nin ana bir kardeşi olan Kelede bin Hanbel'di. Safvan ona kızdı ve "Sus, vallahi bana Kureyşilerden bir kimsenin hakim ve sahip olması, hevazinlerden birinin hakim ve sahip olmasından daha yev ve daha iyidir. Eğer ben kendime bir Rab, efendi edinecek olsam, Kureyşilerden bir kimseyi Rab, efendi edinmem. Bana hevazinlerden birini Rab edinmekten daha sevimlidir." dedi. Sonra uşağını yanına çağırdı ve ona "Müslümanların parolalarını dinle, gel bana bildir." dedi. Uşak gidip geldi. Onların "Ey Abdurrahman oğulları, ey Abdurrahman oğulları" dediklerini işittiğini bildirince Safvan bin Ümeyye "Muhammed galip gelecektir. Bunlar onların savaştaki parolalarıdır." dedi. Süheyl bin Amr da "Muhammed ve ashabı artık bir daha düzelemez, savaşamaz." dedi. İkrime bin Ebu Cehil ise "Bu yerinde bir söz değildir. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhine ise yarın muhakkak onun lehine olacaktır." dedi. Süheyl bin Amr, "Sen daha önce bu sözün aksini söylüyordun." dedi. İkrime, "Ya Eba Yezid, biz vallahi aykırı şeyler üzerinde duruyormuşuz. Akıllarımızı kösteklemiş, yarar da zarar da vermeyen bir takım taşlara tapmış durmuşuz." dedi.

0: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar, yeni bir dinlendiren musiki programında daha birlikteyiz. Allah diyen mahrum kalmaz. Eğer aşkı seversen can olasın diyerek başlıyoruz. Bugün programımızın ilk eseri olarak Erkan Mutlu'dan dinleyeceğiz. Bismillah eserini dinleyeceğiz ve şükürle devam edeceğiz. Zeyd Çoto'dan Elhamdülillah isimli eserini dinleyeceğiz efendim. Hepinize iyi dinlemeler.

Tanrı'nın has kulusun, bir adın oldu Mahmut. Sende cem oldu Serav-u Kerem, ihsaliyle cud. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman'ın bu güzel şiirini Muharrem Hafız bestesiyle Ubeydullah Sezikli'nin yorumuyla dinliyoruz.

Bir acep onulmaz derdim var idi. Derde derman buldum elhamdülillah. Yine Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiriyle devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Can Muhammed isimli eseri Murat Necipoğlu'nun seslendirmesiyle dinliyoruz.

0: Dinlendiren musiki.
1: Fatih Koca tarafından seslendirilip bestelenen Buyruk Senin, Ferman Senin eserini keyifle dinlemeniz dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir başka programda tekrar huzurlarınızda olabilmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Ya.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaatı başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, bu zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmaz. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizim ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, iman dedi, müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitapseverler, hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, son okuduğumuz bölümde yazar Mekke'yi ve ahalisini tanıtmaya başlamıştı. Onun Arapça için gökten inmiş lisan tanımıyla birlikte Kureyş'in birçok menfi özelliğinin yanında yüksek seciyelerini de okumuş ve en girift tezatların ruhu tanımıyla bölümü bitirmiştik. Şimdi gelin bu zevkli ve renkli yolculuğa kaldığımız yerden devam edelim. 8. Bölüm. Panayır. En girift tezatların ruhu elindeki o kurtarıcı ve koruyucu kelam harikasını baş döndürücü bir sirk marifeti halinde bir panayırda gösterir. İsmi Suku Ukas, Ukas Çarşısı. Burada biçim biçim, elvan elvan insan. Müthiş bir uğultu. Her türlü alışveriş, köpürüş, fıkırdayış, giyecek, yiyecek, her türlü eşya alıp satanlar. Çeşitli marifet gösterenler. Ve birden dipsiz sükut. Şiir okunuyor. Fikir boyunca derin gece, elle tutulacak kadar yakın ay, uzaklığın altın notaları yıldızlar. Bu gök. Sonra yer, uçsuz bucaksız çöl, en yırtıcı çığlıklar kadar vahşi ve çıplak tepeler, cılk kayalıklar, kumda ceylanların ayak izleri ve çadırında şanlı süvariyi kollayan humma dolu gözleriyle sevgili. Sarp, yalçın, sert, diken diken bir plastika zeminine mıhlı, kelebek kanatlı bir hayal. Bütün bunlar arasında uçar durur. Yedi askı bu yoldan geldi ve Kabe'ye asıldı. Fil vakası. Nur'un Mekke ve Kabe istikametinden dünyaya iniş hengamesini hudutlandıran tarih başı. Yemen kralı Ebrehe, manevi haşmeti altında ezildiği Kabe'yi yıkmak sevdasına düşüyor. Bütün Arap kabilelerini sel sel kendine çeken Kabe, Hristiyan Ebrehe'nin gözünde dini, siyasi, iktisadi, içtimai binbir sebepten tahammül edilemez bir mekandır. Yemen'de yaptırdığı mutandan kilise hiçbir cazibe merkezi teşkil edememiştir. Harekete geçiyor. Nur'un dünyaya iniş yılı. Rivayete göre mübarek anne Amine Hatun'un büyük tecelliye kavuşmasına 50 gün var. Ebrehe ordusu Mekke önünde görünüyor. Ordunun önünde bir kocaman fil. Kureyş'te telaş ve korku. Abdülmuttalip korkmayın diyor. Kabe'nin sahibi vardır, onu korur. Kimse onu yıkamaz. Yemenli ortalığı talan ediyor. Başta Abdülmuttalip'in develeri Kureyş'in hayvanlarını sürüp ordusuna katıyor. Kureyşlilerle bir dağa sığınan Abdülmuttalip, alından alına geçen ve o anda Hazreti Amine'de karar kılmış bulunan Nur'un bir tecellisine şahit oluyor ve haykırıyorlar. Haydi dönün, Mekke'ye inelim, zafer bizim. Yere çöküp kalan ve Kabe istikametinde tek adım atamayan fil. Deniz istikametinden gelen ebabil kuşları ve gökten yağan mercimek tanesi büyüklüğünde taşlar. Birbirine giren, birbirini çiğneyen hayvanlar ve insanlar, korkunç panik ve biraz sonra her tarafı çürüyerek ölmek üzere sıvışan, yurduna kaçan Yemen kralı Ebrehe. Onun doğum yılındaki zaman şeridinden son levha bu. Dünyaya geliş, o gece. İbni Abbas diliyle Amine Hatun, gebeliğimin 6. ayı geçmişti. Bir rüya gördüm. Esrarlı bir kimse yanıma gelip dedi, ya Amine, sen alemlerin hayrına gebesin. Doğurunca ismini Muhammed koy ve halini hiç kimseye açma. Derken doğum zamanı geldi. Abdülmuttalip Kabe'yi tavafa gitmişti. Ben evde yalnızdım. Birden kulağıma müthiş bir sada çarptı. Anlatılmaz bir sesleniş. Korkudan kala kaldım. O anda bir ak kuş peydahlanıp kanadıyla arkamı sığadı. İçimde korku diye bir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım, beyaz bir kase içinde şerbet uzattılar. Alıp içtim. Şerbeti içer içmez bir ışık çağlayanı içine düştüm. İşte o an baktım ki Abdümenaf kızlarına benzer kadınlar etrafımda dolanıyor. Her biri hurma ağacı boylu, huri güzeli. Hayretler içinde kaldım. Ya Rab, bunlar da kim diye Allah'a yalvardım. Doğmuştur Allah'ın sevgilisi, kainatın efendisi, alemlere rahmet, gaye insan ve ufuk peygamber dünyaya gelmiştir. Bütün yaratılmışların ve yaratılacakların vücuda gelişinden murad olan doğmuştur. Tarihe sorarsanız şöyle diyecektir. Sene 571, Nisan ayının 20. günü, pazartesi sabaha karşı. Kameri, Rebiyül Evvel ayının 12. günü, Mekke ufukları ağarırken. Şahit. O anda Amine Hatun'un yanında bulunan ve mukaddes yavruyu alan bir kadın var. Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun. Allah'ın Resulü'nü dünyaya geldiği zaman ben aldım. Ellerimin üstüne düştü. Kulağıma bir avaze geldi. Allah'ın rahmeti sana olsun. Baktım ki doğudan batıya her yer nur kaplı. Hatta Rum illerinin saraylarını gördüm. Bu halden silkinip Allah'ın Resulü'nü emzirdim ve yatırdım. Yine acayip bir hale düştüm. Titremeye başladım. Gözüm karardı, yavrucağı göremez oldum. Bir konuşma oldu. Nereye gitti? Doğuya götürdüler. Bu konuşma kalbimden hiç silinmedi ve hep içimde çınladı. O güne kadar ki ona peygamberlik geldiği zaman iman edenlerin arasına hemen katılıverdim. O geceyi Kabe'de ve dua halinde geçiren Abdülmuttalip de bir ses duyuyor. Müjde ey Abdülmuttalip, şimdi Amine'den bir çocuk doğdu. Vücudu alemlere rahmet. Ve doğru Amine'nin yanına koşuyor. Amine Hatun tam doğum zamanı gördüm ki bir bayrak doğuda, bir bayrak batıda, bir bayrak da Kabe'de. Doğurdum. Çocuğu secdede görmeyeyim mi? Şehadet parmağı göğe doğru. O anda yavru bembeyaz bir bulut içinde kayboldu. Bir ses çınladı. Doğuyu ve batıyı dolaştırın, deryaları gezdirin, ta ki Allah'ın Resulünü ismiyle, sıfatıyla ve suretiyle bilsinler. İbn Abbas, alemlerin fahri doğunca bir melek gelip kulağına, müjde ey Allah'ın Resulü dedi. Hiçbir peygamberin ilmi kalmadı ki sana verilmemiş olsun. Sen onların ilimde en üstün ve kalpte en yiğidisin. Amine Hatun doğum anında kendisini bürüyen nur halesi içinde Şam beldesini gördü. Şam, peygamberler bucağı, resuller yolu ve kavşağı. Peygamberler peygamberinin dünya gözüyle istilası hareketine şahit olacakları belde. Yine peygamberler peygamberinin en büyük fethi Miraç'ta ilk merhale olarak Beytül Mukaddesine varmakla kapısına ayak atacakları iklim. İslam selinin havuzunu doldurup dört kıtaya yayılacağı mübarek merkez. O gün Mekke'de olan sabah ebedidir. Doğan kim? Hasan bin Sabit, ben 8 yaşında var yoktum. Medine'de sabah vakti sokakta deli gibi koşan bir Yahudi gördüm. Yahudi koşarken çığlığı basıyordu. Hey Yahudiler, toplanın! Yahudiler üşüştü. Sordular, ne var, ne diye haykırıyorsun? Yahudi gözleri fal taşı gibi açılmış, soluk soluğa cevap verdi. Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. Ahmet bu gece dünyaya geldi. Herkes hayret ve dehşet içinde. Hazreti Ayşe, Mekke Yahudilerinden biri Allah'ın Resulü'nün doğdukları gecenin sabahı Kureyş büyüklerinin bulunduğu yere geldi ve sordu. Bu gece aranızdan birinin bir erkek çocuğu dünyaya geldi mi? Dediler, haberimiz yok. Dedi, hemen gidin ve soruşturun. Bu gece doğan bir oğlancık var. Sırtında alameti olacak. Soruşturdular ve o gece Abdullah'ın bir oğlu olduğunu haber aldılar. Sırtında da nişan. Çocuğu yüzü koyun çevirdiler, Yahudi'ye gösterdiler. Yahudi, peygamberlik nişanını görünce elleri bir şeyi sıkmak, boğmak ister gibi ileriye uzandı ve gözlerine sanki perde indi. Haykırdı, eyvah! Peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti. Sonra Kureyş büyüklerine hitap etti. Size öyle bir devlet geliyor ki güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar zemini, bütün yeryüzünü kaplayacak. O devirde Yahudiler arasında derin ilim sahipleri vardı. Kitaplarında da Allah Resulü'nün geleceğine dair gizli haberler. Abdülmuttalip, Nur'un asli sahibi Nur torununun sevinciyle adeta uçtu. Kasideler söyledi ve Kureyşlilere büyük bir ziyafet çekti. Sordular, bu ziyafete vesile olan çocuğa ne isim verdin? Muhammed. Böyle cedlerinde olmayan bir isim vermekten muradın ne? Muradım şu ki onu yerde halk ve ulvilikler aleminde hak pek çok övsün. Mukaddes isim pek çok hamdü sena olunmuş kimse manasına. Nur yumağı yavru göbeği hilkatten kesilmiş ve hilkatten sünnetli ve sırtında nebilik mührü. Öbür harikalar. İran'da Kisra'ların sarayında 12 burç. Birden bire gürül gürül çöküyor. Taberiye Gölü, akıl oynatıcı sarsıntılarla yerin dibine geçiyor. Ateşe tapanların bin yıldır yanan ocakları sönüveriyor. Mukaddes yavrunun dünyaya geldiği demde bütün bunlar. Kisra'ların sarayında 12 burç mu çöktü? Zira İslamiyet'in karşısında dikilen Kisra'lar İmparatorluğu, 12 sultan daha verdikten sonra iman seli önünde yıkılıp gidecek. Ve yine o demde Kabe'nin bütün putları yüzüstü ve İran'ın dini reislerinden biri şu rüyayı gördü. Bir sürü azgın deve bir alay cins Arap atıyla beraber Dicle suyunu geçip Fars illerine dalmış. Fars illerinde bunca alamet ve bu rüya. Bütün bunları Şam'da 100 yaşını aşkın, kemiksiz arka üstü yatan, bir yere götürüleceği vakit bohça gibi katlanan, hilkat ucubesi bir kahine tabir ettirdiler. Kahin, o dem ki tilavet çoğalır ve sahibi herave zuhur eder diye söze başladı ve bütün alametleri saydı. Kisralardan artık yalnız 12 sultan beklemek gerektiğini söyledi ve son demini yaşadığı için ve olacak olan olur deyip öldü. Nur'un Amine'nin rahminde karar kıldığı ve yerlerde ve göklerde nida olunduğu gece bir hitap vardır. Ne güzel hal oldu Amine'ye, ondan sonra her şey ne güzel oldu. Allah Resulü'nün ana rahmine intikal ettiği mevsim görülmemiş bir feyz ve bereket yılıdır. Kıtlık içinde çırpınan Kureyş ve Arap kabileleri hazinelerini doldurdular ve o yıla Senetül Fethü vel İptihac, Fetih ve İftihar yılı adını koydular. Dünyaya varlığın manası gelmişti.
0: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: Eski zamanlarda doğruluğun ve verilen sözün her şeyden kıymetli sayıldığı günlerde iki dost yaşardı. Günün birinde içlerinden biri ticaret yapmak için paraya ihtiyaç duydu.
1: Selamun aleyküm dostum.
2: Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim.
1: Bir ricam olacak. Ticaret yapmak istiyorum. Bana 1000 dinar borç verebilir misin?
2: Verebilirim. Ama bu borca şahitlik edecek kimseler olsun isterim. Git şahitlerini getir.
1: Şahit olarak Allah yeter.
2: Peki, o halde bana bir kefil getir.
1: Kefil olarak da Allah yeter.
2: Doğru söyledin. Allah en güvenilir şahittir, en sağlam kefildir. 1000 dinarı sana veriyorum. Fakat şu tarihte bana geri getireceğine söz ver.
1: Söz veriyorum. Allah şahidim olsun.

Adam ticaret için yola çıktı. Günler geçti, aylar geçti. Allah bereket verdi. İşleri yolunda gitti. Nihayet borcunu ödeme vakti geldi.

0: Kaptan, bu şehre giden bir gemi var mı?
1: Üzgünüm efendi, bu fırtınada hiçbir gemi kalkmıyor.
0: Yarın?
1: Belli değil.
0: Senin gemin ne zaman hareket edecek?
2: Haftalar sürebilir.
3: Dürüst adamın içi daraldı. Çünkü onu üzen para değildi. Verdiği sözü tutamamaktı.
0: Ne yapacağım? Dostuma verdiğim söz, borcumu nasıl ulaştıracağım?
3: Uzun uzun düşündü. Sonra aklına hiç kimsenin düşünemeyeceği bir fikir geldi. Bir odun parçası aldı. İçini dikkatlice oydu. 1000 dinarı yerleştirdi. Yanına da küçük bir mektup bıraktı.
0: Bu para bana borç veren dostuma aittir. Borcumu zamanında ödemek için gönderiyorum. Allah'ım, sen biliyorsun. Bu parayı dostumdan borç aldım. O bana kefil istediğinde, kefil olarak Allah yeter dedim. Şahit istediğinde, şahit olarak Allah yeter dedim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gemi aradım, yollar aradım. Fakat bir vasıta bulamadım. Sen kalbini biliyorsun Rabbim. Şimdi bu emaneti sana teslim ediyorum. Onu sahibine ulaştır.
3: Odun parçası dalgaların arasına karıştı. Deniz, Allah'ın izniyle emaneti bağrına aldı. O sırada borç veren adam da sözleştikleri saatte limana geldi.
4: Henüz görünmedi. Biraz daha bekleyeyim. Demek gelemedi. Allah yardımcısı olsun.
3: Tam döneceği sırada denizde yüzen bir odun parçası dikkatini çekti.
4: İyi bir oduna benziyor. Bunu eve götürüp yakarım.

0: Esselamun aleyküm dostum.
1: Ve aleyküm selam.
0: Allah'a yemin ederim ki sana zamanında ulaşabilmek için çok uğraştım. Fakat bu bindiğim gemiden daha erken gelecek hiçbir vasıta bulamadım. İşte 1000 dinarın...
1: Dur, sen bana daha önce herhangi bir şey gönderdin mi?
0: Göndermek zorunda kaldım. Bir odun parçasının içine koyup denize bıraktım. Başka çarem yoktu.
1: Allah senin emanetini bana ulaştırdı. Paranı çoktan aldım. Bu getirdiğin 1000 dinarı geri al. Çünkü borcunu zaten ödedin.

O gün iki dost, Allah'a tevekkül edenin asla yalnız kalmayacağını bir kez daha gördü. İnsan samimiyetle üzerine düşeni yapar, sonra sonucu Allah'a bırakırsa, Allah hiç ummadığı kapılar açar. Çünkü O, emanetleri zayi etmeyen, duaları işiten, kullarını en iyi koruyan,

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocuklarımız yeni doğduklarında bizden ilgiye, sevgiye ve bakıma muhtaç doğarlar. Onların zamanında doyurulması, zamanında temizliklerinin yapılması ve zamanında sevginin verilmesi gerekmektedir. Annenin o sıcaklığı, babanın sıcaklığını hissetmek durumunda çocuklar. Ve belli bir zaman içerisinde de annenin ve babanın ya da bakım verenin yüz şekline göre çocuklar isteklerini belli ederler. Yani önce bir mıkır mıkır böyle bir şey yaparlar, hani mıkırdanma deriz biz ona. Sonra baktılar ki yanında o isteğine cevap verecek kimse yok, ses tonunu biraz daha yükseltirler. Yanında kimse olmadıkça biraz daha yükseltirler. İlk ağlamalar böyle başlar, daha bebeklikte. Ve biz o yüzden deriz ki 0-2 yaşta, özellikle de 0-1 yaş arası diyebilirim hatta, mümkün olduğunca çocuğumuzun her ıkırdadığında, mıkırdadığında yanında olmalıyız. Çünkü bizimle güveni test eder çocuk. İletişim, evet, kurması için bildiği, evet, tek yol onun, evet, konuşması yok. Ağlamasıyla kendisini belli eder ve ağladığında hangi ihtiyacı olduğunu ebeveyn, anne zaten zaman içerisinde çözer. Özellikle ruhsallık döneminde annenin bebeği, bebeğin anneye alıştığı dönemdir. Bu dönemde anne bilir, yavaş yavaş anlamaya başlar. İlk etapta belki anlamaz ama sonra işte karnımı aç, altımı kirlendi ya da sevgi ihtiyacım var. Bunların hepsini ayırt etmeye başlar. Evet. Ve bu zamanlarda mümkün olduğunca hep yanında olmayı öneririz biz. Çünkü dediğim gibi güveni test eder. Yani annem yanımda ve ihtiyaçlarım gideriliyor. Demek ki ben değerli ve önemli biriyim mesajı bilinçaltına atılıyor çocuğun. 1,5 yaştan sonra biraz daha bilinçli ağlamalar başlar. Özellikle de hatta böyle şey bile diyebiliriz 1 yaşa doğru. Çünkü çocuk 1 yaş 10 gün arası yürümeye başlar. Yürümeden az önce zaten biraz böyle ufak ufak isteklerini anlarız biz onun. Hani su istediğini eliyle gösterir. Evet. Biraz böyle iletişim kurmaya başlamıştır. Belki tam kelimeler çıkmaz ama 2 yaşında da dilleri zaten gelişmiştir. Herhangi bir problem yoksa. Dolayısıyla çocuk bize isteğini, ihtiyacını belli eder. Annenin ya da ebeveynin o anda çocuğun yanında olması ve ihtiyaçlarını görmesi çok önemli. Çocuğun ihtiyaçlarının doğru ve gerekli olan ihtiyaçlarını zamanında görüp giderdiğimizde çocukta çok fazla ağlama olmaz. Bir. İkincisi, çocuk kendi ihtiyacı olarak değil de başka bir şey için ağlıyorsa da anneyi ve babayı ölçer. Yani nereye kadar ağlayabilirim? Çizgim nereye kadar? Hani nerede annemin ni noktası var? Nereye kadar sınırım var? Bunu belirlemeye çalışır. Çünkü şöyle düşünün, hani bütün arabaların geçtiği bir yol ve kavşak, hiç ışık yok gibi. İşte o ışığın olması annenin babanın hayır demesi. Annenin babanın sınır koyması. Yoksa dört yolda kavşakta arabalar birbirine girer. O yüzden o dört yol ağzına geldiğinde çocuk bir döner anneye bakar, bir babaya bakar. Buradan nereye kadar gidebilirim? Onu ölçer. Anne orada dur demeli. Dur, şimdi değil. Çocuk bir şeyi ağlayarak yaptırmayı öğrendiyse her şeyi ağlayarak yaptırmaya çalışır. Neden? Çünkü anne aman ağlamasın diye işte peşinde koşar. Sürekli onu ağlatmadan bir şey yapmaya çalışır. Ya da ağlayana kadar, hani o çığırından çıkana kadar dediklerini yapmamaya çalışır. O yüzden de arada bir kaos yaşar çocuk. Çünkü çocuk yaşadıkları çevreyi anlama, kuralları anlama, bunların hepsine ihtiyaç sahibidir. Yani bunları anlamak için vardır. Etrafı keşfetmek için vardır. Ve kurallarını anlamak için de annenin babanın tutumuyla hareket eder. Nasıl? Onlardan ne beklediğini, ne kadar ileri gidebildiğini, neye hakkının olduğunu anne babayla öğrenecek. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim, masaya çıkmak istiyor çocuk, değil mi? Biz hemen çocuğumuza diyoruz ki aa evet masaya çıkmak istiyorsun ama masa çıkmak için değil. İstersen koltuğa çıkabilirsin ya da evimizde varsa bir tırmanma yeri, bak istersen buraya çıkabilirsin. Yani önce orada çocuğun duygusunu kabul etmemiz gerekiyor. Ne için, ne istiyor? Bu ihtiyacına karşılık ben ne yapabilirim? Yani öyle anlar geliyor ki çocuklar hani ağlamadan anne baba hiç onunla ilgilenmiyor. Çocuk da diyor ki ben ağlarsam annem babam beni görüyor. O zaman ağlayarak. Fakat evet, orada ebeveyn hani sadece onun ağladığında ihtiyaçlarını giderdiyse çocuk diyor ki ağlamazsam bana bir şey yok. Ağlamak, evet, ihtiyacım yani var. Beni görün, beni, evet, duyun, beni hissedin. Burada ben varım çığlığıdır. Yani varlığının kabul.

0: aslında orada hani çocuğun isteği.
1: Hı.
0: Çünkü neden? Şöyle düşünün. Çocuk ilk hani böyle bir yaştan itibaren yavaş yavaş biz işte mesela ateşe uzanır cıs deriz, işte kendisine zarar verecek bir şey yaptığında hayır deriz, gözlerimize bakar. Şimdi burada bakın yavaş yavaş sınırları öğretiyoruz aslında çocuğa. Hani buraya kadar gidebilirsin, buradan sonra gidemezsin. Aslında buna en güzel mesela oyunlarda bile hani bir yaşından itibaren bir paspas ya da bir halı, bir oyun hani çerçeveleyerek oynamasını da sağlayabiliriz. Bu çok önemli. Oyuncaklarını da burada oyna lütfen. Bunları mutfağa getirme. Getirdiğinde bu oyuncakların tekrar buraya gelecek ya da eğer burada hani oynamıyorsan ben bunları kaldırmak durumunda kalacağım. Sen burada oynamayı seçersen oyuncakların burada kalır. Ama dağıtırsan bunları kaldırmak zorundayım. Bakın küçük küçük ben aslında ona sinyaller veriyorum. Anne baba bu dönemde özellikle 0-6 yaş döneminde kanun koyucu, kaide koyucu anne babadır. Kuralları anne baba belirler. Çocuk ona uyar. Yani çocuk burada emir komuta yöntemine uygun bir şekilde çalışır aslında. Biz orada ama ebeveyn olduğumuzu unutur. Çocuğun hakim olduğu şekle dönersek işte orada işler evet. Karışıyor. Şey ya çocuk yapmadım. Ağlayabilmeli. Evet. Çocuk beklemeyi bilmeli. Çocuk hayır demeyi bilmeli. Sınırları bilmeli. Evet. Yani hani hiç ağlatmadan büyütmek bu zaten gerçekçi değil ki. Yani çocuğun çünkü ilk yaşadığı bakın zaten hep ayrılmalar yaşar ve onlarla baş etmeyi öğrenir. Bilinçaltı da böyle gelişir zaten. Duyguları da böyle öğrenir çocuk. Anneden, doğum bir anneden kopuştur aslında. Mesela sütten kesilme dönemi bir ayrılmadır. Tuvalette hani tuvaletinden ayrılma çocuk için bir ayrılmadır, kopuştur. Bunların hepsi anksiyete. Bunların hepsi aslında çocuk için kritik dönemler ve yanında olduğumuzu hissetmesi gereken dönemler. Bakın buraların hepsinde çocuk ağlayabilir. Ya da işte ne bileyim ayağı düşer, ayağı kanar, ağlar. Bunların hepsinde sus ağlama değil. Aa canın acıdı bir tanem gel hadi bak yanındayım buraya bir şeyler sürelim diyebilirsiniz. Ya da işte bir oyuncak için ağlıyor değil mi? Haklısın, üzülüyorsun, o oyuncağın sende olmasını istiyorsun. Ama şu an bunu alamıyoruz. Daha sonraki zamanlarda bakacağız. Yani mutlaka çocuğun önce duygusunu görmemiz gerekiyor. Sonrasında da isteğini olumlu şekilde nasıl ifade eder ya da biz ne durumda onları yaparız bunları ifade etmemiz evet. Gerekiyor. Yani sürekli çocukla iletişimde kalmak gerek. Çocuk mesela bir şey için tutturuyor değil mi? Sizin onu görmezden gelmeniz şöyle düşünün. Karı koca olarak çok canınız sıkkın, çok üzgünsünüz. Eşinizin ne yaparsınız? Omzunda yaslanmak ve sadece şöyle teselli etmesini tamam haklısın buradayım geçecek demesini istersiniz. İşte çocuk da o dönemde. Yani çocuk orada hani deyim yerinde delirmişken, tam da ağlıyorken, işte kendisini parçalıyorken, sus, ağlama, burada ne var ağlayacak, hayır, bunun için mi ağlıyorsun, bu kadar basit mi? Orada öncelikle bakın çocuğun bütün şeylerini reddediyoruz. Sen kim oluyorsun da bu duygulara giriyorsun? Bakın aslında verdiğimiz mesajlar bu. Yani sen böyle ağlarsan ben seni görmem, isteğini yapmam, ihtiyacını görmem. Yani yok sayarım. Halbuki orada... Evet görüyorum ki ağlıyorsun. Görüyorum ki çok üzgünsün. Haklısın. Çocuklar oyuncaklar alınmadığında üzülür. Ya da işte annenin mesela işe gitmesi gerekiyor değil mi? Biliyorum benimle olmak istiyorsun. Yanında kalmamı istiyorsun. Ben şimdi işe gideceğim. Sen işte ablayla ya da anneanneyle kalacaksın. Ben dönüşte hemen gelip sana sarılacağım. Bak istersen avucuna bir ipucuk koyayım. Gelince sen beni hatırladıkça elini yanağına koy. İpucuğumu orada hissedeceksin. Ve ben geldiğimde de tekrar yine senin yanağından öpeceğim. Yani bunun gibi hani çocuğun önce orada duygusunu keşfet. Niye ihtiyacı var? Niye ağlıyor çocuğumu? Yani çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Yaşını ve neler isteyebileceğini iyi bilmek gerekiyor. Yaşının üstünde bir şeyler beklememek gerekiyor çocuktan. Çünkü çocuk sınırları öğretmemiz onun aynı zamanda becerilerini geliştirir, yeteneklerini geliştirir. Yani daha çok özgürlük ve sorumluluk duygularını artırır. Yeter ki biz yanında olalım. Onu görmezden gelmeyelim.
2: Evet. Aile Rehberi programını dinlediniz. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Seyfullah illallah.
1: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.
1: Bir zaman Rabbin meleklerine, "Muhakkak ki ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım," demişti. Onu topraktan yarattı, sonra "ol" dedi, o da derhal oluverdi. "Yine andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin," dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Hani Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım," demişti. Melekler de, "Ya Rab, biz seni hamd ile yüceltip ve seni noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın?" dediler. Allah da, "Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim," dedi. Hani vaktiyle meleklere, "Adem'e kudretim için secde edin," demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. "Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim?" dedi. Allah iblise, "Sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir?" dedi. İblis de, "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın," dedi. Allah, "Öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan," buyurdu. İblis, "Hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver," dedi. Allah, "Sen mühlet verilenlerdensin," buyurdu. İblis, "Andolsun ki ben insanları saptırmak için senin doğru yolunda olanlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanlarına gelip sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın," dedi. Allah buyurdu ki, "Haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım."
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Allah Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yok. Allah Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atiyullah ve atiyur resul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedik ki Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, bunun da yolundan gitmek lazım.

koyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: ...90 Saniyede Edebiyat.
3: Betimleme, yani tasvir. Edebiyatta betimleme bir varlığı, mekanı ya da duygu halini okurun zihninde görsel ve işitsel bir izlenim oluşturacak biçimde sözle yeniden kurma yöntemidir. Ancak tasvir her yazarda aynı işlevi üstlenmez. Kimi zaman gerçekliği doğrudan görünür kılmak, kimi zamansa iç dünyanın estetik örgüsünü sezdiren bir atmosfer kurmak için kullanılır. Bu farklılığı Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden açıkça gözlemlemek mümkündür. Mehmet Akif'te betimleme, toplumsal gerçeğin şiirsel aynası olarak görünür. Akif'in tasvirleri gözleme dayalı realizm ilkesine rastlanır. Onun betimlemeleri süsleme ve imge yoğunluğundan çok sosyal gerçekliğin doğrudan görünür kılınması amacıyla işlev kazanır. Safahat'ten bir bölüm. Daracık sokaklarda bir sürü çocuk gezer. Çamur içinde yalın ayak, başlar açık. İşte bu dizelerde yoksunluk yalnızca anlatılmaz. Görsel ve duygusal bir sahne olarak kurulmuştur. Toplumsal çevre, somut ayrıntılarla sosyolojik bir tabloya dönüşür. Tanpınar'ın tasvirleri ise dış dünyanın birebir aktarımından çok zamanın ve duygunun geçişlerini görünür kılan imgeler üzerine kuruludur. Betimleme burada psikolojik atmosferi açan bir anahtar işlevindedir. Huzurdan bir bölüm dinleyelim. Akşam şehrin üzerine mor ve kızıl perdeler serdi. Sesler yavaşladı, adımlar hafifledi. İşte bu sahnede renk, ışık ve ritim yoluyla şehrin ruh hali kurulur. Tanpınar'da mekan yalnızca fiziksel değil, zamanın estetik biçimlenişidir. Dış dünya karakterlerin iç dünyasıyla birlikte hareket eder.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sevgili kardeşlerim, Yunus'u çok seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Onun için sohbetlerimde ondan bir şeyler anlatıyorum. Hatta içimden geçiyor ki Yunus'un divanını elime alsam, şiirlerini karşıma koysam, her gün bir

0: şiirinden vaaz dersen diye hatırımdan geçiyor. Çok hoşuma gidiyor Yunus. Bir söz söylemiş, çok hoşuma giden bir söz o da. Diyor ki, dürüş kazan ye yedir. Bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyrektir bir gönül imareti. Bu söz biraz iddialı geldi size. Böyle biraz düşünceye daldınız gibi geliyor bana, gözümün hayalimin önünde. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini hatırlatacağım size. Peygamber Efendimiz sevgi dolu gözlerle o güzelim Kabe-i Müşerefe'ye baktı da dedi ki, ne kadar mübarek bir yersin, ne kadar güzelsin ey Kabe, ne kadar heybetlisin, ne kadar kıymetlisin ama dedi Peygamber Efendimiz kendisi, vallahi Allah'a yemin olsun ki müminin gönlü Allah'ın indinde senden daha kıymetlidir dedi. Kabe kıymetli mi? Elbette. Çok kıymetli, çok mübarek, çok güzel. Mübarek olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Çok kıymetli bir yer ama bu güzel, kıymetli şeyin güzelliğini ortaya koyduktan sonra oradan bir başka mukayeseyle bir başka güzel hüküm çıkartıyor dinimiz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde müminin gönlünü yapmak Kabe'yi tamir etmekten de daha güzel. Aksini söyleyelim biz bu sefer. Hani efendim aksiyle meseleyi bir de tersi ihtimali düşünerek ortaya koyalım. Sevgili kardeşlerim, gönül yıkmak nedir? Buyurun cevabını verin. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibi korkunç bir şeydir. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibidir. Yani hiçbiriniz, ben tahmin etmiyorum ki, eline kazmayı aldı Kabe'ye vurmak istemez. Hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim'in yere konulmasına bile razı olmaz. Yerde bir efendim ayet olsa onu öpüp başımıza koyarız. Böyle bir hürmet vardır bizim milletimizde. Böyle bir sevgi vardır dini konulara. Kabe'yi hiç yıkmayız da kazmak üzere Kabe'ye saldırmayız da niye birbirimizin kalbini kırarız? Buyurun bakalım, bu sorunun cevabını verin. Bu sorunun cevabı verilmez ama bir şey yapılır. Ne yapılır? Bundan sonra tövbe yarabbi, kimsenin kalbini kırmayacağım, gönül yapmaya çalışacağım. Böylece kulların gönlünü yaparak senin rızanı kazanmaya çalışacağım yarabbi denilir. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Eğer bizim üzerimizde, sizin üzerinizde Allah'ın sevmediği haller varsa, sıfatlar varsa, durumlar varsa, bunlardan Allah cümlemizi kurtarsın, sevdiği haller ile hallendirsin.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 236 ila 253. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Henüz kendileriyle cinsi temasta veya halvet-i sahihada bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Onları zengin olan kudretince, fakir de kendi halince örfe uygun bir takım faydalı hediyelerle faydalandırsın. Bu iyilik edenlerin şanına yaraşır bir borçtur. Eğer kadınlara bir mehir belirlemiş olduğunuz halde kendileriyle temasta bulunmadan onları boşarsanız, bu takdirde tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak eşler veya nikah akdi elinde bulunan velilerin gözü tok davranarak bağışlaması hariçtir. Bu durumda kadın mehrinden vazgeçebilir veya erkek mehrin tamamını kadında bırakabilir. Ama mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsanı, birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür. Namazlara ve bunlar arasında orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek, vakit ve erkana riayet ederek, tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda namaza durun. Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya yahut binekte giderken kılın. Güvende olduğunuz zamanda bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın ve namazlarınızı kılın. Sizden geride eşlerini bırakarak vefat eden erkekler, o eşlerine kendi evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl süreyle maişetlerini temine imkan sağlayacak miktarı hayattayken vasiyet etsinler. Şayet buna rağmen kendiliklerinden çıkarlarsa, artık bu durumda kendileri adına yaptıkları meşru tasarrufları dolayısıyla size bir vebal yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlar için örfe uygun, meşru şekilde bir meta, geçimini sağlayacak nafaka vardır. Bu da Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Resulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? İşte Allah onlara ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. Hadi, kim var? İsteyene Allah adına güzel bir borç, faizsiz ödünç versin de o da verdiğini ona kat kat fazlasıyla artırsın. Allah imtihan için rızkı kimine daraltır, kimine de genişletir. İşlerinizden ve kazandıklarınızdan hesap vermek üzere ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü, hükümranlığı dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut, cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah'a

0: peygamberlik ve zeburu verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle önleyip savması, ortadan kaldırması olmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemler üzerine büyük lütuf sahibidir. Resulüm, işte bunlar anlatılan kıssalar Allah'ın ayetleridir ki onları dosdoğru olarak okuyoruz. Elbette sen gönderilen peygamberlerdensin. İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu Ruhul Kuds, Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, onlardan sonraki ümmetler kendilerine apaçık mucize ve deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar ihtilafa düştüler. Onlardan kimi iman etti, kimi de küfre saptı. Yine Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah, dilediğini mutlaka yapar. Onları iradelerine bırakmayı dilemiştir. Yüce Allah, doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 236 ile 253. ayetlerini dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıkta nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı, oturup konuşarak mı, birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı, bir çay kahve içerken mi, yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranışını yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişim koparmamak gerekiyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Farkında ol, Akra dinle.

Akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili'ni karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Salavat, Peygamberimize duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin en güçlü yollarından biri. Hazreti Peygamber'e en kısa şekilde Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diye salatü selam getirilebilir. Peygamberimizin hadisi şeriflerinden salavat getirmenin bize kazandırdığı 8 iyiliği derledik. Birincisi duanın kabulü. Kişi salavat getirerek Allah'tan bir şey diler, dua ederse kabul olunacağı ümit edilir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sizden biri dua edeceği zaman önce Rabbini tesbih etsin, ona hamd etsin, sonra Peygamber'e salat ve selam getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın buyurmuştur. Salavat duamıza bir nezaket, bir adab katar. Salavatla yapılan duanın geri çevrilmeyeceği ümit edilir. Bir diğer iyilik ruhun arınması. Peygamber Efendimiz bana salat ve selam getirin çünkü bu sizin için bir arınmadır buyuruyor. Üçüncüsü Peygamber Efendimizin şefaatine layık olma ümidi. Efendimiz müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin sonra bana salavat getirin. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse Allah ona o salavat sebebiyle 10 defa salat eyler. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine layıktır. Umarım ki o bir kişi de ben olayım. Şimdi her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur buyuruyor Müslim. Dördüncüsü Peygamber Efendimiz mukabelede bulunur. Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır buyurur. Beşincisi Allah'ın rahmetine ermeye vesiledir. Peygamber Efendimiz kim bana bir defa salatu selam getirirse bu sebeple Allah Teala da 10 misli merhamet eder buyuruyor Müslim. Günahların bağışlanmasına vesiledir. Peygamber Efendimiz kim bana bir defa salat getirirse Allah o kimseye 10 defa salat eder, 10 hatası silinir ve 10 derece yükseltilir buyuruyor. Yedincisi, cuma günü salavat getiren kişinin ismi bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirilir, müjdesine mazhar olur. Ve sekizincisi, kıyamette kişinin Efendimiz'e yakınlık derecesi artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salat ve selam getirenlerdir.

0: her an ve her fırsatta salavat getirileceği gibi, Melih Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Melih Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 milyar salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Ayrıntıları Akremedya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Melih Kandili'nin özel kitap tavsiyemiz de var. Server Yayınlarından çıkan Melih Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in Melih Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Melih Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş. Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerini tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12'ye bağlayan 571 miladi yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri surura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikramı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Melih Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Serben Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Melih Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşılabilir. Hac kesin kayıtlarında bugün son gün. Gelecek yıl kutsal topraklara gitmeye niyetli hacı adayların kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvimde belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'ta başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması da şart. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 900 bine yakın aday katıldı. Gelecek yıl Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişinin gitmesi planlanıyor. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan 2027'de başlayacak. Yerel ürünlerde markalaşma hamlesi. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen ancak çoğunlukla yöresel pazarlarda tüketilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması için yeni bir dönem başlıyor. Yöresel ürünlerin geliştirilmesi, kalite standartlarının oluşturulması, ambalajlanması, tanıtılması ve pazara ulaştırılması süreçlerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece zeytinyağı, peynir, bal gibi ürünlerin yalnızca üretildiği bölgelerde değil, ulusal pazarda da markalı ürünler olarak tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor. Özellikle yöresel ve coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamaların güçlendirilmesi hedefleniyor. Sevgi iyi aile olmaya yetmiyor. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında evlilik öncesi ve sonrasına yönelik yeni bir eğitim programı hazırlanıyor. Programda doğru eş seçimi, iletişim ve aile içi sorunların çözümüne yönelik başlıklar ele alınacak. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızına ve demografik değişimlere karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Programda kendini tanıma, iletişim ve güvenle sorun çözme becerisi gibi konuların yanı sıra empati, aktif dinleme, öfke kontrolü ve sağlıklı iletişim tekniklerine yer verilmesi hedefleniyor. Uzman psikolog Sibel Cesur Akgünak ise doğru eş seçiminin yalnızca sevgi ve aşkla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek ederek kişinin karşısındaki insanın öfkelendiğinde, eleştirildiğinde veya istediği olmadığında nasıl davrandığına dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi. Eş seçiminde temel ölçütün kişinin evliliğe özgür iradesiyle karar vermesi ve karşısındaki kişiyi yeterince tanıması olduğunu vurgulayan Akyunak, ailelerin tanıştırdığı bir kişiyle evlenmenin tek başına yanlış bir seçim anlamına gelmediğini de ifade etti. Evliliğin yalnızca aşk duygusundan ibaret olmadığını, para, aile, çocuk, kariyer, ev işleri, hastalık, krizler ve yaşlanma gibi hayatın farklı süreçlerinin birlikte yönetilmesini gerektirdiğini vurguladı ve eş seçiminde karakter ve dürüstlük, güvenilirlik, duygusal olgunluk, sorumluluk alma, öfke ve çatışma yönetimi, iletişim becerileri, değerler, aile sınırları, ekonomik tutum ile çocuk ve gelecek beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları internetten erişime açıldı. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. Endonezya'daki deprem sonrası binlerce kişi evlerine dönemiyor. Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 68 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen sarsıntının ardından evlerine dönemeyen binlerce kişi okullar ve kamu binalarına sığındı. Bazı depremzedeler ise açık alanlarda yardım beklemeyi sürdürüyor. Yetkililer şu ana kadar kayıp ihbarı bulunmadığını belirtirken, bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
1: Hava durumu.
0: Basra sıcağı geliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcakların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. 7 ila 10 günlük dönemde Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkileri söz konusu olabilir. Bugünse yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu noktalar şöyle: Akdeniz'de Toroslar mevkii, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat'la Kastamonu'da yerel sağanak yağışlar var. Ayrıca Sivas, Malatya, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde de yağış görülebilir. Marmara ve Ege'de ise yağış öngörülmüyor. İstanbul'da 29, Bursa ve Çanakkale'de 32, İzmir'de 33, Manisa ve Denizli'de 35 derece sıcaklık bekleniyor. İç Anadolu'da sıcaklıkların Ankara'da 30, Eskişehir'de 33, Konya'da 31 derece olması tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 32 ila 35 derece arasında seyrediyor. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 45, Medine 41, Taşkent 39, Saraybosna yağışlı 20, Üsküp 34, Melbourne parçalı bulutlu 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temotu yolunda İzmit Doğu Dilovası Kavşağı kesimi arasındaki çalışmalar sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti bu noktada trafiğe kapalı, ulaşım D100'e aktarılıyor. Ayrıca Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Yeniçağ Kavşağı arasında İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya Hendek, Kayseri Nevşehir, Sinop Samsun, Balıkesir Karacabey istikametindeki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikte öfke kontrolü üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızda Peygamber Efendimizin misyonu ve şefkati üzerine konuşulacak. 21.50'de En Güzel Rehber, 22.00'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp, sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın

0: sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
1: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
0: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
1: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
0: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
0: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
1: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Ayetlerle Salı Günü Duaları.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp

0: بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
0: İman edip salih amel işleyen kimseler Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma

0: يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى
1: إِبْرَاهِيمَ. İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalike yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.

0: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
0: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.

0: في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları.
1: Sağduyunun Sesi Akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Akra, akra, akra,
1: akra. Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık tırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim.

Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili'ni karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Her an ve her fırsatta salavat getirileceği gibi Mevlid Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 Milyar Salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Ayrıntıları Akremedya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Hac kesin kayıtlarında bugün son gün. Gelecek yıl kutsal topraklara gitmeye niyetli hacı adayların kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar e-Devlet'ten yapılabilecek. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvimde belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'a başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması da şart. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 900 bine yakın aday katıldı. Gelecek yıl Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişinin gitmesi planlanıyor. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan 2027'de başlayacak. Sevgi iyi aile olmaya yetmiyor. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında evlilik öncesi ve sonrasına yönelik yeni bir eğitim programı hazırlanıyor. Programda doğru eş seçimi, iletişim ve aile içi sorunların çözümüne yönelik başlıklar ele alınacak. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızına ve demografik değişimlere karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Programda kendini tanıma, iletişim ve güvenle sorun çözme becerisi gibi konuların yanı sıra empati, aktif dinleme, öfke kontrolü ve sağlıklı iletişim tekniklerine yer verilmesi hedefleniyor. Uzman psikolog Sibel Cesur Akgünak ise doğru eş seçiminin yalnızca sevgi ve aşkla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kişinin karşısındaki insanın öfkelendiğinde, eleştirildiğinde veya istediği olmadığında nasıl davrandığına dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi. Eş seçiminde temel ölçütün kişinin evliliğe özgür iradesiyle karar vermesi ve karşısındaki kişiyi yeterince tanıması olduğunu vurgulayan Akgünak, ailelerin tanıştırdığı bir kişiyle evlenmenin tek başına yanlış bir seçim anlamına gelmediğini de ifade etti. Evliliğin yalnızca aşk duygusundan ibaret olmadığını, para, aile, çocuk, kariyer, ev işleri, hastalık, krizler ve yaşlanma gibi hayatın farklı süreçlerinin birlikte yönetilmesini gerektirdiğini vurguladı ve eş seçiminde karakter ve dürüstlük, güvenilirlik, duygusal olgunluk, sorumluluk alma, öfke ve çatışma yönetimi, iletişim becerileri, değerler, aile sınırları, ekonomik tutum ile çocuk ve gelecek beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
1: Hava durumu.

Masya sıcağı geliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcakların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. 7 ile 10 günlük dönemde Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkileri söz konusu olabilir. Bugünse yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu noktalar şöyle: Akdeniz'de Toroslar mevkii, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat'la Kastamonu'da yerel sağanak yağışlar var. Ayrıca Sivas, Malatya, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde de yağış görülebilir. Marmara ve Ege'de ise yağış öngörülmüyor. İstanbul'da 29, Bursa ve Çanakkale'de 32, İzmir'de 33, Manisa ve Denizli'de 35 derece sıcaklık bekleniyor. İç Anadolu'da sıcaklıkların Ankara'da 30, Eskişehir'de 33, Konya'da 31 derece olması tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 32 ile 35 derece arasında seyrediyor. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 45, Medine 41, Taşkent 39, Saraybosna yağışlı 20, Üsküp 34, Melbourne parçalı bulutlu 19 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikte öfke kontrolü üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da ses söz sanat programımızda Peygamber Efendimizin misyonu ve şefkati üzerine konuşulacak. 21.50'de En Güzel Rehber, 22.00'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir evlilik okulu programında birlikteyiz efendim. Sizlerden gelen mesajlar eşliğinde hocamıza sorularınızı yönlendiriyoruz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Hocam şimdi bugün yeni bir dinleyicimizin mesajı var. Bir hanımefendi dinleyicimiz yazıyor. Demiş ki ben 4 yıllık evli bir kadınım. 2 yaşında bir bebeğimiz var. Beni en çok rahatsız eden şey kavga etmek, bağırmak, çağırmak değil. Çünkü tatsızlıklar her evde, her ailede oluyor biliyorum. Ama kavganın bile bir üslubu olması lazım. Eşim sinirlenince aileme de hakaret ediyor. Buna çok sinirleniyorum. Sonra ufacık bebeğimizi kucağına alıp beni ona kötülüyor. Bir de kavgadan sonra o kadar uzun süre küs kalıyor ki hatta yatağına ayırıyor ve bu süreçte beni ruhen çok fazla itiyor. Herhangi bir şey istemeye dahi çekiniyorum tersleyecek diye. Evlilik mi yoksa çile mi anlamadım demiş hocam. Yani yine böyle ilginç
2: önemli bir konu. Sık rastlanan
1: evet,
2: bir durum.
1: Evet, sık rastlanan bir durum.
2: Ve 4 yıllık evli, 2 yaşında bir çocuk var daha bebek durumunda. Bu tarz olaylarda nasıl davranılır? Yani evlilikte hani yine bizim bir ilkemiz var. Evlilikte fırtınalara fırsat verin denir. Yani nasıl baharda fırtına olur? Fırtına olmasın diye diyen bir bahar beklersem mümkün değil. Gerçekçi de değil. Muhakkak yani bir bahar mevsiminde ya da bir fırtına olur iklimde. Bunun için fırtınalara fırsat vermek burada çok önemli. Şimdi bir insan öfkelenmek, burada öfke kontrol sorunu var gibi gözüküyor erkekte. Hı hı. Öfke kontrol sorunu var gibi. Öfke şeye benziyor böyle. Öfke yangın gibidir. Hı hı. Yangın itfaiyeci modeliyle yaklaşmak lazım öfkeye. Öfke çıktığı zaman kişi yani kendisi için de geçerli, bu çevresi için de geçerli. Öfke olduğu zaman yangına nasıl yaklaşılır? Yangına niye sinirleniyorsun? Niye böyle bağırıyorsun? Niye çocuğa bunu söylüyorsun diye yaklaşırsanız yangını beslemiş olursunuz, desteklemiş olursunuz. Böyle durumlarda yangın çıktığı zaman o yangını nasıl ben söğütüp soğuturum? Buna odaklansın. Ya öfkenin de en güzel ilacı ertelemek durumu kişi kendisi için öfkelendiği zaman ya da başkasının öfkesi içinde böyle durumlarda ortamı değiştirmek. O öfkelendiği zaman artık muhakemesi bozulmuş onun. Yani o sağlıklı düşünemiyor. Öfkelenen bir kişiyle ilişki kurarken öfkelenen bir kişiyle ilişki kurmayacaksınız. Kuramayacaksınız. Bak öfke anında kişinin muhakemesi bozuluyor. Muhakeme bozulduğu için o durumlarda o kişiye muhakemesi bozuk kişinin savaş stratejisi duygularıdır, öfkesidir. Onun savaş stresi orman kanunlarıdır. Hı. Orman kanunlarının olduğu yerde sen gidip de orada sen de aynı şekilde davranırsan o kadar vahşi olman lazım. O kadar kötücül olman lazım. Orman kanunu hareket etmen lazım. O kötülük yapıyor, sen de o kadar yapacaksın. Öyle olursa ne olur? Orman kanununda gibi güçlü zayıfı yener. Güç odaklıdır orman kanunları. Hı hı. Yani modernizm mesela hayvanları örnek almış, antik çağa yeniden döndürmüş insanı. Hı hı. Hayat mücadeledir diyerek orman kanunlarını toplum hayatına sokmuş. Hı hı. İnsanlığın en büyük savaşlarının sebebidir 1. 2. Dünya Savaşı. Hı hı. Güç olan dede olur, hakim olur diyerek. Ailede de böyle durumlarda güçlünün zayıfı ezmesi gibi bir yaklaşım orman kanunudur. Evlilik kanunu değildir bu. Hı hı. Evlilikte böyle öfkelenen bir kimseyle eğer bir şey söylemek gerekiyorsa ona mesela o hisseden beyniyle hareket ediyor erkek burada. Hı. Yanlış kararlar ve yanlış çocuğa bile şey yapıyor düşün. Evet. Yani normal düşünse yani ben saçma der 2 yaşındaki çocuğa anlamaz.
1: O yangın oraya sıçrıyor.
2: Sıçrıyor. Öyle durumlarda ona karşı o da üzerine gidip de cevap verirse, ona şey itiraz ederse, hatasını yapıyorsun derse daha çok alevlenir. Hı hı. Böyle durumlarda yapılacak şey şunu yapabilirse bunu yapacak yoksa yan odaya hicret edecek. Hı hı. O da ortam değiştirecek. Ya burada mesela şunu yapabilir. O hisseden beyni hareket ettiği için ona düşünen beyniyle hareket etme kanununu uygulayacaksın sağlıklı evet. olan. Düşünen beynine o bağırıp çağırmaya başladığı zaman ya ben seni anlamaya çalışıyorum. Yavaş konuşur musun? Diye dese mesela. öyle bağırıp çağırdım. Yavaş konuşur musun? Seni anlamaya çalışıyorum dese böyle tatlı yumuşak bir sesle. Erkek kendi orman kanunu, savaş stratejisini birdenbire ya yavaş bağırmak mümkün olmadığı için birdenbire ya beni anlamak istiyor der. Birdenbire ezberi bozulur. Öyle olunca da hemen çoğu zaman onu oluyor. Hemen testosteronu yumuşatıyor. Hemen normal konuşmaya başlıyor. Beni anlamaya çalışıyor diyor. Bak güç savaşlarını yenmiş oluyorsun böyle. Öyle durumlarda gerekiyorsa ya bir şeye çok üzüldün herhalde. Hangi kuralın zedelendi, hangi prensibin bozuldu, neden bu kadar etkilendin gibi. Daha sonra ama öfke geçtikten sonra, öfke anında konuşmak yanlıştır. O anda muhakeme sağlıklı olmadığı için. Ondan sonra öyle durumlarda varsa kendi hatası. Mesela belki de ona burada eş kılçık atıyordur, damarına basıyordur, bağırttırıyordur. Farkında olan kendi sebebiyet veriyor da olabilir. Eğer öyle bir şey varsa onu yapmamayı öğrenir o da. Böyle durumlarda. Yani bazı insanlar var. Karşı tarafı bağırtırır. Ondan sonra bu adam böyle zaten hep bağırıyor der. Hata yaptırır. Kırdırır sağa sola. Kırdı bak şunu kırdı diye bütün sülalesine teşhir eder onu. Ondan sonra. Yani onun için bu da şeydir. Patlatıp zevk alır. O da öfkelenip zevk alıyor. O da onu patlatıp zevk alıyor. Bu ilişki yürümez zaten yani. Muhakkak yani iki taraftan biri en azından kalp krizi geçirir. Uzun sürmez bu. Burada yapılacak şey o savaş stratejisine, onun savaş stratejisine girmemek onun orman kanununa. Onu kendi savaş stratejine çevireceksin. O da düşünen beynini kullandıracaksın. Bunun için nasıl yaparım diyeceksin ama dediğim bir örnek mesela. Onun anladığı bir dil bulunur. Orada yoksa evlilik mi çile mi sorusu burada çok çile olmuş gerçekten. Ki yani daha 3-4 yıllık evlilik. Evet. Yani bu evlilik böyle gitmez. Onun için bunu yapabilmek için burada önemli olan şu anda evlilikte SWOT analizi vardır evlilikte. SWOT analizi biliyorsun iktisatçıların kullandığı bir analizdir. İnsan yatırım kararı verirken, kriz yönetimi yaparken, alışveriş yaparken, satın alma davranışa bulunurken kendiniz güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve tehditler ve fırsatları listeler. Ona göre doğru karar vermeye çalışır.
1: Evet.
2: Evlilikte de SWOT analizi var.
1: Evet.
2: Psikolojik SWOT analizi. Bunu yaptığı zaman evlilikte ya bizim eşimin iyi güçlü yönleri bu, zayıf yönleri bu işte, iyi yönleri bu, kötü yönleri bu gibi. Ondan sonra birlikte nasıl bizi bekleyen işte mali bir sıkıntı var mesela tehdit. Fırsatlar nedir? İşte şöyle şöyle olumlu şartlarımız var deyip bunları düşündüğü zaman düşünerek karar verir. Genellikle bunun arkasında yatan şudur. Önce bağırıp sonra düşünüyoruz biz. Önce sinirlenip sonra düşünüyoruz. Yani duygu odaklı bir yaşam felsefesi var. Halbuki dur, düşün, yap. Beynin frontal lobunun, beynin ön bölgesinin becerisidir. Bu yıllar içerisinde öğreniliyor. Ancak 40 yaşından sonra beyin bunu daha sağlıklı kullanabilir hale geliyor. Olgunlaşma da o zamandır zaten. Kolay bir şey değildir bir insanın hep sağlıklı kararlar verebilmesi. Onun için durup düşünüp karar vermek bir beceridir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite olan çocuklarda bu beceri olmadığı için aklına geleni ilk yapıyor, ilk duyduğuna inanıyor hemen. Belki de erkek öyle bir erkek, belki de hiperaktiftir.
1: Evet.
2: İlk duyduğuna inanırsa, sorgulamadan, hani Sokrates'in filtresi vardır bak. Sokrates'e bir öğrencisi geliyor, diyor ki bir haber vermek istiyor bir kişi hakkında. Bir dakika diyor, bu söylediğin gerçek mi değil mi diyor. Bilmiyorum diyor. Doğru mu değil mi? Bilmiyorum diyor. Faydalı mı değil mi? Bilmiyorum diyor. Doğru, gerçek, faydalı olduğunu bilmediğin şeyi bana anlatma diyor. Müthiş bir filtre. Tam frontal lob eğitimi bu. Beynin ön bölgesinin eğitimi. Antik çağdaki öğreti bu. Ama insanlık bunu, her doğan nesil unutuyor bunu. Öğreniyor. Gayet şey oluyor ama yeni kuşakların öğrenmesi de her kuşakta yeniden başlıyor bu.
1: Evet.
2: Bu aslında biz bakıyoruz, bizim kültürümüzdeki bu nefis terbiyesinin bir şeyidir bu. Örneğidir. Yani onun için bunu evlilikte de bu geçerli. Yani evlilikteki hataların çoğu, yani krizlerin çoğu düşünmeden hareket etmek, hislerle hareket etmek. Evet. Yahut da kişilerin işte zaafları vardır. Kimisi kıskançtır, kimisi egosu yüksektir, kimisi. Onlar zaman içinde törpüleniyor. Bir de burada evlilik değerlerinde çok önemli. Bak sevginin olması çok önemli bir değerdir. 5S diyoruz hatta ona. Evlilikte 5S. Sevgi bir değerdir. Temel olarak iki saygı, yani sevgi bir şeydir.

0: su gibidir, su kaynağı gibidir. Saygı da bir kova gibidir. Sınırları o korur sevginin. Eğer saygı yoksa sevgi hasar vermeye başlar. Akıp gider, boşa gider zaten. Onun için sevgi saygıyla birlikte olmalı. Üçüncü S de şeydir. Sabır. Zaman, yani en önemli şey evlilikte, bu aceleci olduğun zaman kaybediyorsunuz. Bütün hayatta da öyledir, iş hayatında da öyledir, sosyal hayatta da öyledir. Zaman yönetimini yapabilmek. Sabır demek bir kenara çekilip beklemek değil, aktif sabır.
1: Evet.
0: Doğanın hız ve ritmine uymaktır sabır. Onun için aktif sabır olduğu, böyle bir hedefin vardır, ona yönelik şu anda katlanıyorum buna dersin. Ama bunun düzelmesi için neler yapabilirim dersin. Dördüncü S de şeydir.
1: Sadakat.
0: Sadakat. Sadakatin de iki ayağı var. Biri dürüstlüktür böyle. İkinci ayağı da bağlılıktır. İkisi bir aradadır. Yani sadık olmak deyince, yani dürüst olursa bağlılık oluyor. Çünkü ikisi birbirine bağlıdır. Beşinci S de samimiyettir. Bunları güçlendirmeye çalışsın.
1: Evet.
0: Yani evlilikte bunları güçlendirmenin yoluna bakarsa bu sorunlar kendiliğinden yok oluyor zaten. Yani bir söz vardır. Karanlıkla mücadelenin en güzel yöntemi mum yakmaktır. Ya onun için evlilikte de bu geçerli. Evet. Eşine karşılıksız iyilik yapmak mesela, bir tebessüm sadakadır bizim kültürümüze ya. Bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sevgi dolu bir bakış, bir sıcak bir dokunuş birçok problemi çözer.
1: Evet.
0: Yani bunlar da ücretsizdir.
1: Evet. Bir dil, bir tatlı dil bir ilişkiyi devleştir edebiliyor. Ya da yine bir dil yerle bir de edebiliyor hocam.
2: Evlilik Okulu.
1: Peki hocam, şimdi bu mesajda dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi, çocukları 2 yaşında olmasına rağmen hemen çocuk kucağına alıp kavga anında anneyi kötülüyor, işte annen şöyle, annen bak böyle gibi bir dikey koalisyonla meyilli bir çocuk.
0: Evet tabii, yani çünkü çocuk hocam, böyle çocukla bir annesiyle arasını bozar bu adam, böyle giderse eğer öfke kontrolünü öğrenemezse şey gider. Burada işte onun öfkesine çanak tutmayacak duruş alması lazım. Bu soruyu sorduğu için erkek büyük ihtimal bunu dinlemez. Sen düzel der, bir şey yok der burada. Onun için burada bu soruyu soran bazı strateji değişikliği yaparsa eşinin farkında olmadan doğru yöne çekebilir burada. Onun için de çocuğuna bağırdığı zaman bu gibi durumlarda, yani o üzüldüğü zaman eşini bağırıp çağırıp eşini üzüyor. Üzünce de bu sefer hedefine ulaşmış oluyor. Eşi böyle durumlarda şunu yapabilir, işte dediğim gibi ortamı değiştirse, yani şu yaptın, şu anda sen sağlıklı düşünemiyorsun, muhakeme böyle, sağlıklı muhakemen bozuk, şu anda sen gerçek kişiliğinde değilsin, onun için ben şu anda sana cevap vermiyorum ama çok incindiğimi bilesin diyecek mesela. Kendi sen dili, o da ona suçlayıcı, ya da biz genellikle böyle durumlarda biz kızları şey diye yetişiyoruz kültürümüze. Aman evi dışı kuş yapar, aman fedakar ol evladım, aman diye içine attırıyoruz. İçine atınca da depresyona giriyor kadınlar. Onun önlemek için de böyle içine atmasın. Böyle durumlarda bunu gerekiyorsa bir not alsın bunları. Böyle durumlarda, yani biz hatta bu sık sık oluyorsa bunlar şey yapıyoruz böyle. Aile içi oturum veriyoruz ödev olarak. Aile içi oturum, haftanın bir günü mesela 2 saat, 3 saat oturun, 1 saat ya da yarım saat, yarım saat bile olsa oturun. Sorunları yazın, konuşmayın. O saat gelince oturun, o zaman konuşun diyoruz. Sorun yazdıklarını var ya, %80'in konuşmaya bile değer olmuyor. Adaletli olan, adil ilişkiler varsa, yani mesela burada diyecek ki, ya arkadaş biz evlilikte adalet olmalı değil mi diyecek mesela kadın o aile içi oturumlarda. Adil paylaşım, adil. Bu yaptığın adil değil diyecek. O adil diyecek. Konuşarak bulacaklar adil olanı. Yani adaletli olmak gibi, adalet aileden başlıyor çünkü. Ailede adalet varsa bir şey olduğu zaman sorarlar, anneni mi tutuyorsun, babanı mı tutuyorsun diye sorarlar çocuğa. İşte burada anne baban tutuyorum diyor. Hayır, öyle durumlarda çocuğa öyle bir eğitim vereceksin ki ben kim haklıysa onu tutarım diyecek çocuk.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir eğitim veriyorsanız o çocuk adalet öğrettiniz demektir ona.
1: Evet.
0: Yani onun için bunu şey yapmak gerekiyor, yani böyle durumlarda anneyi babayı tutmak gibi bir yaklaşım olunca dediğin gibi koalisyon oluşuyor burada.
1: Evet. Bu arada biraz önce o tavsiyenizi de hocam, yani sen şu an çok sağlıklı düşünemiyorsun, şu an sana cevap vermeyeceğim, daha sonra cevap vereyim. Bu tavsiye çok önemli ama burada da herhalde şuna dikkat etmek lazım. Bunu söyleyen

0: tarafın da böyle kale almaz bir tavırla değil de hani seni neden dinlemiyorumun bir açıklayarak
1: ki ben diliyle orada. Ha, ama ben çok şu anda çok üzülüyorum, çok üzülüyorum.
0: Evet.
1: Çok üzülüyorum ama bunu şu anda konuşmak doğru değil. Dediği zaman o düşünen beyni girer erken.
0: Çünkü aksi takdirde daha da sanki körükleyecek gibi yani. Ya,
1: ve üzüldükçe de erkek daha çok yapmaya çalışır.
0: Aynen öyle hocam.
1: Üzülüp ağladıkça o da onu ağlatmaya başlar. Tabii. En çok da burada kadınların klasik tepkisi ağlar.
0: Evet.
1: Yani hiç ağlamak yerine gayet soğukkanlı bir şekilde yani şey olacaklar. Hüzünlü prenses olmaya lüzum yok. Onun için burada o ağlamak yerine bilge olacaklar. Evet. Yani böyle durumlarda bu senin bu davranışın doğru bulmuyorum böyle. Çünkü bu artık toplum geleneklerimiz insanlığın hatalarını düzeltmeye yetmiyor artık geleneklerimiz. Şu an geleneklerimiz popüler kültür iletişim çağı hızla değişti.
0: Evet.
1: Gelenekler korumuyor toplumu.
0: Evet.
1: Geleneklerimiz korumuyor. Onun için herkes kendi ailesinin, kendi çocuğuna bir de aile büyükleri de yok yol gösteren. Eski kayınvalide, kayınpeder, anne babaları yok. Hı-hı. Şu anda bakıyorsun körü körüne kendi çocuğunu tutuyor. Körü körüne şeyini tutuyor. Yani adaletli olmalı, ailede karı koca adaletli olmalı algısı olmuyor. Körü körüne ben öyle dindar ailelerde öyle görüyorum ki. Ya enteresan bir şekilde körü körüne kendi çocuğunu savuyor. Bunu söylediğin zaman da vay sen benim böyle nasıl dersin diye tamamen şey bir yani şekilsel bir dindarlık olduğunu görüyoruz hani.
0: Bunu fayda ettiği de hiç görülmemiş hocam. Yani aslında iğneyi karşı çuvaldızı kendine batıran ailelerde de aslında bilakis tam tersi çok güzel sonuçlar ortaya alınabiliyor. Kendi çocuğunda da daha aklı başında bir sorgulama meydana geliyor o zaman.
1: Tabii, empati burada. Kritik kavram empati.
0: Evet.
1: Empatinin olduğu yerde zaten adalet oluyor.
0: Evet.
1: Bu çağda empatiye en büyük insanlık tarihinde empati en çok yerlerde süründüğü çağda yaşıyoruz biz onun için. Ben merkezcinin olduğu yerde empati zayıflıyor çünkü. Ben merkezcilik çağındayız.
0: Evet,
1: enaniyet maalesef. Çağındayız, ego çağındayız.
0: Hocam bu konu özelinde şunu da dikkatimizi çeken altını çizdiğim noktalardan biriydi. O kadar uzun süre küs kalıyor ki hatta yatağını ayırıyor. Ve bu sonuç itibariyle de demiş ki bu süreçte beni şimdi, ruhen çok fazla itiyor.
1: Tabii.
0: Bunun böyle bir etkisi
1: küs var. Kişiler genellikle paranoid kişiler çok küs olur. Bak paranoyası olan kişiler. İntikam duygusu yüksektir onlarda. Bir yapılan kötülüğü hayatta unutmazlar. Devekini var derler ya öyledir. Bu kişiler ikisini aynı evde küs kalan biliyorum ben. Kişiliğini analiz ettiği zaman kuşkucu, paranoid böyle havadan nem kapan tipler oluyor bunlar. Böyle kişilerle nasıl davranılacağı da zordur. Böyle kişilere şaka bile olsa yalan söylemek lazım. Açık, şeffaf, dürüst. Ama bu güzellikle hayır demek lazım.
0: Evet.
1: Eğer bu kişilere hayır demezse kendisine güç kullanarak alan açar kendine ve ezer herkesi. Onun için böyle durumda yani bu yaptığın yanlış, hayır. Yani gayet uygun bir üslupla hayır dediğin zaman ve açık şeffaf olduğun zaman o kendi sınırların haddini bilir. Yani haddini bilmeni öğretmenin yolu bu tarz küsen, kolay küsen kişilere. Bir de şu önemli, bu küslüğü ilk kim barıştırıyor? Hep kadın barıştırıyorsa böyle durumlarda işte bir taraf hep veren, bir taraf alan gibi oluyor. Böyle
0: evet.
1: 3 günden fazla küs şeydir mesela. Bizim inanç sistemimizde, dinimizde tavsiye edilmez.
0: Evet.
1: Yani böyle durumlarda böyledir. Yani onun için burada ben nasıl yaparım da zaten 2-3 gün geçince öfke soğuyor. Kişi pişman oluyor. Bir adım bekliyor. Böyle bir hiçbir şey yok gibi bir adım getirip de şöyle bir şey yaparsa o da bir adım atar. Farkında olmadan normalleşme olur.
0: Evet.
1: Ama o küs olunca o da suratı asarsa böyle karşı taraf yani devam eder. Ama hiçbir şey yok gibi davranmayacak tabii. O da üzüldüğünü şey yaptığını belli edecek ama bu sonuçta aynı gemideyiz. Bu geminin devamı için evlilik bir gemi gibi devam ettirebilmek için bu bazı ortak şeyler bulabilmemiz gerekiyor. Problemleri çözebilmemiz gerekiyor. Duygusunu oluşturmamız lazım.
0: Gedik açmamak lazım. Hocam peki mesela yatak ayırmak belli durumlarda, belli şartlara bağlanarak ayet-i kerimede de geçiyor yapabilirsiniz diye ama tabii belli şeyleri var. Şimdi ama bunu böyle sürekli her küs kaldığında yatak ayırmak, bir de küsünü bunu bir ceza olarak kullanmak zaten doğru değil de sürekli böyle yatak ayırmak bu ileri uzun vadede ne gibi sorunlar getirir?
1: Işte bu da şey yapar işte yani evlilikte cinsellik olmasa bile sarılarak yatmanın evlilik bağlarını güçlendirici değeri var. Çünkü her insanda bir bağlanma ihtiyacı var. Yani sırtını rahatlıkla dönebileceği bir insan ihtiyacı var herkesin. Güven ihtiyacı var. Yani böyle

0: bir eş var ve onun yanında güvenli uyuyabiliyorsun. Bu çok büyük bir kazançtır insanın hayatta. Ya böyle bir eşinin olması. Yani onun için bu genellikle hani böyle bir fırtınaların geçmesine fırsat verip geçtikten sonra burada üzüldüğünü o anda zaten ifade ettiğin ilk başta yeter. Daha sonra tekrar o konuyu açmaya gerek yok. Ondan sonra soğuduğu zaman normalleşilir ama uygun bir zamanda da mesela belki de farkında olmadan hanımefendi onu çileden çıkartacak bir şey yapıyordur. Yani o da ona baksın biraz da. Yani bağırmak çağırmak yanlış ama bağırtırmak çağırtmak da yanlış. Yani erkeğe en çok rahatsız eden şeydir nedir? Başkalarının yanında küçük düşürür mesela en çok yaptığımız. Kocasını başkalarını küçük düşürdüğü zaman bir erkek beyni bunu kabul etmiyor. Mesela başkalarında eşine şey davranırsa, saygılı davranır, özel konular aile içinde konuşur. Ama özel konular gidip kayınvalidesini şununla bununla konuşuyorsa birisi, şey annesiyle, eşi de bunu duyarsa müthiş şey oluyor. Bu özel yani. Onun için özel alan oluşturmak gerekiyor evlilikte.
1: Evet.
0: Gerekçesi önemli. Onun sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman ki gerekçeye bulmak gerek. Onun üzerinden bir ilişki kurulur. Korkarak böyle korku odaklı yönetim sağlar bu tipler. O durumda insanlar siner, pasivize olur, sessizlik olur ama mutsuz bir ortam olur. Ve bu ortamda çocuk iyi yetişmez. Çocuğun iyi yetişmesi için böyle sevgi, saygı, güvenin olduğu ortam lazım. Sevgi, saygı, güven yoksa, orada o iklim yoksa, güven iklimi yoksa bir ailede, oradaki çocuklardan sen sağlıklı bir çocuk bekleyemezsin.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Bugün de vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Sevgili dostlar, WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501 630 3030 akraba WhatsApp hattımız. Bizlere oradan sormak istediğiniz, yönlendirmek istediğiniz sorular varsa yönlendirebilirsiniz. Biz de düşüncelerini almak adına iletiriz hocama. Böylelikle bugünkü programın da sonuna gelmiş olduk. Bir başka evlilik okulunda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
4: Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım.

0: göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala külli halin ve fi külli hin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve şefi'il müznibin Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah. Ve efdelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtefatuhâ.

ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasili ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâne la yusibuhu kurhatun ve la şevketun illa vada'a aleyhel finna. Yine az önce okumuş olduğumuz rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi zatına, vücuduna ne zaman bir yara arız olsa veyahut bir diken batıp efendim kanamış olsa muhakkak ona kına koyardı. Tedavisini kına koymak suretiyle yapardı. Efendimizin itiyadı. Kınanın bizim hakikaten ecdadımız tarafından geniş bir kullanım sahası olmuştur. Şimdi yaygın olan bir ayak parmakları rahatsızlığı, parmakların arasındaki efendim kaşıntı ve kanama durumu veyahut efendim beyazlanma ve çürüme durumu, kokma durumu var. Ona karşı da yine kınayı tavsiye ediyorlar. Yani aralarına kına konulur ve kına ile tedavi edilebilir diyorlar. Hanımların zaten bir ziynet olarak kullanmalarının dışında bu. Yani bir ilaç olarak kınanın kullanılması deriyi kalınlaştırıcı, takviye edici bir tesiri var. Deri sağlamlaşıyor, kalınlaşıyor, güçleniyor. Hastalıklara karşı mukavim oluyor. Ve kınanın kendisinin tabii tabip kardeşlerimiz, eczacı kardeşlerimiz ayrıca incelemeli. İçinde hangi madde var ki böyle kırmızı renge boyuyor? Acaba bu tendir diyordaki madde gibi bir madde mi? Yoksa daha başka bir şey mi? O bizim kendi sahamızın dışında. Sadece biz bu bilgiyi buradan naklediyoruz ki kına koyarmış yarasına ve efendim diken batan yerine tedavi etmek maksadıyla Peygamber Efendimiz kına koyarmış diye onu şey yapıyoruz. Bunun hikmetini ve kınanın içindeki müessir maddelerin tespitini artık eczacı kardeşlerimiz araştırsınlar, yazsınlar, mecmualarda biz de neşredelim. Osmanlı ordusu Balkanlara giderken köylere uğrayıp küflü peynirleri toplaya toplaya öyle giderlermiş. Küflü peynir toplarlarmış. Ne olacak bu küflü peynirler? Kılıç yaralarına, ok yaralarına onu, o küflü peyniri şey yaparlarmış, koyarlarmış, ilaç olarak koyarlarmış. Şimdi anlıyoruz. Yani o küflü peynirin penisilin tesiri var. Antibiyotik tesiri var. Yani o yaranın çabuk kapanmasına, mikroplanmışsa onun efendim mikroplarının öldürülmesine faydası olduğunu biliyoruz. Diyorlar ki işte penisilini de İngiliz falanca efendim ilim adamı bulmuş filan. İyi güzel ama yani patladık nereden buluyor bu şeyi? Bunların birçok şeyleri, buluşları, buluş dedikleri şeyler, bazı tabii laboratuvarlar kurmuşlar, çalışmışlar. Çalışan insana Allah çalıştığı sahada bir şeyler kazandırıyor. Kim olsa çalışana çalıştığını Allah veriyor. Bu bir çalışma kanunu. Müslümanların da boş durmaması lazım. Ciddi çalışması lazım. Gayret etmesi lazım. Tuttuğu işi sağlam tutması lazım. Üzerine dikkatli eğilmesi lazım. Titiz iş yapması lazım. Zaten bize Peygamber Efendimizin emri bu. Müteaddit hadisi şerifler geçti. Bu vesilelerle de söyledik ki Allah-u Teala Hazretleri hangi iş olursa olsun o işi, üzerine aldığı işi güzel yapan kulunu sever ve onu rahmetine mazhar eder. Güzel yapacak. Hangi işi yaparsın? Ben çobanım, tamam. Çobanlığını güzel yap. Ben ekmekçiyim, tamam. Ekmeğin içinden efendim olmadık maddeler, malzemeler çıkmasın, pişkin olsun, hamur olmasın, efendim işte şöyle olsun, böyle olsun. Neyse yani senin mesleğinle ilgili incelikler sana ait ama sen bu mesleğini en mükemmel tarzda yap. Kılıç yapıyor. Eski ecdadımız kılıç yaparmış. Kılıcı Almanlar bizden öğrenmiş. Şu meşhur Solingen kılıcını Türkiye'ye gelmiş olan, esir düşmüş olan bir Alman ustası öğrenmiş kılıç yapmayı, çelik yapmanın inceliklerini de oradan Almanya'ya döndüğü zaman atölye kurmuş. Almanya'da işte çelik sanayinde meşhur bir isim. Solingen çelikleri, çakı, bıçak vesaire şunu bunu da herkesin bildiği bir isim oluyor. Yani üç kıtaya hakim olmuş ve koca bir kültürün efendim mirasçısı durumunda bulunduğu için Osmanlı'nın yaptığı bir şeyde bir fayda var. Mimar Sinan Hazretleri şey yapmış,
rahmetullahi aleyh, çok seviyorum. Efendim, yapmış Süleymaniye Camii'ni, geçmiş içine fokur fokur nargile fokurdatırmış. Otururmuş, nargile fokurdatırmış. Fokur fokur fokur, hani böyle bir borulu bir sütün içme şeyi var ya, nargile fokurdatırmış. Parçaya şikayet etmişler, efendim bu senin mimar başın ne biçim adam ki şeyin içinde, caminin içinde nargile fokurdatıyor filan diye. Tabii bir sorgu sual açılmış kendisine. Efendim demiş, yani fokurtu bile olsa, fısırtı bile olsa sesin yani bu mekan içinde nasıl dağıldığını tespit etmek için, bunun içine tütün koymuş değilim ve herhangi bir böyle keyfiyat malzemesi koymuş değilim, mühim olan sesi bakalım her yerden eşit duyulabiliyor mu? İmam çıkacak tabii, ihtiyar, mübarek bir insan olacak, aksakallı bir insan olacak. Efendim buyurun, imamlık zat-ı halinize layık, geçin ön tarafa diyeceksin. Adamın sesi mahdut. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, camide, namazda önünüze geçireceğiniz şahsa dikkat edin. İmamınıza dikkat edin. O çünkü Allah huzurunda sizin elçiniz, sözcünüz, tabii en mübarek insan geçecek. Yani en gür sesli geçsin denmiyor. En mübarek insan geçecek. Orada Kur'an okuyacak. Sesi mahdut olabilir. E ne olacak o zaman? Koca Süleymaniye Camii'nde ses duyulmayacak. İmam ne söylemiş? Tekbir mi getirmiş? Rükudan mı kalkmış? Secdeye mi varmış? Belli olmayacak koca yerinde. Ama oturmuş, sesin kontrolünü yapıyor. Nereden nereye ses gidiyor diye. Sesin kontrolünü yapıyor. Sonra bu duvarların içine küpler koymuş. Sesi yankılandırsın, büyütsün ve şey yapsın, canlandırsın diye duvarların arasına, sıvanın altına yer yer yer yer şeyler koymuş. Biliyorsunuz sazlı, telli sazlı aletlerin dümdüz tel olsa da, bir tahtanın üstüne tel takılsa da dımbır dımbır yapısı olmaz mı? Olmaz. Altında bir hazne olacak, boşluklu bir şey olacak, ses orada böyle kalitelenecek, büyüyecek. Dım yaptığı zaman o içindeki şey, hatta o yapılan tahtanın damarlarının bile tesiri var diyorlar sese. Yani bu ince bir iş. Bizim ecdadımızın yaptığı şeylerde derin bir düşünce var. Mihrap yapmış, niye mihrabın üstünü öyle yapmış? Niye böyle iki tarafını kenara doğru şey yapmış? Bunlar sesin aksetmesi için. Ses buradan çıktığı zaman bu taraf çarpacak, bu tarafa çarpacak. Efendim bu tarafa aksedecek, bu taraf duyacak. Bu tarafa çarpacak, şu taraf duyacak. Onların hepsi bir tecrübeye dayanıyor. Yani Osmanlı yaptığı şeyi ecdadımız 7 asırlık, 10 asırlık eski tecrübeleri de biriktirerek yapmış. Mimar Sinan, Mimar Sinan olmuş ama Şam'ı da görmüş. Avrupa'yı da görmüş, Anadolu'yu da görmüş. Her tarafta böyle herkes başka türlü geçerken o köprüye iner bakarmış. Bu köprü neden yapıldı? Bir binaya gittiği zaman onu incelermiş. Bu bina nasıl yapıldı? Koca mimar öyle olmuş. Barbaros bir denizci olmuş, Levent olmuş ama diyorlar ki bak aman diyorlar bu İzmir'in körfezinden çıkıverirsin, deniz patlar, hadi devrilirsin. E bu koca bu denizlerde yani bunlar nasıl böyle hakimiyet kurmuşlar da oralarda o küçük şimdiki zamanın büyük şileplerine, kocaman gemilerine göre nasıl at oynatmışlar, düşmanla savaşmışlar da düşmanı tabii İtalya'nın kenarına, Fransa'nın kenarına, İspanya'nın kenarına sıkıştırmışlar. Bu tarafta sözleri kalmamış. Tabii bir bilgisi var. Piri Reis'in haritası bugün hala ilim adamlarını terletiyor. Bu adam bu haritayı nasıl yaptı? Nereden bildi? Nasıl topladı bu bilgileri? Amerika'nın kıyılarını, şeylerini, Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı o zamanda, o tarihte nasıl öğrendi de nasıl bu kadar isabetli işledi? Nasıl haritayı bu kadar hatasız, kusursuz yaptı diye herkes parmağını ısırıyor. Hala anlayabilmiş değil. Yani kim bilir nasıl yaptı filan diye anlayabilmiş değil. O bakımdan yaptığımız şeyi güzel yapacağız. Dönelim buradaki rivayete. Efendimizin tabii tedavi maksadıyla kullandığı malzemenin her birisinde nice nice sırlar, nice nice şifalar gizlidir. Çörek otu, ihtiyarlıktan ve ölümden başka her derde şifadır diyor. Çörek otu siyah, o çöreklerin üstüne konulan susam kadar küçücük küçücük olan şeyler. Bunun çok şifası var, belli. Birisinin elini veya ayağını kesmeye karar vermişler Almanya'da doktorlar. Müslüman gitmiş, rahatsızlığı derinmiş, incelemişler, demişler ki başka çaresi yok, kesmezsek de kangren olur, kanser olur yani, daha beter olur efendim. Onun için ölürsün, ölmemen için ayağını feda edeceksin. O da düşünmüş, taşınmış, ağzasını kesmek keyfine hoş gelmemiş.

Demiş ki Peygamber Efendimiz her derde deva demedi mi? Dedi. Bir çörek oduna devam etmiş, ne kadar müddet devam ettiyse. Gitmiş tekrar doktorlara bir görünmüş, doktorlar demişler ki ne yaptın sen buna? Nasıl oldu da geçti bu? Yani ameliyattan başka hiçbir çare yok denilen şu hastalık nasıl geçti? Hayret etmişler. Bunu böyle şeyler yani başından geçmiş insanlar naklediyorlar duyanlardan, yani başından geçenlerden duyanlar bize naklediyorlar. Onun için bunları iyice inceleyelim. Şimdi başka bir şeye nakledeyim sözü. Büyük İslam tarihçilerinin kitaplarını okuyorduk. Okuyordum ben. Mesela tarih kaynaklarında. Efendim Hicri bilmem kaçıncı tarihte Hicaz tarafında büyük bir ateş zuhur etti. 7 gün devam etti. Allah Allah, orada orman yok. Efendim ot yok. Ne yandı da 7 gün devam etti? Biz o rivayeti atlayıp geçmişiz, atlayıp geçmişiz, atlayıp geçmişiz. Yani düşünmemişiz. Ama neyin işareti o? Suudi Arabistan'da petrolün olduğunun işareti işte. Mübarek o rivayetin peşine düş, araştır bu meseleyi, bul petrolü Avrupalı'dan önce, Avrupalı'dan önce kullan, cihana hakim ol. Yani Osmanlı'nın elinde petrol olsaydı, ötekilerin elinde hiç böyle bir imkan olmasaydı, Osmanlı ne yapardı? Yıkılır mıydı böyle? Yani kolu kanadı kırılır mıydı? Efendim mindere sırtı gelir miydi? Gelmezdi. Demek ki muhterem kardeşlerim, yaptığımız işi güzel yapacağız. İyi çalışacağız. Araştırma yapacağız, inceleme yapacağız, tetkikat yapacağız. Efendim Allah, yani kim çalışırsa çalışsın onu mahrum bırakmıyor. Bir de çalışan kendisinin sevgili kulu olursa, mümin kulu olursa, mütedeyyin kulu olursa ona çok daha büyük fütühat, çok daha büyük imkanlar verir, çok daha büyük efendim ikramlarda bulunur. O bakımdan aman aman iyi çalışın. Avrupa'yı gördük. Amerika'yı gördük. Siz de görmüşsünüzdür. Bugün dünyayı gezmeyen efendim insan yok. Bazen işçi diye geziyor, bazen başka ticaret diye geziyor. Herkes görebiliyor. Tüccarlar efendim bakıyorsunuz ticaret odası bir gezi tertiplemiş. Efendim kalkmış gitmiş. Kumaş tüccarı Kafkasya'yı görmüş, Rusya'yı görmüş, Semerkand'ı görmüş. Anlatıyor ballandıra ballandıra. Diğer tarafta burada tarih okutan, bilmem ne yapan işin mütehassısı insan hiç oralara gitmemiş mesela. Bugün herkes görebiliyor. Gördüğümüz şu ki adamlar kılı 40'a yarıyorlar. Ne demek? 40 parçaya böyle bölecek kadar ince, işleye işleye, inceleye inceleye her şeyi araştırıyorlar. Hatta bizim tarihimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Hatta bizim dinimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Bazı gerçekleri bizim Müslümanlar bilmiyor da onlar biliyor, öğreniyor, keşfediyor. Araştırdığı için buluyor ve ondan istifade ediyor. Bizim aleyhimize kullanabiliyor. O bakımdan yani böyle yan gelip yatmakla, efendim keyif çatmakla, nefse hizmet etmekle iyi Müslümanlık da olmuyor. Hani başarı kazanamıyorsun, bilmem efendim işte geri kalmış bir ülke durumuna düşüyorsun filan. Onun arkasından din de gidiyor, iman da gidiyor. Hürriyet gidiyor. Hürriyet gidince adam baskı yapıyor, din de gidiyor, iman da gidiyor. Hoppala! Hiç ben bu işin böyle olacağını tahmin etmemiştim ama bak benim tembellik nereye dayandı diyor mesela adam. Neden? Neden? Sen çalışmadın, iş şöyle gitti, böyle gitti derken onun için Müslüman nasıl olmalı? İdeal Müslüman nasıl olmalı? Hakiki mümin nasıl olmalı? Hakiki mümin sahasının tek elemanı olmalı. Bir tane. Kılıç yaptı mı? Tamam. Onun kılıcı kılıçtır işte. Onun üstüne kılıç yoktur. Lokum yaptı mı? Tamam. Onun lokumu üstüne lokum yoktur. Kaymaklı lokumu bir tane o usta yapar. Efendim, höşmelim. Gittik şimdi Edremit'ten geçiyoruz. Ya şurada bir sürü höşmelimci dükkanı var, alsana. Yok dedi. Bir ustası var falanca yerde, çok da nazlıdır. Herkese de mal vermez. Ancak kendi dükkanında eliyle yapar bilmem ne. Hakikaten çok farkı var. Nerede o, nerede ötekisi? Aman yapacağımız işi güzel yapalım. İyi araştıralım, iyi çalışalım, titiz olalım, düzenli olalım. Efendim kendi sahamızda her şeyi bilelim. Her şeyi bilelim. En iyi şekilde bilelim. O sahanın birinci sınıf ehli olalım. Mütehassısı olalım. Herkes bize gelsin, bizden sorsun. Bak bizim bu İsmail Sahip Hoca Efendi rahmetli, efendim Beyazıt Camisi'nin yanındaki umumi kütüphanenin müdürü imiş. İsmail Sahip. Birkaç eseri var. Kaynak kitap yani. Herkes kütüphanesinde bulundurmak zorunda kalıyor. İstifade ediyor filan. Yani bu zat
mütedeyyinmiş. Avrupalılar gelirlermiş kendisinden, aman hocam filan diye bizi talebeliğe kabul et diye yanına girip İslam ilimlerini öğrenecekler ya, yanına girip talep olmak isterlermiş. O da diretirmiş. Yok dermiş. Ben Müslümana ders veririm, gayriye ders vermem. Tamam Müslüman olduk derlermiş. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Efendim ismini değiştirirmiş, Müslüman olurmuş, girermiş. Ama hoca tabi mesuliyetten kurtuluyor. O hakiki Müslüman olduysa ne hala, hakiki Müslüman olmadı da sahte Müslüman olduysa onun da tabi hesabını Allah ona sorar. Ama bak mecbur ediyor kendisine, müracaata mecbur ediyor. Elhamdülillah, yani işte Müslüman öyle olmalı. Allah hepimizi kendi sahamızda böyle çalışan kimse etsin. Mesleğin cinsi mühim değil. Yani tahta oymacısı olabilirsin, beton kalıpçısı olabilirsin, demirci olabilirsin, efendim ne olursan ol. Mesleği güzel yapmak önemli. Kaliteli yapmak, zevkine uygun, halis, güzel, güzel bir şey yapmak önemli. Sandalye yapıyorlar, oturuyorsun şöyle bir gemleyeyim diyorsun, sandalye çatır çutur, ek yerlerinden ayrılıyor. Neden? Dizaynı, yani modeli, çizgisi bilimsel gerçeklere uygun yapılmamış, kuvvet hesapları yanlış yapılmış. Efendim sandalyeye şöyle bir yaslandın mı eklem yerlerinden ayrılıyor, top oturuyorsun olduğun yere. Hay Allah, kusura bakma hocam, bu sandalye işte böyle, hadi onu götür başkasını getir filan. Neden? Bu sandalyenin yapılışında kusur var. Sandalyenin eklenti yerleri, efendim ayaklarının duruşu, şekli, şemaili, vaza yapıyor, çat kırıldı yanından, efendim eteklerini rüzgarlandıra rüzgarlandıra çocuk fırt geçiyor, vazo devrildi. Bunun bir bak, eskiler vazoyu şöyle ince yapmış, altını biraz geniş yapmış. Neden? Dayandığı yer geniş olmazsa devrilir. Her şeyin hesabı var, her şeyin tedbiri var. Onun için siz bu kadar sözün gerisini anlarsınız, kendi mesleğinizle ilgili öbür taraflarını. Her birimiz kendimizden iş geçmişse geçebilir, doğru, mümkün. Efendim kendimizden iş geçmişse kendimizden sonra çoluk çocuğumuzu, yani böyle bir sahanın mütehassısı yetiştirelim. Korkmasın. Aman ben doktor olmazsam aç kalırım. Aman ben mühendis olmazsam aç kalırım. Aman ben ille şu mesleği. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her mesleğin erbabına ihtiyaç var. Yani birinci sınıf erbabını herkes arayıp buluyor. Saraylara alıp götürüyorlar. Suudi Arabistan'dan geliyor. Gel biz şurada cami yapıyoruz. Hadi şunun yazılarını sen yaz diyor. Ya bu yazı sizin yazınız. Biz o yazıyı bırakmışız. Latin harflerini almışız milletçe. Bak sen kendi adamlarına yazdırsana bu yazıyı. Hayır. Türkiye'den hattat çağırıyor. Efendim Kuba Camii'nin mesela, Mescid-i Kuba'nın efendim yazılarını bizim kardeşlerimizden, efendim bir kardeşimiz yazdı. Neden? İşte bu. Bileğinin gücüyle, sanatıyla, şeyiyle takdir topluyor. Kim yapabilir bunu? Yapsa yapsa o yapar diyorlar. Dünyanın neresinde olsa gelip buluyorlar. Allah hepimizi öyle güzel, yaptığı işi güzel yapanlardan eylesin. Kâne la yadhakü illa tebessümen. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, hadis imamı Tirmizi, efendim hakim müstedrekinde Cabir İbni Semure radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ancak gülerse tebessüm olarak gülerdi. Başka bir şekilde gülmezdi. Yani gülüşü tebessüm tarzındaydı. Başka bir şekilde değildi. Tabii iki şey var burada başlıca üzerine işaret etmemiz, bastırmamız gereken iki husus var. Bir, kahkahayla gülmesi yoktu Peygamber Efendimiz'in. Hani öyle kahkahaları salonları çınlatıyor. Efendim kayığa binmiş bir yerden öbür tarafa giderken iki sahilden kahkahaları duyuluyor. Yok böyle şey. Peygamber Efendimiz tebessüm tarzında gülerdi. Öyle fazla kahkahkah, kih kih kih olmazdı bir gülmesi. O demek ki Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi değil. Adet-i seniyyesi değil. Hadi biz de gülüşümüze efendim hakim olalım. Zaten Müslümanın ana vasfı, genel vasfı ciddiyettir, vakurluktur. Efendim fazla şaka da iyi değil. Çünkü fazla şaka, fazla latife hürmeti izale eder. Fazla latife de iyi değil. Efendim fazla gülmek de iyi değil. Esas yapısı itibariyle Müslüman vakurdur, ciddidir ama bu vakurluk, ciddilik efendim kaş çatıklığı demek değil. İşimiz ciddi. Hayatı ciddi olarak görüyoruz. Hayatı mühim bir imtihan olarak görüyoruz.
Yani hiçbir talebeyi gördün mü sen imtihanda böyle efendim gelsin çaylar, efendim gitsin bilmem neler, bacak bacak üstüne atmış. Ya bu senin hayat memat meselen, ya okula gireceksin ya giremeyeceksin. Ya bu imtihanı vereceksin ya okuldan atılacaksın. Alimallah şakakları terler çocuğun. Ne yapacağını şaşırır. Yanakları kıpkırmızı olur. Silgi elinde bilmem ne elinde böyle imtihana şey yapar. Neden? Hocam bu imtihan bildiğin imtihan değil. Çok ciddi bu çocuk için. Hayati önemi haiz. Ha, bizim bu ömrümüz de çok ciddi bir imtihan olduğundan, ciddiye aldığımızdan öyle boş kahkahalarla efendim nefsani efendim şeylerle geçirmememiz gerektiğinden oluyor bu. Kibarlık ve asalet gereği oluyor. Tebessüm ederdi Efendimiz ama öyle kahkahayla sesli gülmesi yoktu. Bu da bize bir örnek olacak. Asık suratlı da değildi. Hani düşünebiliriz ki o peygamber olduğuna göre her şey ciddiydi, hiç yüzü gülmezdi, daima böyle. Hayır, öyle de değil. Hafif bir latifecilik tarafı var. Yani geçtiğimiz haftalarda da okumuştuk. Latifeci, yani etrafındakiler kendisine aşık oluyor. Sevmemek mümkün değil. Tatlı, hafifçe bir latife, fazla değil. Dozajında, az bir miktarda, ölçülü, kıvamlı. Yani mesela yemeğin içine tarçın koyuyoruz veyahut tatlının üstüne. Bunu fazla koysan bu tarçın acıdır. Şeyini bozar. Efendim bilmem biber ekiyoruz. Sade biber yenmez işte. Üstüne birazcık ekilecek o kadar. Tuz ekiyoruz tadı gelsin diye fazla eksen şap gibi tuzlu olmuş. Kaldır bunu. Bana dokunur filan diyoruz. Kaldırıyoruz. Demek ki hafifçe şöyle bir efendim baharat gibi efendim güzel koku verici bir şey gibi hafifçe bir Efendimizin latifeci tarafı var. Böyle latifeyi seven hali var. Ama gülmesi aşırı değil, hafif bir tebessüm tarzında say zamanı ekser evkatı tefekkürane, mütefekkirane geçerdi. Tefekkür ederek daima efendim sükutu daha çoktu biliyoruz, okuduk öbür rivayetleri. Biz de bu hale sahip olalım. Tabii insan az güldüğü zaman, çok düşündüğü zaman, kendisini kontrol ettiği zaman zihni o şekilde çalışmaya başlar. Hakikaten iyi bir Müslüman olur. Saygınlık uyandırır. Karşı tarafın söylediği her söze gülersin. Bunun şahsiyeti yok, karakteri yok. Eski başvekillerden bir tanesi öyle fazlaca gülmüş de Necip Fazıl'ın şeyi var. İkazı var ona. Diyor ki sen başvekilsin, sadrazam makamındasın, bu kadar gülemezsin filan diye hemen yapıştırmış şeyi. Yani ikazı. O kadar demek ki hürmeti derhal izale ediveriyor. Onun için bu hususlara dikkat edelim inşallah. Kâne la yatruku ehlehu leylen. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ailesinin kapısını gece çalmazdı. Taraka kapı çalmak demek. Efendim tak tak tak hani kapıyı vuruyor. Kapı çalmak demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ailesinin kapısını çalmazdı. Ne demek? Yani bir seferden, bir uzak yolculuktan geldiği zaman eve akşam üstü gelmezdi. Akşam üstü gelmemek itiyadı idi. Tavsiyesi de böyle. Çünkü hazırlıksız olur ev halkı, efendim perişanlık olur, şey olur. Şöyle bir sonra eve geceleyin bir adam girmiş karanlıkta. Kim girdi ki acaba? Evin sahibi de seferdeydi. Buraya kim girdi ki acaba? Mahalleden, perdenin arkasından birisi gördü. Ah, komşunun evine bir adam girdi. Ya, kim girecek işte? Evin sahibi döndü. O girdi ama ya onu anlayamazsa? Onun için her şey ayan beyan, öyle gündüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiği zaman gündüz gelirdi. Ev halkı da hazırlıklı olur. Efendim ortalığı derlemiş, toplamış olur. Efendim saçını taramış olur vesaire filan. O bakımdan Efendimizin adet-i seniyesi böyleydi. Bize de tavsiyesi seferden döndüğü zaman eve gelmemek. Ama şimdi iyi güzel, tabii mümkünse bunu böyle yapalım. Bizim hayatımız öyle bir hızlı hayat oldu ki, öyle acayip bir hayat oldu ki, yani bazı şeyler tabii o zamanki şartlardan çok farklı. O zamanki şartlar nerede, şimdiki şartlar nerede? Telefonla haberdar etme imkanımız var. İşte geliyoruz bilmem ne filan diye. İnşallah yani mümkün olduğu kadar vaktimiz, şeyimiz, durumumuz müsait olduğu zaman bu adaba riayet etmeye çalışırız da, ama haber vererek gitmek,
bak geliyorum falanca yerdeyim. Bizim Münih'ten bir kardeşimiz var, çok sevdiğimiz, kıymetli kardeşimiz. Nasıl titiz? Sefere çıkacağı zaman telefonu açıyor gideceği yere, şu anda çıktık. Ondan sonra gideceği yere 40-50 kilometre kaldı mı, otobanın kendisi.

Hemen arabasını çekiyor. Oradaki hemen bir benzin istasyonundan 50 kilometre kaldı size gelmek üzere. Şu mevkideyiz. Az sonra, yarım saat sonra sizin oradayız filan diye bildiriyor. Ne kadar güzel. İnsan hazırlanacaksa hazırlanır efendim. Tertibatını alır. Ev sahibi için de güzel bir şey. Giden insan için de güzel bir şey. Çünkü böyle kapıyı tak tak tak vuruyorsun açılmıyor. Tak tak tak yine vuruyorsun açılmıyor. Bu da güzel bir şey değil. Önceden haberdar etmek hoş bir şey. Allah-u Teala Hazretleri her işimizi, her halimizi, her adetimizi Efendimiz'e uydurmayı cümlemize nasip eylesin. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip de şehit sevapları kazanmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hedm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-garaqi vel-haraqi vel-haram ve a'udhu bike en yetekhabbatani

0: sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatikel tammah min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih ve kelimatikel tammati min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. Allahümme ente tekşiful mağrama vel me'them. Allahümme la yuhzamu cunduk ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
0: Allah'ım, üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
1: Euzu bi kelimatillahi't-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazati'ş-şeyatin ve en yahdurun.
0: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
1: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yaghfiru zunube illa ent. Faghfir li maghfiraten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
0: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, İffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cu' fe innehu bi'sad daci' ve a'udhu bike minel hiyane fe inneha bi'satil bitane fe inneha bi'satil bitane.
0: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu İnsanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
1: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil amr ve es'eluke azîmeten rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'udhu bike min şerri mâ ta'lem وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezî yubelliğuni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve minel mâil bârid.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edilmiş

0: edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme cealni minet tevvabin ve cealni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahi'llezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. Vellezî menne aleyye fe afdal. Vellezî a'tâni fe eczel. Elhamdülillahi alâ kulli hâl. Allahümme rabbe kulli şeyin ve melîkehu ve ilâhe kulli şey. Eûzu bike minen nâr.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir. Beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahi'llezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine li bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma, 24 Safer 1448 Cuma, 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken, birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili'ni karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. 8'li dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz de var. Server Yayınlarından çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş. Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerini tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12'ye bağlayan 571 miladi yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri surura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikramı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Serven Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşılabilir. Hac kesin kayıtlarında bugün son gün. Gelecek yıl kutsal topraklara gitmeye niyetli hacı adayların kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvimde belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'ta başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması da şart. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 900 bine yakın aday katıldı. Gelecek yıl Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişinin gitmesi planlanıyor. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan 2027'de başlayacak. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Peygamber Efendimizin övülen vasıflarından söz edeceğiz. Bize her alanda rehberlik eden ve yol gösteren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de bizler için tanıtıyor, niteliklerini bildiriyor. O peygamberlerin sonuncusu, insanlık onun peygamberliğiyle dini ilerlemenin son noktasına erişti ve din kemale erdi. Ondan sonra ne bir Resul ne bir Nebi gelecek. O sallallahu aleyhi ve sellem özü, sözü, tavrı, ahlakı tüm vasıflarıyla bizler için en güzel örnek. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı niteliklerini hatırlatacağız. O son Resul ve son Nebi. Resul elçi, Nebi ise haber veren, haber getiren anlamına geliyor. Terim olarak Resul ve Nebi Allah'ın mesajlarını, emir ve yasaklarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara bildirmesi için görevlendirdiği kimseye deniyor. Türkçe'de Resul ve Nebi peygamber, haber getiren kelimesiyle ifade ediliyor. Kur'an'da mürsel ve nezir, uyarıcı, beşir, müjdeleyici, hadi, yol gösterici kelimeleriyle de ifade edilen elçiler, vahye mazhar olan, kendilerine kitap, hüküm ve hikmet verilen kimselerdir. Ashab suresi 40. ayet-i kerimede Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur buyurulur. Bu ayet hem Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu hem de bütün peygamberleri tasdik eden ve belgeleyen ilahi bir mühür değerinde olduğunu, peygamberliğin onunla sona erdiğini ifade ediyor. Peygamberimiz kendisine peygamberler zincirinin son halkası ve nebilerin sonuncusu olarak tanıtıyor. Ben, bir tuğlası eksik kalmış mükemmel bir binanın eksikliğini tamamlayan bir tuğlası mesabesindeyim. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, Müslim. O, bütün insanların peygamberi. Yüce Allah, ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren her bir veya birkaç topluma bir peygamber göndermiştir. Bu husus ayet-i kerimelerde açıkça ifade ediliyor. Biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Nahl 36. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan, uyarıcı peygamber gelip geçmiş olmasın. Fatır 24. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Rahat 7. Yüce Allah son olarak Hazreti Muhammed'i yalnız bir topluma değil bütün insanlara peygamber göndermiştir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Sebe 28. Ey Muhammed, seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Nisa 79. Bu ayet-i kerimeler Peygamber Efendimizin peygamberliğinin evrenselliğini ifade ediyor. O müjdeci ve uyarıcı. Kur'an'da birçok ayette Hazreti Muhammed'in beşir ve mübeşşir, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderildiği bildiriliyor. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Fatır 24. Beşir ve eş anlamlısı olan mübeşşir kelimesi, iman edip salih amel işleyenleri, Allah'ın rızası, cennet ve nimetleriyle müjdeleyici, nezir ve eş anlamlısı olan münzir ise, inkar edip isyan edenleri ilahi azap ve ceza ile uyarıcı anlamlarına geliyor. Uyarıcı ve müjdeleyicilik bütün peygamberlerin ortak niteliği. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece içinde yaşadığı toplumu değil, bütün insanları Kur'an ile uyarmakla görevlendirilmiştir.
2: Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. En'am 19. O en güzel örnek. Hazreti Peygamber'in örnekliği Kur'an'da şahit ve üsve-i hasene kelimeleriyle ifade ediliyor. Şahit, sözlükte tanık, bilen, muttali olan, hazır olan, delil ve örnek anlamlarına gelir. Üsve-i hasene uyulacak en güzel örnek anlamına geliyor. O sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret günün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Ashab 21. Bu ayet-i kerime onu örnek alacak kimselerin Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ummak ve Allah'ı çok zikretmek gibi niteliklerini bildirmesi yönüyle de önem arz ediyor. Hazreti Peygamber iman, ibadet, ahlak ve her türlü söz ve davranışlarında müminlere örnek teşkil ediyor. Peygamber Efendimizin övülen vasıflarını Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle hatırlatmayı sürdürüyoruz. O öğüt verici. Kur'an'da Peygamber Efendimizin bu yönü açıkça bildiriliyor. Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Gâşiye 21-22. O, hak davetçi ve etrafını aydınlatıcı bir kandil. Peygamberlerin en başta gelen özellik ve görevlerinden biri, insanları hakka davet etmek. Bu görevi yapanlara davetçi anlamında dâhi denir. Kur'an'da Peygamber Efendimiz de bu nitelikle anılıyor. Ey Peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab 45-46. O sallallahu aleyhi ve sellem yol gösterici. İnsanlara doğru yolu göstermeleri peygamberlerin temel özelliklerinden biridir. Biz onu, kitabı, bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. Şura 52. ayet-i kerimesinde beyan olunduğu gibi peygamberlerin görevi insanlara doğru yolu göstermek olup asıl hidayet veren Allah Celle Celaluhu'dur. O en mükemmel ahlaka sahip ve şüphesiz sen pek evrensel, genel, geçerli, mükemmel bir ahlak üzerindesin. Kalem 4. Peygamber Efendimizin Allah'ın övgüsüne mazhar olan ahlakı, Kur'an ahlakıydı. Hazreti Ayşe validemize onun ahlakı nasıldır diye sorulduğunda, sen Kur'an okumuyor musun diye mukabelede bulunmuş. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi diyerek bu ayeti kerimeyi okumuştur. O çok merhametli, çok şefkatli ve ümmetine çok düşkün. Hazreti Muhammed bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu husus Enbiya suresi 107. ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. Ve bir başka ayet-i kerime. Tevbe 128. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. O yumuşak kalplidir. Peygamber Efendimiz alçak gönüllü, yumuşak kalpliydi. Yüce Allah bu hususu ayeti kerimede şöyle bildiriyor. Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan, onu yap. Şüphesiz Allah, kendisine güvenip dayananları sever. Âl-i İmran 159.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den hareketle burada bulunan ayet-i kerimeler ışığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın

0: övülen vasıflarını anlatmaya çalıştık. Bu dosyamızı Akramedya'nın Son Peygamber haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Mercek.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman severiz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayı da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Evet, artık Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin edebiyata yansıyan güzelliklerinden bahsetme vakti. Evet, peygamberimize dair güzelliklerin yansıtılmaya çalışıldığı şiirler Türk edebiyatında genel itibariyle Nat-ı Şerifler şeklinde, o yakarışların sesi Nat-ı Şerifler halinde görünmüş. 11. yüzyıldan itibaren biz Türk edebiyatında Nat-ı Şeriflerle karşılaşıyoruz. Hazreti Peygamber'i övme, bu vesileyle ondan şefaat talep etme üzerine bina edilen naatler edebiyatımızda en çok örneği olan türler. Divan edebiyatında genellikle tevhid ve münacatlardan hemen sonra yer alıyor Nat-ı Şerifler. Naat dışında Hazreti Peygamber'in hayatını baştan sona konu alan siyerler müstakil bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Türk edebiyatında ilk örneği bir siyerin Siretün Nebi Kadı Darir'in efendim. Peygamber Efendimizin sadece doğumunu ve bazı mucizelerini anlatan, halk arasında çok yaygın okunan diğer bir tür ise Mevlid, öyle değil mi? Mevlid denince hepimizin aklına gelen en meşhur örneğini kaleme almış olan Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ından bahsetmek de olmayacak tabii. Hazreti Peygamber denildiğinde Nat-ı Şerifler dedik, Siretler dedik, Mevlidler dedik. Hazreti Peygamber'in miracını konu alan eserler var ki onlara da Miraciye, hicretini konu alan eserlere Hicretname, gazalarını konu edinenlere Gazavatname, fiziki özelliklerini anlatan eserlere Hilye, ahlaki özelliklerini anlatanlara da Şemail deniyor. Evet, bunlar her birisinin müstakil birer tür oluşturabilecek çoklukta örnekleri var. Bazen bir divanın içerisinde bölüm olarak da yer alabiliyorlar. 40 hadisler, 100 hadislerle beraber Hazreti Peygamber hakkında yazılan şiirler, çok farklı yönleriyle Hazreti Peygamber anlaşılmaya ve anlatılmaya gayret edilmiş. Naat, Hazreti Peygamber denildiği vakit şiirdeki görünürlüğü adına naat en çok kullanılan türlerden birisi olmuş. Sözlükte naat kelimesi nitelemek, iyi ve güzel şeyleri en güzel şekilde dile getirmek, nitelik, vasıf manasında kullanılıyor. Arap edebiyatında genel itibariyle meth türü altında Hazreti Peygamber için şiirler yazılmış. Türk ve Fars edebiyatında da Resulullah'ı övmek için genel itibariyle yazılan şiirler naat formatında. Evet, Türk edebiyatındaki ilk naate dönüp baktığımız zaman Kutat Gubilik'le karşılaşıyoruz efendim. Kutat Gubilik, ardından Atabetül Hakayık, ardından Divan-ı Hikmet'te Hazreti Peygamber'e dair onların seslerini en güzel şekilde yansıttıkları, Hazreti Peygamber'in isim ve sıfatları, kainatın efendisi, yaratılışın gayesi, Allah'ın Habibi oluşu, örnek ahlakı, üstün vasıfları, fiziki özellikleri, mucizeleri, diğer peygamberlerden üstünlüğü, ayet ve hadislere dayanılarak anlatılmaya gayret ediliyor. Evet, farklı türlerden bahsettik. Naatlerden, miraciyelerden, mevlitlerden, hicretnamelerden bahsettik. Türk edebiyatında bu türe dair 11. yüzyıldan itibaren gerçekten en güzel örnekleriyle karşılaştığımızdan bahsettik efendim. Tabii modernleşen Türk edebiyatı içerisinde Tanzimat'tan sonra da bu ses varlığını koruyor ve en güzel şekliyle, daha da gür bir şekilde devam ediyor. Ziya Paşa'da, Muallim Naci'nin eserleri içerisinde, Recaizade Mahmud Ekrem'in söylemi içerisinde, Mehmet Akif Ersoy'da, Ali Ekrem Bolayır'da, Yaman Dede'de, İbnül Emin Mahmud Kemal'de, Yahya Kemal Beyatlı'da, Hacı Tahiroğlu
Abdullah Öztemiz, Hacı Tahiroğlu rahmetli merhum, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, birçok ismin bu güzellikle sesinin daha da güzelleşmiş olduğunu, şiirinin daha da güzelleşmiş olduğunu örnekleriyle görüyoruz. Evet, en eski örneklerden birisine baktığımız zaman Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi'nin Hikmetleri, Divan-ı Hikmet içerisinde yer alan metinleri, sevgi ve aşk bağlamında dikkat çekici çok güzel örnekler barındırıyor efendim. Diyor ki, ümmet bolsan içtip canın vermez misen? Mustafa'ga canın kurban kılmaz mısan? Can ne bolgay imanın vermez misen? İşitip okup yerge kirdi kul Hoca Ahmet. Acaba günümüz ifadesiyle ne dedi? Ümmet olsan işitip canını vermez misin? Mustafa'ya canını kurban eylemez misin? Can ne olacak? İmanını vermez misin? İşitip okuyup yere girdi kul Hoca Ahmet. Galiba bizim için bugünlük bu beyitleri düşünerek üzerine fikir yürütmeye çalışmak yeterli olacak galiba. Selam ve dua ile efendim. Hoca Ahmet Yesevi'nin Can Ne Olacak, İmanını Vermez Misin, İşitip Okuyup Yere Girdi Kul Hoca Ahmet dediği şekliyle Hazreti Peygamber'in edebiyatımızdaki görünümüne dair programımıza devam edeceğiz.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak sebebiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata da kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için, çünkü onu seven, onun halini alacak. Onun halini alabilirsen, sevginde sadıksın. Halini alamadıkça, sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen, vereceğim altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmiş. Öyle oldu.

halde bir gün çok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruh niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbir şey. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nece saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3000-5000 bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: adamları, münevverler, Akra'da İrfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Muhterem dinleyenler, Akra FM'de Hazreti Peygamber'in hayatı ve o muazzam, muhteşem hayat etrafındaki bu koku doku olacaktır. Fahri Kainat Efendimizin hayatını Kur'an'a bakarak, Kur'an'dan okuyarak anlatmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. Profesör Doktor Ali Akyüz hocamızla beraber. Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne güzel isimleri var, Kur'an'ın verdiği isimler var, Kur'an'dan mülhem eski büyüklerimizin kullandıkları tamlamalar var ama Hazreti Peygamber bizlere, insanlara, ashabına ve diğer insanlara karşı ne kadar muhabbetli, ne kadar sevgili. Daha doğrusu ebeni diye başlarken o sevgi o esnada yüreğine nasıl doldurulmuş? Acaba yarılıp dolduruldu? Nerede? Daha sonra işte Kabe dibinde zemzemle yıkanınca neler? Bizi çok severmiş herhalde. O sevgi dolu kalp hocam. Yine Kur'an açısından bakacak olursak peygamberin ümmete ve diğer insanlara, mahlukata karşı muhabbetine ve sevgisine, merhametine.
2: Tabii Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in bu duyarlılığına
3: açıkça atıfta bulunuyor. Örneğin Kehf suresinde buyurur ki, neredeyse onlar sana indirdiğimiz bu kitaba inanmadıkları için, onlar sana indirdiğimiz bu kitaba inanmadıkları ve başına geleceklere düşündükçe neredeyse kendine kıyacaksın. Bakın, bu ilahi kelamın Hazreti Peygamber'i tasviridir. Müşriklerin onlara getirdiği mesaja inanmadığı için onların akıbetini düşündükçe onun ruh halini tasvir eden bir anlatıyla neredeyse diyor kendine kıyacaksın.
1: Allah Allah.
3: Şimdi bu ilahi kelamın Hazreti Peygamber'i
1: tasvir. Kim kimin için canını feda eyler.
2: Kim kimin canı için, üstelik kendisine bu kadar yani dünyayı, yine Kur'an-ı Kerim bunu söyler. Seni memleketinden çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar ettiler. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Şimdi bakın, bu kadar kendisine zulmetmiş insanlara karşı Hazreti Peygamber'in merhameti ve muhabbeti, Kur'an-ı Kerim'de onun ruh hali böyle tasvir ediliyor. Ayrıca hayatından da baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela Mekke fethi esnasında. Ne yumuşak bir gönlü, ne merhametli bir gönlüyle. Ben o tabloyu takip ettikçe, okudukça gerçekten şöyle bakarak çok duygulanıyorum. Onlara herhangi bir hatırat gibi, herhangi bir enformatik bilgi gibi bakmıyorum. İşte bu sevgi ve aşk düzlemini de ona eklediğimde görüyorum ki Hazreti Peygamber kendisine dünyayı dar eden Ebu Süfyan'la Mekke dışındaki çadırda, yani ertesi gün sabahleyin Mekke'ye girilecek. Askerler şey yapmış, bekliyor sabahleyin ve Ebu Süfyan da gelip kendisine bir takım isteklerde bulunuyor. Kendisine dünyayı dar getiren Ebu Süfyan'a ve kendisine pek çok zulmetmiş olan insanlara Hazreti Peygamber muzaffer bir komutan olarak girdiği Mekke'de gerçekten o rahmeti, şefkati ve insanlığı olan o müşrik gönlü olmasaydı düşünüyorum ne yapardı diye. Onlarca yıl kendisine zulmetmiş, Mekke'nin arka sokaklarında 3 yıl kendisini boykota tabi tutmuş, mahkum etmiş, aç bir ilaç, o çekilen şeyler, sıkıntılara baktığınızda o hicretindeki hüzün bir ayrı şeydir, kederdir. Habeşistan seyahatleri bir ayrı kederdir. Hazreti Hatice validemizin vefatı, Ebu Talib'in himayesinin vefatıyla kalkmasından sonra Taif gezisindeki, Taif'e tebliğ amaçlı olarak gidişindeki hüzün bir ayrıdır. Bütün bunlara baktığımda gerçekten Hazreti Peygamber'in ne kadar müşrik bir gönle sahip olduğunu şöyle zihnimde kurguluyorum. 13 yıl sonraki dönemlere de eklediğinizde, Medine'deki dönemlere yıllarca daha kendisine, çünkü hicretin 10. yılında olduğuna göre 23 yıl kendisine hayatı dar eden, zindan eden insanlara karşı onun şefkatli tarafını orada görürsünüz. Hiç kan dökülmeden, hiç kimseye bir şey yapılmadan Mekke'yi harem ilan ederek ve orada bütün kan davalarının, bütün yanlışlıkların ayaklarımın altında aldım diyerek binlerce insana irad ettiği hutbede bütün bunları söylemiş ve herkesi bağışlamıştı. Şimdi yine bir ayet-i kerimeyle devam edeyim sözüme isterseniz.
1: Hay hay.
2: Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurur ki, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ
3: Allah'ın sana lütfettiği rahmet ve merhamet dolayısıyla o muhabbet, o aşkla, o sevgiyle dolu olduğun için onlara yumuşak davrandın, müşfik davrandın. Şimdi bakınız, Arap toplumu, özellikle Mekke kırsal alan olduğu için bedevi bir toplum. O bedevi toplumun yapısal olarak biraz hayatı kaba sabadır. Yani hayat şartları gereği öyledir. Öyle oluşur insan kimliği. Biraz sert mizaçlıdır. Tavrı serttir, davranışı serttir, konuşması serttir. Kur'an-ı Kerim'in bu Hazreti Peygamber'le o dönemin münasebetlerini zaman zaman atıflarda bulunur. Mesela Hazreti Peygamber'e gelip kapısının önünden uzaktan, yani herhangi birine çağırır gibi, ey Muhammed filan diye bağırır çağırırlardı. Hazreti Peygamber onların hiçbirisine ve zaman zaman sahabe-i kiram kendi huzurunda, işte o eğitim sürecindeki Hazreti Peygamber'in istikrarı ve ısrarlı oluşu, sabırlı olması bu sonuçları getirmiştir. Dolayısıyla onlar Kur'an-ı Kerim'de atıfta bulunur bunlara ve ayet-i kerime de sahabeyi de hatırlatarak, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü la terfeu esvâtekum fevka savtin nebi. Bu aynı zamanda peygamberin sözünün üstüne söz söyleyenlere, peygamberden çok sesi çıkanlara da bir telmih de bulunuyor diye düşünüyorum. Peygamberin sesinden fazla sesinizi yükseltmeyin. Onun sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Bu bir kabalıktır diye anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bakın, halen modern dünyamızın en ciddi nezaket kurallarındandır. Büyüklerimize, saygı duyduğumuz insanlara sert, kaba, saba ve yüksek sesle konuşmayız. Daha pestondan, daha munis, daha zarif konuşuruz. Bu elan günümüz dünyasının da nezaket kuralları arasındadır. O sert, kaba, saba bir toplumdan muhteşem bir medeniyete çıkan yolculuğu, işte Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, senin kalbine koyduğumuz o rahmet, şefkat ve merhamet dolayısıyla sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ. Eğer sen katı, kaba kalpli, kaba saba biri olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi. Hiç kimseyi bulamazsın etrafında. Bu aynı zamanda sevginin bir cazibe merkezi olduğunu da anlatıyor. Demek ki etrafında birilerini görmek isteyen, birilerine bir şey söylemek isteyenler varsa önce gönüllerindeki şefkat, sevgi ve merhamete bakacaklar. Çünkü sevgi cazibe merkezidir. Ne kadar gönülleri merhamet ve şefkat doluysa o sevginin oluşturduğu cazibe merkezi etrafında insanlar halelenecektir. Dolayısıyla toplumlara bir şey söylemek isteyenler, bu öğretmen olabilir, hoca olabilir, ne bileyim bir iş adamı olabilir, kimse, yani çevresinde birilerinin bulup da onlara söyleyecekleri olan, iddiası olan insanların bence kendi üstünde bulundurması gereken bu sevgi konusu, gönlü sevgi dolu olmak, merhamet ve şefkat dolu olma meselesi bir cazibe merkezi olacaktır ki buna dikkat etmeliler. Daha önceki programlarda ifade etmiş olduğum o Müddessir suresindeki ilk 7 ayet, başarmak isteyen insanların boynunda bulundurmaları gereken bir madalyon gibi. Yani 7 maddelik bir başarı şeyi gibi, kuralı gibi boyunda asılı durmalıdır. Başarmak isteyenler çaba sarf etmelidir. Kum feenzir. Kalk, çaba sarf et. Mücadeleni, anlatacaklarını, iyiyi kötüyü, doğru bulduklarını, yanlış bulduklarını, ulaşmak istediği maksadını anlat. Söyle. Vakarla kendi özgüvenini tanımlamış biri olarak devam et. Bir kere kendinize özgüveniniz olacak. O kum kelimesi kıyamı ifade etmektedir. Yani bir duruşu, bir asaleti, bir vakarı ifade etmektedir. Tabii bütün ben bu kelimeleri kullanırken her kullandığım kelime zihnimin arka planında bir başka ayeti taşıyor benim. Şimdi duruşu, vakarı ifade eder derken ister istemez aklıma Nuh Aleyhisselam'ın vakarı ve duruşu geliyor. Anlatmadan geçmek istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nde Hazreti Peygamber'e örnek teşkil edecek şekilde. Çünkü Estağfirullah ayet şunu söylüyor. Vetlu aleyhim nebe eluh. Onlara Nuh'un haberini anlat. Nuh'un haberini anlat derken, oku söyle derken, yani onlara aynen Nuh'un kavmine söylediği gibi söyle. Nuh kavmine nasıl söyledi? Sen de kendi kavmine öyle söyle. Şimdi bakın, aslında burada şu var. Hazreti Peygamber bir mücadeleye başlamış. Aslında hepsi evrensel insani yardımlar. Yani mütevazi olmak, hamiyetperver olmak, ondan sonra alçak gönüllü olmak, çalışkan olmak, cesur olmak, Ondan sonra sükunet sahibi ve vakarla yoluna devam etmek. Bunların güzel giyinmek, güzel konuşmak. Soruyorum size, hangi deist, hangi ateist dünyada? Bunların hangisini kim reddedebilir? Bunlar evrensel insani erdemler. Yani insan olma vasfına haiz herkesin istisnasız üzerindeki yani İslami mührü kaldırın, farz edin kaldırın, götürün herhangi birine. Bunlar evrensel insani erdemlerdir. Farklı davransalar da herkes bu erdemlerin en yüce, en güzel olduğunu herkes kabul etmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde kaba insanı kimse sevmez. Dünyanın hiçbir yerinde mütekebbir insanı kimse sevmez. Dünyanın hiçbir yerinde tembel insanı kimse sevmez. Dünyanın hiçbir yerinde korkak insanı kimse övmez. Bana söyler misiniz nerede bunlar yapılıyor? Gideyim öğreneyim. Öyleyse bunlar evrensel insani yardımlar. Hazreti Peygamber'e bunları anlatan Kur'an-ı Kerim hem davranış hem sözel yükümlülük getirmekte. Yap derken davranış yükümlülüğü, söyle derken konuşma yükümlülüğü. Onun şahsında özelde Hazreti Peygamber'e davranış ve ifade yükümlülüğü ama onun şahsında sembolleştirdiği bu kimliği genelde herkese ifade ve davranış yükümlülüğü getirmektedir. Onun için söyle onlara Nuh'un haberini derken neyi söylemiş? Evet, estağfirullah, evet, aleyhim nebe'nuh. Hani Nuh kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim aranızda durmam, size Allah'ın emirlerini ve bu evrensel insani erdemleri anlatmam, size ağır geldiyse, hoşunuza gitmediyse, siz bilirsiniz. Ben ısrarla söyleyeceğim. Siz de derleyin, toplayın ortaklarınızı, şeriklerinizi, şirk koştuğunuz tanrılarınızı, size ortaklık edecek kişileri derleyin, toplayın, konuşun, fısıldaşın. Benim için ne yapmak elinizden geliyorsa buyurun onu yapın. Sizden mühlet istemiyorum, zaman istemiyorum, merhamet istemiyorum. Eğer benden ısrarla yüz çevirecekseniz sizden herhangi bir ücret de talep etmedim yani. Ben ücretimi Allah'tan istiyorum. Ama tek başıma da olsam ben mümin olmakla emredildim. Müminlerden olacağım. İnanın tarihin tavanında salınıp duran billur avize gibi bir duruş abidesi olarak kendi inancının, kendi düşüncesinin, kendi felsefesinin adamı olma ve onun için her fedakarlığa kendi öz güveninden kaynaklanan, kendine olan güvenle hiç mütereddit olmayan bir erdemli insanın tavrıyla bunu aykırabilmek muhteşem bir duruştur. Onun için Nuh'a selam olsun, ona saygı ve hürmetler olsun, ona muhabbetler olsun.
4: Ses, söz, sanat.

0: İşte bakın, peygamberler silsilesi böyle bir ortak felsefeyi taşıyor. Hazreti Peygamber'e bunu Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nde 71. ayette onlara Nuh'un haberini oku ve anlat derken, aynı zamanda onlara bunun gibi söyle ve sen öyle ol, ümmetin de senden bir erdem, fazilet, vakar ve duruş abidesi olması, nasıl olması gerektiğini öğrensin ve görsün, öyle olsun. Bu söylemleri ifade edeyim. Kalk ve insanlara söylemen gerektiğini söyle. Ardından ve rabbeke fekebbir. Sadece Rabbini büyük tanı. Bakın buradaki ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani kalk diyen, korkut diyen, insanlara söyle diyen, ardından insanlara müjdeli haberleri ver diyen ayetler, yine sadece Rabbiniz yüce tanı diyen ayetler hep tekil olarak Hazreti Peygamber'e özellikle hitap ediyor. Fekebbir. Sen Rabbini yüce tanı. Şimdi bakın, Kur'an herhangi bir kelam değil. Kur'an ilahi kelam. Dolayısıyla biz konuşuruz. Bazen tekil, bazen çoğul. Evet, bir mantığı vardır bizde ama her zaman konuştuklarımızın tamamını bütünüyle bir mantıki silsile içinde bazen bu detayları koruyup muhafaza edemeyiz. Yani bu birikimimiz yoktur. Onun için cümlelerimizde bazen gerekli, bazen gereksiz, bazen tekil yerine çoğul gibi şeyler kullanırız. Ama ilahi kelam özenle seçmiş. Rabbeke fekebbir. Sadece Rabbini en yüce tanı. Bu anlatımın içinde Hazreti Peygamber'in misyonu vardır. En büyük olan Yüce Rab'dır. Onun emriyle her şey olur. O istemezse olmaz. O isterse olur. Ölümler, dirilişler, varoluşlar, yok oluşlar. Onun için senin Hazreti Peygamber'e daha başlangıçta hem imanını, vahye bağlılığı, Allah'a olan güveni, dedim ya Hazreti Peygamber'in şahsında onun başarısının sırlarını ve iksirlerini öğrettiği gibi, hem o başarının sırlarını hem de onun misyonunu, vizyonunu ve aksiyonunu niteliyor. Onun çerçevesini çiziyor. O açıdan çok mucizevi bir anlatım.
1: Kişisel gelişim uzmanları işte başarının sırrı şu, şöyle olun, böyle olun, güdülenin, motive olun, işte ayıklayın, planlayın, projeleyin. Şimdi sizi dinlerken yani bunca Vaveyda, bunca kurslar, bunca okullar, yani kişisel gelişimi sağlamak için vesaire yapılanlara baktığım zaman sanki hepsi bunu Kur'an'dan almış gibime, daha doğrusu da öyle, biz Kur'an'da var veyahut da görmeden atlayıp geçiyoruz. Kur'an'a karşı bir toplumumuzda bir ön yargı mı var hocam? Okunmaz, edilmez, asılır, bakılır, edilir, orada durulur veya okunduğu zaman da sadece bir enformasyon olarak mı?
0: Evet.
1: Gördüğümüzden neticeye gidemiyoruz. Şu hale bak, dipdiri kılıyor seni hocam. Şaşırıyorum ben, ağzım açık dinliyorum.
0: Ya bu 7 tane ayeti sonunda baktığınızda Hazreti Peygamber'in aksiyonunu anlatıyor. Kum fe enzir. Kalk.
1: Kalk.
0: Bir vakar abidesi olarak, özgüveni olan, kendi düşüncesine, fikriyatına sahip ayakta. Biri olarak dimdik ayakta. Git insanlara ne söyleyeceksen söyle.
1: Utanma, sıkılma, çekinme, ezilme, büzülme.
0: Hiçbir, yani gidip evde saklanma.
1: Bir uyuşukluk, atalet bizde var mı? Atamıyoruz.
0: Tabii.
1: Bu emir bize de. Kalk.
0: Tabii Hazreti Peygamber'in şahsında bu aynı zamanda bize de, yani o bizim için en güzel örnek. Çünkü Hazreti Peygamber önce Hazreti Peygamber'i Kur'an perspektifinde Allah eğitiyor. Onu yönlendiriyor, kişiliğini şekillendiriyor. Bakın, yani sadece Rabbini büyük tanının içinde onu korkularından arındıran, Yüce Rabbi olan güvenini artıran, vahye bağlılığı ifade eden bir muhteva var. Yani sen devam et. Her şey bilesin ki o en yücenin elindedir. Onun için en büyük odur. Onu tanı. Bu onun misyonunu çerçeveliyor. Buradan sonrası vizyonu ifade ediyor. Vizyonun ilk ayeti çok önemli. وَثِيَابَكَ فَتَحِّرْ. Elbiseni tertemiz tut. Bakın biz genelde nereden başlarız? Efendim gönül dünyasını, iç dünyasını. Hayır. Vizyonu çerçevelerken ilahi kelam Hazreti Peygamber gibi bir aksiyon insanına, insanlara söyleyecekleri olan, anlatacakları olan, onlara yepyeni bir dünyaya çağıracak olan, şimdi dönüyorum, aynı iddiası olan ya da benzer iddiası olan, örneğin bir iş yeri var, örneğin ne bileyim bir idarecidir, bir bürokrattır, her neyse, herkes kendi mahiyetinde söyleyecekleri olanlarla muhtevasını çizerken وَثِيَابَكَ فَتَحِّرْ. İlk

0: görünümün sağladığı intiba çok önemlidir. Sizi dışarıdan görenler iç dünyanızda değil, önce dış dünyanıza yansıyan tarafıyla görürler. Onun için de vesiyabeke fetahhir diye başlarım. Diyorum ki ilahi kelam rastgele konuşmaz. Bakın bundan hemen sonra gelen ayet-i kerimeyle karşılaştırdığına çok enteresan. Ve rüzze fehcur. Ha, kötülüklerden de, olumsuz şeylerden de, günahlardan, haramlardan, kirli şeylerden de kendini koru. Nereden de sakın.
1: Bunlar Kur'an'da anlatılıyor hocam, öyle mi?
0: Evet. Bu Sure-i Müddessir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece kısa kısa 7 ayet okuyacağım. Uzun uzun da değil. Hepsi 1,5 satır. 1,5 satırda başarının sırları, başarmanın sırları. Ve siyâbeke fetahhir. İlk intiba çok önemlidir. Vizyonunuz güzel olmalıdır. Vizyonunuz çok güzel olmalıdır. Zarif, muhteşem. Aynı zamanda diksiyonunuzla, edanızla, duruşunuzla, konuşmanızla da. Onun şahsında kendini, kendimi, herkes kendisini görmeye başladığında sanıyorum başarının sırlarını, 7 maddesini, madalyonun arkasında önünden neler yazdığını sanıyorum okuyacak. Ardından وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ. Muhteşemdir. Ve bir şeyi de unutma diyor. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ. Yaptığın işleri çok görerek başa kalkma.
1: Ben vazgeçilmezim, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben varım, bu işi ben yaparım, ben olmazsam bu kurumlar, bu müesseseler, bu memleketler çöker biter, hiçbir şey ben varsam.
0: Sadece Allah vazgeçilmezdir. Her gün okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de de bunu hemen her ferdimiz de okur. Estağfirullah, kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir, Allahu samet. O samettir. Yani hiç kimseye muhtaç değildir. Her varlık ona muhtaçtır. O ezeli, ebedi, vazgeçilmez varlıktır. Herkes vazgeçilir. Kimse vazgeçilmez olduğunu unutmamalı. Mezarlıkları gezdiğimde muhtemelen hayattayken hepsi kendilerini kendi konumlarında vazgeçilmez sayarlardı. Ama şimdi oraların bana söylediği bir şey var. Ya da iki şey var.
1: Mezarlık.
0: Mezarlıkların. Bir, iyi insanları seyrederken onların hala ölmediklerini, iyi insanlar açısından bakıldığında mezarlıklar ölümsüzlük abideleridir.
1: Cennetten bir bahçe.
0: Ölümsüzlük abideleridir.
1: Doya doya.
0: Hala Yunus ölmedi, Mevlana ölmedi. Ne bileyim yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ölmediler. Hala yaşıyorlar çünkü onların varlıkları o muhteva, güzel muhtevalarıyla tüm insanlığın gönlünde, zihninde evrensel insani erdemler olarak yaşamaya devam ediyor. Mezarlıkları seyrederken iyi insanlar açısından bakıldığında mezarlıklar ölümsüzlük abideleridir onlar açısından. Kötü insanlar açısından da insan çöplükleridir.
1: Eyvah, eyvah.
0: Evet.
1: Cehennemden bir çukur mu?
0: Cehennemden bir çukur.
1: Ama ve insan çöktür.
0: İnsan
1: götürülüp
0: evet atılıyor. Tabii yani artık işte bir fonksiyonunu bitirmiş. Artık bir yerlerde onu bekletemeyeceğim. Üzülürüm. Çoğu insanlar daha bir gün geçmeden, kimisi bir hafta, kimisi bir ay, kimisi 6 ay, kimisi bir sene sonra unutulur giderler en yakınları tarafından. Ama Adem'i unutmadık, Adem Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'ı unutmadık. Musa Aleyhisselam'ı unutmadık. İsa Aleyhisselam'ı unutmadık.
1: Ah ya Muhammed.
0: Unutmadık. Ah ya. Onları gönlümüzde, zihnimizde şu ilke ve prensipleriyle ne yapmak istiyorsa insanlar, iş adamı ise iş dünyasında, ticaretinde, eğitim dünyasında, nerede olursa olsun başarmak istiyorsa çaba sarf edecek, kendi düşüncesini anlatacak. Sadece vazgeçilmez olan Yüce Rabb'e sığınacak. Çünkü ondan başka her şey bir gün yok olur, gider ve korkularınızı bir tarafa atın, sadece ondan korkun. Her şeyi o yapar. Kötü işler yapan insanlar örnek olamazlar. وَلَا تَمْنِنْ تَسْتَكْسِرْ. Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Buradan şunları anlıyorum. Siz bir iş yapıyorsanız zaten onu kendiniz iyi insan olmak için yapıyorsunuz. Yani siz kötü işler yaparken nasıl iyi insan olursunuz? Bir insan kötü iş yaparken iyi olabilir mi? Öyleyse siz hemhal iyi yapacaksınız. E iyi yaptınız, adam bilmiyor, başına kakıyorsunuz. Ben senin için neler yaptım? Çocuklarına, eşine, yakınlarına, uzaklarına başına kalkmayacaksın. Çünkü siz zaten iyi yapmazsanız iyi insanlığınızdan söz edilemez. Onlar bilse de iyi yapacaksınız, bilmese de iyi yapacaksınız. O zaman başa kalkmak niye? Başa kalkmak muhtevayı küçültür, sizi küçültür. Dolayısıyla başarmak isteyen insanlar وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ. Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Allah'ın yaptıklarının yanında seninki ne ki? Yapmaya devam et. Sen onlar bilmedi diye kötü mü yapacaksın? Hayır. Peki o zaman niye başa kalkıyorsun? O zaman iyiyi de kötüyü de bir fırsat bil. İyi hali de kötü hali de bir fırsat bil. Sen

0: iyiliklere şükretmek, kötülüklere sabretmek. Bu Kur'an'ı ifadedir. Estağfirullah. Ve nebluukum bişşerri vel hayri fitne. Biz insanları iyi ile kötü ile, hayırla şerle imtihan ederiz. Öyleyse kimse bulunduğu iyi hali kendisi için iyiye yormasın. Eğer kendisine bu dünyada iyilikler ve nimetler verildiyse şükür imtihanında olduğunu unutmasın. Yoksa Karun gibi kâle innemâ utîtu alâ ilmin indî, ben zaten buna layıktım da Allah verdi derse kaybetmiştir. Dolayısıyla nimetler içinde bulunan insanlar şükür imtihanındadır. Ona dikkat etmeliler. Külfet içinde bulunanlar da sabır imtihanındadırlar. Ve beşşiris sabirin. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor estağfirullah. Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvâl. Biz birazcık korkuyla, huzursuzlukla, güvensizlikle, açlıkla, bir takım imkanlarınızı, lükslerinizi azaltmakla imtihan ederiz. Ve beşşiris sabirin. Sabredenlere müjdele. Bu eksilme ve kısımlardan söylenip bağırıp çağırıp yakınmıyorsa, sabrediyorsa kazanıyor. Bakın çok enteresan bir ayet-i kerimeyi düşünürken çarpılıyorsunuz böyle. Yani sizi uyarıyor, şok oluyorsunuz. Şunu okuduğumda estağfirullah. Ve la tahsebennellezine yebhaluna bima atahumullah min fadlihi huve hayren lehum. Cimriler sanmasın ki Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o büyük nimetler, varlık, mutantan, o zenginlik kendileri için hayırdır. Bel huve şerrul lehum. O onlar için şerdir. Çünkü şükür imtihanını da başaramadılar ve bunu gerektiği gibi kullanamadılar. Siz behemahal iyi yapmakla, iyi kul olmakla, iyi insan olmakla, iyi Müslüman olmakla, evrensel insani erdemleri yaymakla mükellefsiniz. Birisi bilmiş ya da bilmemiş. Siz bilmezse kötü, bilirse iyi mi yapacaksınız? Böylelerini Hazreti Peygamber şahsiyetsizler olarak niteler.
1: Efendim.
0: Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tekunu imma tekulu.
1: Allah Allah.
0: Biz iyilik gördüğümüzde iyilik yaparız, kötülük gördüğümüzde mukabele ederiz diyen şahsiyetsizlerden olmayın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Bu adet çok yaygın hocam.
0: Evet.
1: Filan geldi, ben de ona gideyim. Filan gelmedi, işim olmaz.
0: Evet.
1: Filan verdi, ben de vereyim. Filan vermedi, ben de vermem.
0: İşte Hazreti Peygamber bu ayetle yetiştiği için وَلَا تَمْنُنْ دَسْتَكْتِرْ. Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Sen behemhal iyi yap, behemhal iyiliği yapmakla mükellefsinle yetiştiği için mukabele beklemeden iyi olmuştur.
1: Bunlar Kur'an-ı Azimüşşan'dan birer ayet. Bir dünya dolusu mana, evet. Hakikatte izi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap oluyor. O yaşıyor, gösteriyor bize.
0: O yaşıyor, gösteriyor.
1: Kuru bir laf değil hocam ya.
0: Güzel örneklik işte bakın.
1: Güzel örnek.
0: Yani 1,5 satırlık 7 ayetten Sure-i Müddessir'den bir Hazreti Peygamber misyonu, vizyonu ve aksiyonu.
1: Ali hocam, dinleyenlerimiz mutlaka bilirler. Efendim şu tarihte doğdu, şu tarihte şuradan şuraya hicret etti vesaire. Bu tarihi kronolojik sıra hayat-ı şerifleri anlatılıyor ama biz daha öte Kur'an'la anlatmayı istedik ve bu noktada da size müracaat ettik. Yaşayan Kur'an Hazreti Peygamber diye dinleyenlerimiz bilsinler ki Kur'an ile Hazreti Peygamber'i anlatmaya, Kur'an dilinden Hazreti Peygamber'i anlatmaya Ali Hocam'la devam ediyoruz.
0: Çaba ve gayret insandan, tevfik Allah'tandır. Biz sonuna dek biz yönümüzü döndük ve gidiyoruz. İyi olmak, erdemli olmak ve öyle yaşamak kararlılığındayız. Biz kaldığımız yerden sonrakiler devam eder. Onun için aceleci olmaya gerek yok. Sabırla, ısrarla ama doğru yolda, doğru çizgide yürümeye devam edeceksin. Sizin bıraktığınız yerden alacak birileri vardır. Onun bıraktığı yerden alacak birileri vardır. Aceleciliğin getirdiği seviyesizliklere ve çapsızlıklara düşmekten uzak durmak durumundayız efendim.
1: Muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bilmukabele efendim cümlenize değerli dinleyenler. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

0: والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. Efendimiz buyurdu, sen ihlas ile hareket et, ihlas ile hareket et, az da olsa amelin sana yeter diyor. Mesela sabaha kadar namaz kılmak var, tüm gün oruç tutmak da var, birçok diğer hayırlarda da insan kendini yorabilir, bulundurabilir. Fakat bu kadar çoğalizm yok diyor Efendimiz. Az yap, temiz yap dediğin gibi, ihlas ile, yani sırf Allah için, içine başka bir riyakarlık, gösterişlik, benlik gibi bir hareketler gelmemek şartıyla. Çünkü gösteriş gelirse, benlik gelirse, kibir, riya gibi haller gelirse, bunlar ibadetleri manen harap eden tehlikelerdendir. Onun için Efendimiz burada bir taatını ihlas ile yap ki sana amelin az da olsa fayda ver. Bir de altında اَخْلِصُوا اَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ فِيْنَّ اللّٰهَ لَا يَكْبَلُ اِلَّا مَا خَلَصَ لَهِ. Kur'an'da 7 yerde cennet müttakilere vaat olmuştur. Cennetin müttakilere vaat olunduğu 7 yerde zikrolmuş. Bu iddet bir müttakin diyerekler. Burada da Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, siz amellerinizi ihlas ile yapınız. Çünkü Allah-u Teala şirkten, şirk-i amiden ve ona benzer fenalıklardan. Çünkü Allah-u Teala la yakbelu illa ma halak. Allah-u Celle ve Ala ancak ihlas ile olanları kabul buyurur, ihlassız olan amelleri kabul etmez buyurmuşlar. اَخْذَفُ مَا أَخَافُ عَلَى اُمَّتِ سَلَاسٌ اَلْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْضَاءِ وَخَيْفُ السُّلْطَانِ وَالتَّكْزِيلُ بِالْقَدَرِ. Yine üç korktuğum şeylerden, üç şey vardır ki en çok bunlardan korkarım. Ümmetimden. Ümmetim yani bu gibi şeylere düşerlerse benim için çok korkulu olur. Birisi yıldızlardan medet bekleme. Filan yıldız doğdu, yağmur yağacak diye ona hükmetmek. Ve hayfü sultan. Birisi de sultanların zulmünden korkarım ümmetim. Ümmetime karşı zulmetle başladılar mı? İşte o da benim için çok korkunç bir şeydir ki ümmetim onların eli altında çırpınır durdular. Rahat edemezler. Üçüncüsü de ve tekzibü bil kader. Kaderi tekzip ederler. Yani derler ki isnad ef'al-i ibad ila kudretin ve inkir ve takdir. Takdir böyleymiş derler. Takdir böyle. Yani kulların fiillerine, kudretlerine, kendi kudretlerine hamlediyorlar. Biz bunu yaptık diyorlar. Ve inkir ve takdir. Takdiri inkar ediyor. Yaptım da oldu diyor. Yapmasaydım bu olmaz diyor. Asıl insana lazım olan korunmayı öğrenmek. Günahlardan kaçınmayı öğrenmek. Sen gece gündüz ibadet et. Böyle bir günaha karşı kendini zapt edemeyince ne olur? İnsanın yorgunluk olur bundan. Binaenaleyh insanın tekemmülü Allah-u Teala'nın emrinin içindedir. Resulullah'ın gittiği yoldadır. Etti mâ nefteradallâhu aleyk tekum min a'bedin nâs لِسْتَنِفْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ تَكُمْ مِنْ اَوْعِ النَّاسِ وَرْضَ بِمَا قَتَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُمْ مِنْ اَغْنَ النَّاسِ. Kısa kısa üç tane Efendimiz'in meclisi. Fazlını yap. Allah'ın emri fazlını ifade. O zaman sen nasın en ziyade abidi olur. Abiden. En ziyade abid. Fazlını ifadenin kafi. Ne diyor? Ve haramlardan da istinab devam. Haramlardan da ittinadır. Sakın ki bu zaman senin nazın en evreyi olursun. Bera sahibi. Allah-u Teala'nın takdimine de razı ol ki insanların en zengini olursun o zaman. Zengin olmak için milyoner olmak lazım değil. Allah'ın takdimine razı oldun mu? Senden daha zengini yok. Hepsi zekat el-mefrudata fe inneha tuhratun tutahhiruke ve ati sıratan rahimi ve'arif hakkak la'iri vel cari vel miskin. Yine buyuruyor Efendimiz. Zekat-ı mefrudayı eda et. 41. Hem senin için temizliktir, hem paran için temizliktir. Paran da temiz olur, sen de temiz olursun. Sıla-i rahimi yap. Nas'ın hukuklarını da bil. Ki komşu hakkı, sahil hakkı, miskin hakkı. Dilencinin hakkı var. Komşunun hakkı var. Miskinin hakkı var. Bunlar da ifaat yani. Bunları da bil. Etdu sa'an.

min durrin ev kamhin ev kumhin yahut beyne isneyn ev sa'an min temrin ev sa'an min şe'irin ala külle hurrin ve abdin ve kavirin ve kebirin. İşte bayramda vermiş olduğumuz fıtraların emri bunun altında. Siz bunları, biz tabi şimdi buğday vermiyoruz, fıkraya asla olan neyse bugün paradır, parasını veriyoruz. Elhamdülillah bu vazifeyi yapmış oluyoruz. Hazreti İbni'lerden. اَدْخِلْ نَسْفَكَ ف۪ي هُمُومِ الدُّنْيَا وَاَخْرِجْ مِنْهَا بِالصَّبْرِ وَلَا يَغُدُّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمَ مِنْ نَفْسِكَ Bu, لَا تَطْلُبْ رَاحَةً فِي الدُّنْيَا diyor. Dünyada rahat yok. La rahat. Dünya var ya, dünyada rahat yok. Binaenaleyh sen nefsini dünya işlerine, hemlerine sokarsan rahatlık umarak yapma bu işi. Pozitifan olarak yap. Çoluk çocuğun nafakasını temin edeceğim diyerekten. Ve ahriç minha bis sabri. Nefsini o dünyadan, dünya meşakkatlarına karşı sabırla karşıya gelerekten kendini oradan kurtar. Vel yaruddu leke anin nas ma'talne. Biliyorsun ki kendin birçok kusurların, kabahatlerin, günahların sahibisin. Sen bunu kendin de bildiğin halde bundan dolayı başkalarında kabahat, kusur aramaya kalkma. Evvela kendini bakalım ıslah edemiyor musun? Ne mutlu sana. Binaenaleyh kendinde birçok hatalar dururken bunları görmeyip de başkalarının hatalarını görmeye çalışmak senin için büyük kabahattır. اِدْعُوا اللّٰهِ وَاَنْتُمْ مُوْكُنُونَ بِالْاِجَابَةِ وَعَلِمُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لَهُ Yani Allah Teala'ya yalvarırken uyanık olarak yalvarırım ve deyiniz ki muhakkak Allah benim bu duamı kabul edecektir ve ettiğiniz duayı da gafletle etmeyin. Açık gönülle aman ya Rabbi dediğiniz vakitte gözünüz de ağlasın, içiniz de sızlasın, böyle olan bir duayı Allah kabul eder etmez diyor. Ama gafilane mesela biz okuyoruz mesela siz de amin diyorsunuz. Bu olmaz. Diyor ki mezarda ölülerinize telkin yaparken onun diliyle yapın diyor. Ölüye telkini kendi diliyle yapın diyor. Adam 90 sene Türkçe yaşamış, Türkçe biliyor. Ona kalkıp Arapça orada söylemek ama diyeceksin ki onun cesedine değil ruhuna diyeceksin ama onun ruhu da bu hayatta buna alışıyor. Ruhu da bu hale alışıyor. Onun için ona telkini Türkçe yapıyor. Fakat asıl telkin ölmezden evveldir. Buna iyi bir misal. Cenaze olacak. Ölecek insanın ölmezden evvel son kelamını La ilahe illallah diyebilmesi için yapılacak olan telkin odur. O bir kere o son nefesinde La ilahe illallah diyebildi mi? Bakma. Ondan sonra o mezarda verilen o müstehaptır. Allah cümlemizi nev-i gafletten ihsas buyursun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine imtisal, Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin emirlerine imtisalle dar-ı dünyada güzel böyle bir hayat getirip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye geçme devletine sizi de bizi de bütün ümmet-i mamide ulaştırsın. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kestiren kullardan zümretine kabul edilir. El-Fatiha.

Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: uzatarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadeler.

ile vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili'ni karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Salavat, Peygamberimize duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin en güçlü yollarından biri. Hazreti Peygamber'e en kısa şekilde Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diye salatü selam getirilebilir. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden salavat getirmenin bize kazandırdığı 8 iyiliği derledik. Birincisi duanın kabulü. Kişi salavat getirerek Allah'tan bir şey diler, dua ederse kabul olunacağı ümit edilir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sizden biri dua edeceği zaman önce Rabbini tesbih etsin, ona hamd etsin, sonra Peygamber'e salat ve selam getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın buyurmuştur. Salavat duamıza bir nezaket, bir adab katar. Salavatla yapılan duanın geri çevrilmeyeceği ümit edilir. Bir diğer iyilik ruhun arınması. Peygamber Efendimiz bana salat ve selam getirin çünkü bu sizin için bir arınmadır buyuruyor. Üçüncüsü Peygamber Efendimizin şefaatine layık olma ümidi. Efendimiz müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin sonra bana salavat getirin. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse Allah ona o salavat sebebiyle 10 defa salat eyler. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine layıktır. Umarım ki o bir kişi de ben olayım. Şimdi her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur buyuruyor Müslim. Dördüncüsü Peygamber Efendimiz mukabelede bulunur. Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır buyurur. Beşincisi Allah'ın rahmetine ermeye vesiledir. Peygamber Efendimiz kim bana bir defa salatu selam getirirse bu sebeple Allah Teala da on misli merhamet eder buyuruyor Müslim. Günahların bağışlanmasına vesiledir. Peygamber Efendimiz kim bana bir defa salat getirirse Allah o kimseye 10 defa salat eder, 10 hatası silinir ve 10 derece yükseltilir buyuruyor. Yedincisi, cuma günü salavat getiren kişinin ismi bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirilir, müjdesine mazhar olur. Ve sekizincisi, kıyamette kişinin Efendimiz'e yakınlık derecesi artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salat ve selam getirenlerdir. Her an ve her fırsatta salavat getirileceği gibi, Mevlid Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8millersalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 Miller Salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8millersalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Ayrıntıları Akremedya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz de var.
Server yayınlarından çıkan Nevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşa'nın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler,

Kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş. Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerini tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12'ye bağlayan 571 miladi yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri surura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikramı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Serben Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serberyayınları.com adresinden ulaşılabilir. Yerel ürünlerde markalaşma hamlesi. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen ancak çoğunlukla yöresel pazarlarda tüketilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması için yeni bir dönem başlıyor. Yöresel ürünlerin geliştirilmesi, kalite standartlarının oluşturulması, ambalajlanması, tanıtılması ve pazara ulaştırılması süreçlerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece zeytinyağı, peynir, bal gibi ürünlerin yalnızca üretildiği bölgelerde değil, ulusal pazarda da markalı ürünler olarak tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor. Özellikle yöresel ve coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sevgi iyi aile olmaya yetmiyor. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında evlilik öncesi ve sonrasına yönelik yeni bir eğitim programı hazırlanıyor. Programda doğru eş seçimi, iletişim ve aile içi sorunların çözümüne yönelik başlıklar ele alınacak. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızına ve demografik değişimlere karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Programda kendini tanıma, iletişim ve güvenle sorun çözme becerisi gibi konuların yanı sıra empati, aktif dinleme, öfke kontrolü ve sağlıklı iletişim tekniklerine yer verilmesi hedefleniyor. Uzman psikolog Sibel Cesur Akgünak ise doğru eş seçiminin yalnızca sevgi ve aşkla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kişinin karşısındaki insanın öfkelendiğinde, eleştirildiğinde veya istediği olmadığında nasıl davrandığına dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi. Eş seçiminde temel ölçütün kişinin evliliğe özgür iradesiyle karar vermesi ve karşısındaki kişiyi yeterince tanıması olduğunu vurgulayan Akgünak, ailelerin tanıştırdığı bir kişiyle evlenmenin tek başına yanlış bir seçim anlamına gelmediğini de ifade etti. Evliliğin yalnızca aşk duygusundan ibaret olmadığını, para, aile, çocuk, kariyer, ev işleri, hastalık, krizler ve yaşlanma gibi hayatın farklı süreçlerinin birlikte yönetilmesini gerektirdiğini vurguladı ve eş seçiminde karakter ve dürüstlük, güvenilirlik, duygusal olgunluk, sorumluluk alma, öfke ve çatışma yönetimi, iletişim becerileri, değerler, aile sınırları, ekonomik tutum ile çocuk ve gelecek beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları internetten erişime açıldı. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
Endonezya'daki deprem sonrası binlerce kişi evlerine dönemiyor. Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 68 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen sarsıntının ardından evlerine dönemeyen binlerce kişi okullar ve kamu binalarına sığındı. Bazı depremzedelerse açık alanlarda yardım bekledi.

0: Bulutlu bir hava var. Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu noktalar şöyle: Akdeniz'de Toroslar mevkii, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat'la Kastamonu'da yerel sağanak yağışlar var. Ayrıca Sivas, Malatya, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde de yağış görülebilir. Marmara ve Ege'de ise yağış öngörülmüyor. İstanbul'da 29, Bursa ve Çanakkale'de 32, İzmir'de 33, Manisa ve Denizli'de 35 derece sıcaklık bekleniyor. İç Anadolu'da sıcaklıkların Ankara'da 30, Eskişehir'de 33, Konya'da 31 derece olması tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 32 ile 35 derece arasında seyrediyor. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 45, Medine 41, Taşkent 39, Saraybosna yağışlı 20, Üsküp 34, Melbourne parçalı bulutlu 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temotu yolunda İzmit Doğu Dilovası Kavşağı kesimi arasındaki çalışmalar sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti bu noktada trafiğe kapalı, ulaşım D100'e aktarılıyor. Ayrıca Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Yeniçağ Kavşağı arasında İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten 2 yönlü sağlanıyor. Sakarya Hendek, Kayseri Nevşehir, Sinop Samsun, Balıkesir Karacabey istikametindeki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe-i kiram sorarlardı. Ya Resulallah, biraz kendinden bahsetsen, neler neler anlatıyorsun ya Resulallah bize diye düşünürlerdi. Sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain. Geçmişten bahsediyorsun, eski ümmetlerin hatalarından, efendim günahlarından, maceralarından, peygamberlerin ahvalinden, kıssalarından, ariflerden, efendim zalimlerden bahsediyorsun. İstikbalden bahsediyorsun, ileride olacakları anlatıyorsun ve her şeyin doğru, her şeyin güzel, neler biliyorsun, neler bildirmiş Allah sana elhamdülillah. Biraz da kendinden bahsetsen, bizi bilgilendirsen bu hususta diye sorarlardı Resulullah Efendimiz'e zaman zaman. Onun için Peygamber Efendimiz tebessümle ona

bu isteklerine efendim cevap olmak üzere kendisi hakkında zaman zaman bazı bilgiler kendisi ifade buyurmuşlar. Ben onlardan bazılarını okumak istiyorum size. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre, ene kaidül mürseline ve la fahre ve ene hatemün nebiyyine ve la fahre ve ene evvelü şafi'un ve müşeffa ve la fahre. Bu kısa bir hadis-i şerif. Size seçtiğim çok hadis-i şerifler var tabii. Bir tanesi bu. Buyurmuş ki Efendimiz, ene kaidül mürselin ve la fahre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Ve la fahre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet, ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği, kaid Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanını, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de, onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Ve la fahre. Tabi kaid kade yekudu fiilinden sevk eden manasına geldiğinden ahirette de mahşerinde de insanlar hesap görecekler. Allah tarafından hesapları görülecek. Hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabi cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek. Cennetin ilk kapısına varan Peygamber Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Ve hatta cennetin kapısını çaldığı zaman cennetin bekçisi Rıdvan aleyhisselam, Rıdvan isimli melek, men ente, kimsin sen ey mübarek diye sorduğu zaman o Peygamber Efendimiz kendisini tanıtacak. Ene Muhammedun, ben Allah'ın elçisi Muhammed'im deyince o zaman Rıdvan aleyhisselam kapıları açıp diyecek ki, bike ümirtu en la eftaha kableke ya Resulallah. Ey Resulullah, bana emrolundu senden önce şu kapıyı başka birisine, senden daha önce açmamak için. Sadece ve ilk önce sana açmak için emrolundu da ondan soruyorum, buyur ya Resulullah diyecek. Onun için buradaki kaid kelimesi o manayı da hatırlatıyor insana. Peygamberler Efendimizin arkasında, Peygamber Efendimiz ta en önlerinde cennetin kapısında, hayal edin. Efendim ve la fahre diyor Efendimiz, tabii tevazu da şahı, her şeyin sultanı, şahı olduğu gibi tevazuun da sultanı olduğundan ve la fahre diyor. Övünmek yok. Allah'ın bir takdiri, hamd edilecek bir şey. Bundan övünmek yok diyor. Sonra ve ene hatemün nebiyyin, ve ben peygamberlerin hatemiyim. Yani sonuncusuyum. Bu peygamberlerin listesi tamam olup da mühürlenip efendim bitiren, onu mühürleyen, sona erdiren en sonuncu. Allah'ın elçisi, en sonuncu elçisiyim. Tabii bu da çok önemli sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz dünya üzerindeki dini cereyanları takip ederseniz, burada tabii fezaya biz gerçekleri söylediğimiz için bu hususları da radyo dalgaları fezaya yayılıyor. Herkes duysun, duyma imkanı da var isteyen. Radyosunu ayarlar, duyar. Çeşit çeşit cereyanlar var ama bu inançla ilgili cereyanlar insanın aklının işi değildir. Yani insan kendi aklından kalkıp da ben bir dini cereyan uyduracağım derse tabii sapıtır, şaşırır. Şimdi çeşit çeşit sapık insanlar çıkıyor da efendim bu peygamberlik müessesesi konusunda edebe uymayan, dine imana sığmayan garip garip şeyler söylüyorlar. İşte burada Efendimizin ben Hatemin Nebiyyinim demesi çok önemli. Peygamberlerin en sonuncusuyum.
peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, en sonuncusu, en sonda geleni de peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Arasında da nice nice peygamberler geçmiş ama en sonuncusu peygamber efendimiz. Ondan sonra kalkıp birisi de ben de peygamberim diye çıkarsa nedir? Yalancıdır. Yalancıdır. Efendim Müseylemetül Kezzab gibi veyahut zamanımızda da bu çeşit böyle abuk sabuk şeyleri söyleyenler oluyor. O bakımdan bu da çok önemli. Peygamberlerin hatemi. Hatem tabii aynı zamanda mühür manasına geldiği gibi yüzüğün üstüne konulan, yerleştirilen kıymetli taş gibi bir manaya da gelir. O bakımdan da güzel çağrışımlar yaptırıyor zihnimizde bu kelimeler. Sanki peygamberlerin böyle mücevher gibi, yüzüğünün üstündeki taş gibi yani. Yüzüğün üstündeki taş, yüzüğün öbür taraflarından kıymetli olduğu gibi peygamber efendimiz de öyle bir mücevher gibi. Beşer ama beşer gibi değil. Efendim nasıl elmas da bir taştır ama diğer taşlar gibi değil. Yakut da bir taş ama kıymetli taş, yani çok kıymetli taş. Onun gibi peygamber efendimiz peygamberlerinin sonuncusu olduğunu bildiriyor. Ve la fahre. Evet. Tabii bir övünme bahis konusu değil. Kıyamete kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken peygamber efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Bizim dinler tarihi profesörü rahmetli kardeşimiz Hikmet Tanyo söylerdi. Zerdüşt dininin kurucusu da aslında bir peygambermiş diye. Bir takım kitaplarda okumuştum Yunanlılarda bu efendim Sokrates kendisine bir meleğin geldiğini ve Allah'ın birliğini kendisine söylediğini, onun için Yunanlıların politeist, çok tanrılı dinlerine karşı çıktığını, o yüzden de öldürüldüğünü anlatır menkabeler. Ona soruyorlar, sen bunları nereden çıkartıyorsun, böyle bizim toplumumuzun bu tanrılarına niye karşı çıkıyorsun, putlarına diye sordukları zaman bunu bana bir melek geliyor söylüyor dediğine göre belki o da bir peygamber. Sonra Hindistan'daki Buda, belki o da bir peygamber, gönderilmiş bir peygamber. İşte hepsi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şimdi tabi olacaklar. Çünkü hepsini gönderen Allah, hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, hepsi, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Eti'ullaha ve eti'ur rasul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş. Şimdi burada bir büyük paragraf açmak gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, tabii ben bu sözü söyledim. Derler ki sen Müslümansın da işte tarafgirlik yapıyorsun. Hayır. Bir kere tarafgirlik yapmayız. Hak neyse hakkı söylemek vazifemiz, alim olarak, araştırıcı olarak hakkı söylemek vazifemiz. Kör körüne biz hiçbir alim taassup yapmaz. Taassup yapmayız da onlara kendi kitaplarında böyle bir peygamberin geleceği bildirilmiş. İşte işin en güzel, en enteresan, en önemli olan tarafı bu. Yani Hristiyanlık kaynaklarında peygamber efendimizin geleceği müjdelenmiş. Peygamber efendimizin zamanından önceki bütün insanlar o peygamber kimdir, ne zaman gelecek diye bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi diye. Yahudilerin Tevrat'ında bildirilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin geleceği. Yahudiler biliyorlar ve bekliyorlar ve müşrik Araplara söylüyorlardı. Bir peygamber gelecek, o geldiği zaman şirki biz tepeleyeceğiz diyorlardı. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi ise ondan sonra gelen İsa aleyhisselam da Allah'ın peygamberi. İsa aleyhisselamdan sonra gelen Muhammed Mustafa aleyhisselam da Allah'ın en son peygamberi ve herkesin ona uyması lazım. İşte bu gerçeği, bu muazzam gerçeği bütün cihana şimdi radyodan söylüyoruz. Fezada yayılıyor ve sorumluluk bizden gidiyor.
dinleyenlere geliyor. Dinleyenler bu gerçekleri duyunca ellerini vicdanlarına koyacaklar ve Allah'ın emrine uyacaklar. Allah'a dönecekler. Allah'ın isteğine dönecekler. Allah'ın peygamberini, en son peygamberini, en son mesajı kabul edecekler. Ona tabi olacaklar. Doğru yola girecekler. Puta tapmayı, efendim taassuba saplanıp çamurda kalmayı bırakacaklar. Batıl inançları düzeltecekler. Çünkü inanç

0: İnançlar şaşırdığı, bozulduğu için Allah yeni bir peygamber gönderiyor. Yani mutlak gerekli de ondan gönderilmiş oluyor. Binaenaleyh o yeni mesaja, Allah'ın yeni haberine kulak vermeleri lazım. Kendi hatalarını anlamaları için bu şart. O bakımdan bu Hatem-i Nebiyyin sıfatı da çok önemli. Evrensel bir sıfat, efendim önemli bir sıfatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bunun üzerinde bütün insanların düşünmesi lazım. Allah-u Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyan, sevgisini kalbinde canlı tutan, Resulullah aşıkı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyen, ümmet-i Muhammed'i seven, ümmet-i Muhammed'in fakiri, zengini, alimi, cahili, yoksulu, şu ırktan, bu ırktan, beyazı, sarısı, siyahı, hepsini seven ve onların selameti için çalışan, Allah'ın sevdiği şekilde ömür geçiren, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde yaşayan, nasihatlerini tutan, iyi has ümmetlerinden olmaya hepimizi Allah muvaffak eylesin. Ömrümüzü Efendimizin sünnetine uygun geçirelim. Allah'ın sevdiği şekilde geçirelim. Huzuruna Allah-u Teala Hazretlerinin ahirete müminler olarak göçelim. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında Allah bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş eylesin. Peygamber Efendimiz liva-ül hamdi elinde en önden giderken o mübarek grubun içinden biz de Resulullah Efendimizle beraber cennete varıp cennete bir gayri hesap cennete dahil olanlardan Allah cümlemizi eylesin. Cennet içine de bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize komşu eylesin. Ahiret dünyada böyle asırlarca sonra ondan uzak bir devirde yaşadık, dünyaya geldik. Ahirette komşuluğunu nasip eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya nüşet edelim. Resulullah Efendimiz meclisinde efendim şahit olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. İki cihan saadetinin en yüksek mertebelerine nail eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Gönüllerinizin muratlarını Allah'ın ihsan eylemesini dilerim. Allah'ın sevdiği kullar olarak, Resulullah'ın razı olduğu kullar olarak erişmenizi niyaz ederim. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Betimleme, yani tasvir. Edebiyatta betimleme bir varlığı, mekanı ya da duygu halini okurun zihninde görsel ve işitsel bir izlenim oluşturacak biçimde sözle yeniden kurma yöntemidir. Ancak tasvir her yazarda aynı işlevi üstlenmez. Kimi zaman gerçekliği doğrudan görünür kılmak, kimi zamansa iç dünyanın estetik örgüsünü sezdiren bir atmosfer kurmak için kullanılır. Bu farklılığı Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden açıkça gözlemlemek mümkündür. Mehmet Akif'te betimleme, toplumsal gerçeğin şiirsel aynası olarak görünür. Akif'in tasvirleri gözleme dayalı realizm ilkesine rastlanır. Onun betimlemeleri süsleme ve imge yoğunluğundan çok sosyal gerçekliğin doğrudan görünür kılınması amacıyla işlev kazanır. Safahat'ten bir bölüm. Daracık sokaklarda bir sürü çocuk gezer. Çamur içinde yalın ayak, başlar açık. İşte bu dizelerde yoksunluk yalnızca anlatılmaz, görsel ve duygusal bir sahne olarak kurulmuştur. Toplumsal çevre, somut ayrıntılarla sosyolojik bir tabloya dönüşür. Tanpınar'ın tasvirleri ise dış dünyanın birebir aktarımından çok zamanın ve duygunun geçişlerini görünür kılan imgeler üzerine kuruludur. Betimleme burada psikolojik atmosferi açan bir anahtar işlevindedir. Huzurdan bir bölüm dinleyelim. Akşam şehrin üzerine mor ve kızıl perdeler serdi. Sesler yavaşladı, adımlar hafifledi. İşte bu sahnede renk, ışık ve ritim yoluyla şehrin ruh hali kurulur. Tanpınar'da mekan yalnızca fiziksel değil, zamanın estetik biçimlenişidir. Dış dünya karakterlerin iç dünyasıyla birlikte hareket eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Nasreddin Tusi ve Rasathane. Astronomi, özellikle deneysel astronomi, matematik ve geometride isim yapmış bir alimdir. 1201 yılında Hemedan veya Hemedan yakınlarında Bahar adı verilen bir nahiyede doğmuş, sonradan Horasan bölgesindeki Tus'a geldiği için Tusi lakabını almıştır. Tusi, çocukluğunu ve gençliğini Tus şehrinde geçirmiş, ilk öğrenimini hukuk ve ilahiyat bilgini olan babasının gözetiminde yapmıştı. Babasının arkadaşı ve devrin ünlü matematik bilgini olan Kemalettin Muhammed Hasip'ten matematik öğrenmiş, daha sonra logaritma, mantık, hikmet ve idrak nazariyesini Şark'ın Aristo'su kabul edilen İbn Sina'nın öğrencisi Azerbaycan filozofu Behmenyar'dan almıştı. Onun henüz genç yaşlarındayken engin bilgi ve geniş muhayyile ve keskin hafızaya sahip, hür fikirli ve ihtiraslı bir araştırmacı olduğu anlatılır. Tusi, 1274 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Çalışmaları ile astronomi, matematik, tıp, mantık, psikoloji, felsefe, edebiyat, coğrafya, ilahiyat ve güzel sanatlar gibi çeşitli alanlarda 70'ten fazla eser vermiş, ansiklopedist bir bilgin olarak şöhret bulmuştur. Nasreddin Tusi'nin uzun yıllar faaliyette kalan rasathanesinde birçok incelemelerde bulundu, rasatlar yaptı. Gezegenler teorisi geliştirerek bunu Batlamyus'un tertibiyatıyla sentez yaptı ve bütünleştirdi. Nasreddin Tusi'nin astronominin bugünkü noktaya ulaşmasında büyük hizmetleri oldu. Nasreddin Tusi, yerin presesyonunu 51 dakika olarak tespit etti. Bugün modern aletlerle tespit edilen değer ise bundan çok farklı değil, sadece 50,2 dakikadır.
1: Bir mucit, bir icat. Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sevgili kardeşlerim, Yunus'u çok seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Onun için sohbetlerimde ondan bir şeyler anlatıyorum. Hatta içimden geçiyor ki Yunus'un divanını elime alsam, şiirlerini karşıma koysam, her gün bir şiirinden vaaz versen diye hatırımdan geçiyor. Çok hoşuma gidiyor Yunus. Bir söz söylemiş, çok hoşuma giden bir söz o da. Diyor ki, dürüş kazan ye yedir. Bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyrektir bir gönül imareti. Bu söz biraz iddialı geldi size. Böyle biraz düşünceye daldığınız gibi geliyor bana, gözümün hayalimin önünde. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini hatırlatacağım size. Peygamber Efendimiz sevgi dolu gözlerle o güzelim Kabe-i Müşerefe'ye baktı da dedi ki, ne kadar mübarek bir yersin, ne kadar güzelsin ey Kabe, ne kadar heybetlisin, ne kadar kıymetlisin, ama dedi Peygamber Efendimiz kendisi, vallahi Allah'a yemin olsun ki müminin gönlü Allah'ın indinde senden daha kıymetlidir dedi. Kabe kıymetli mi? Elbette. Çok kıymetli, çok mübarek, çok güzel. Mübarek olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Çok kıymetli bir yer, ama bu güzel kıymetli şeyin güzelliğini ortaya koyduktan sonra oradan bir başka mukayeseyle bir başka güzel hüküm çıkartıyor dinimiz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde müminin gönlünü yapmak Kabe'yi tamir etmekten de daha güzel. Aksini söyleyelim biz bu sefer. Hani efendim aksiyle meseleyi bir de tersi ihtimali düşünerek ortaya koyalım. Sevgili kardeşlerim, gönül yıkmak nedir? Buyurun cevabını verin. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibi korkunç bir şeydir. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibidir. Yani hiçbiriniz, ben tahmin etmiyorum ki, eline kazmayı aldı da Kabe'ye vurmak istemez. Hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim'in yere konulmasına bile razı olmaz. Yerde bir efendim ayet olsa onu öpüp başımıza koyarız. Böyle bir hürmet vardır bizim milletimizde. Böyle bir sevgi vardır dini konulara. Kabe'yi hiç yıkmayız da

0: kazmak üzere Kabe'ye saldırmayız da niye birbirimizin kalbini kırarız? Buyurun bakalım bu sorunun cevabını verin. Bu sorunun cevabı verilmez ama bir şey yapılır. Ne yapılır? Bundan sonra tövbe yarabbi, kimsenin kalbini kırmayacağım, gönül yapmaya çalışacağım. Böylece kulların gönlünü yaparak senin rızanı kazanmaya çalışacağım yarabbi denilir. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Eğer bizim üzerimizde, sizin üzerinizde Allah'ın sevmediği haller varsa, sıfatlar varsa, durumlar varsa, bunlardan Allah cümlemizi kurtarsın, sevdiği haller ile hallendirsin.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam ordusunu öğütlemesi ve zaferle müjdelemesi. Peygamberimiz Aleyhisselam sadakat ve bağlılık gösterdikleri, güçlüklere göğüs gererek sabır ve sebat ettikleri takdirde fetih ve zafere kavuşacaklarını onlara müjdeledi. Huneyn Vadisi'ne sabahın alacakaranlığında savaş düzeni halinde inilmeye başlandı. Hevazinler Huneyn Vadisi'nin iki yanına gizlenmişler, pusu kurmuşlardı. Cabir bin Abdullah, Hevazinlerin Huneyn'e önceden gelip vadinin gizli yollarını ve dar geçitlerini tuttuklarını, Müslümanları oralarda pusuya düşürmek için toplanmış, hazırlanmış, üstlenmiş olduklarını ve birdenbire saldırılarına uğradıklarını söyler. Seleme bin Ekva da, ''Ben ilerleyip bir yokuşa çıkıyordum. Beni düşmanlardan biri karşıladı. Hemen ona bir ok attım. Benden gizlendi de ne

0: yaptığını bilemedim. Hevazinlere bakıp dururken bir de ne göreyim, onlar başka bir yokuştan ortaya çıkıvermişlerdi der. Hevazinler attıkları hiçbir oku boşa gidermeyecek kadar keskin nişancı ve atıcıydılar. Hevazinlerin İslam askerlerinden ilk karşılaştıkları kimselerse genellikle aceleci, zırhsız, silahsız veya pek az silahlı bir takım toy gençlerdi. Bununla birlikte onlar karşılaşır karşılaşmaz hevazinlerin üzerlerine atılıp onları bozguna uğratmayı başarmışlardı. Fakat ganimet toplamaya koyuldukları zamanda hevazinlerin çekirge sürüsü gibi ok yağmuruna tutuldular ve tutunamayarak bozuldular, dönüp kaçmak zorunda kaldılar. Enes bin Malik de hiçbir zaman hevazinler kadar kalabalık ve çokluk bir topluluk görmediğini, sabah karanlığında vadiye inerken dar bir geçitte onların birdenbire saldırısına uğradıklarını ve ilk bozulup kaçanların Süleym süvarileri olduğunu ve Süleymleri Mekkelilerin, Mekkelileri de sair halkın takip ettiğini, süvarilerin kaça kaça İslam ordularının arkasına kadar çekilmiş olduklarını gördüklerini bildirir. Rivayete göre yeni Müslüman olan Mekkelilerden bazıları o sırada birbirlerine Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında "Onu yalnız bırakın, tam sırasıdır, bozulun" demişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bozguna uğrayıp kaçışan Müslümanlara seslenişi. Hevazinler bozguna uğrattıkları Müslümanları kovalayarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına kadar gelip dayandılar. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam sağ yana çekilip kaçan Müslümanlara "Nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Bana doğru geliniz. Ben Resulullah'ım. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Ey Allah'ın kulları. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey muhacirler topluluğu. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey muhacirler. Ey muhacirler. Ey ensar. Ey ensar" diyerek sesleniyor. Develer birbirlerine giriyor. Halk alabildiğine kaçıp gidiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında muhacir ve ensardan bazı kişilerle aile halkından başka kimse kalmamıştı. Muhacirler arasında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer, aile halkı arasında da Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Ebu Sufyan bin Haris ve oğlu Cafer, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl, Haris'in oğlu Rebia, Zeyd bin Haris'in oğlu Üsame ve Ümmü Eymen'in oğlu Eymen vardı. Rivayete göre Huneyn günü kaçmayıp oldukları yerde sebat edenler 100 kişiydiler. Bunlardan 33'ü muhacirlerden, 67'si ensardandı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrılmayanların 80 kişi oldukları rivayeti de vardır. Mekke'ye kadar kaçan Mekkeli müşriklerin Mekke'deki Müslümanları üzüntüye düşürmeleri. Huneyn'de bozguna uğrayıp kaçan Mekkelilerden bazıları Mekke'ye ulaştılar. Müslümanların bozguna uğradıklarını haber vererek Mekkeli müşrikleri sevindirdiler. İçlerinden biri, "Artık Araplar atalarının dinine dönebilirler. Muhammed düşmüş, ashabı da dağılmıştır" demişti. Mekke valisi Attab bin Esid, "Muhammed öldürüldüyse Muhammed'in dini ayaktadır. Muhammed'in ibadet etmiş olduğu Allah diridir ve ölümsüzdür" dedi. Daha akşam olmamıştı ki Allah'ın yardımıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hevazinleri yendiği haberi gelip Attab'la Muaz bin Cebel'i sevindirdi. Bundan önce sevinenleri ise Yüce Allah yüzlerinin üzerine düşürdü. Bazı Kureyşilerin kalplerindekini açığa vurmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Huneyn'e gelip Müslümanların bozguna uğradıklarını gören bazı müşrikler, kalplerinde taşıdıkları kini ve düşmanlığı dile getirmekten kendilerini alamadılar. Çantasında fal okları taşıyan Ebu Sufyan bin Harp, "Artık onların bu bozgunlukları denize, deniz sahiline kadar gitmez. Vallahi hevazinler onları yenerler" dedi. Safvan bin Ümeyye ise, "Ağzına taş toprak dolsun" diyerek Ebu Sufyan'ın bu temennisini reddetti. Eslemlerden Ebu Makit de Ebu Sufyan'a, "Vallahi senin öldürülmeni yasakladığını Resulullah Aleyhisselam'dan işitmemiş olsaydım seni hemen öldürürdüm" dedi. O sırada Kureyşilerden bir adam gelip Safvan'a, "Muhammed'le ashabının bozguna uğradığını sana müjdelerim. Vallahi onlar bir daha düzelemez, savaşamaz ve kimseyi yenecek hale gelemezler. İyi biliniz ki artık bugün sihir bozuldu, tesirsiz hale geldi diyerek bağırdı. Bu adam Safvan bin Ümeyye'nin ana bir kardeşi olan Kelede bin Hanbel'di. Safvan ona kızdı ve sus, vallahi bana Kureyşilerden bir kimsenin hakim ve sahip olması, Hevazinlerden birinin hakim ve sahip olmasından daha yev ve daha iyidir. Eğer ben kendime bir Rab, efendi edinecek olsam, Kureyşilerden bir kimseyi Rab, efendi edinmem. Bana Hevazinlerden birini Rab edinmekten daha sevimlidir dedi. Sonra uşağını yanına çağırdı ve ona, Müslümanların parolalarını dinle, gel bana bildir dedi. Uşak gidip geldi. Onların, ey Abdurrahman oğulları, ey Abdurrahman oğulları dediklerini işittiğini bildirince, Safvan bin Übeyye, Muhammed galip gelecektir. Bunlar onların savaştaki parolalarıdır dedi. Süheyl bin Amr da, Muhammed ve ashabı artık bir daha düzelemez, savaşamaz dedi. İkrime bin Ebu Cehil ise, bu yerinde bir söz değildir. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhine ise yarın muhakkak onun lehine olacaktır dedi. Süheyl bin Amr, sen daha önce bu sözün aksini söylüyordun dedi. İkrime, ya Ebu Yezid, biz vallahi aykırı şeyler üzerinde duruyormuşuz. Akıllarımızı kösteklemiş, yarar da zarar da vermeyen bir takım taşlara tapmış durmuşuz dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, son okuduğumuz bölümde yazar Mekke'yi ve ahalisini tanıtmaya başlamıştı. Onun Arapça için gökten inmiş lisan tanımıyla birlikte Kureyş'in birçok menfi özelliğinin yanında yüksek seciyelerini de okumuş ve en girift tezatların ruhu tanımıyla bölümü bitirmiştik. Şimdi gelin bu zevkli ve renkli yolculuğa kaldığımız yerden devam edelim. 8. bölüm. Panayır. En girift tezatların ruhu elindeki o kurtarıcı ve koruyucu kelam harikasını baş döndürücü bir sirk marifeti halinde bir panayırda gösterir. İsmi Suku Ukas, Ukas Çarşısı. Burada biçim biçim, elvan elvan insan. Müthiş bir uğultu. Her türlü alışveriş, köpürüş, fıkırdayış, giyecek, yiyecek, her türlü eşya alıp satanlar. Çeşitli marifet gösterenler. Ve birden dipsiz sükut. Şiir okunuyor. Fikir boyunca derin gece, elle tutulacak kadar yakın ay, uzaklığın altın notaları yıldızlar. Bu gök. Sonra yer, uçsuz bucaksız çöl, en yırtıcı çığlıklar kadar vahşi ve çıplak tepeler, cılk kayalıklar, kumda ceylanların ayak izleri ve çadırında şanlı süvariyi kollayan humma dolu gözleriyle sevgili. Sarp, yalçın, sert, diken diken bir plastika zeminine mıhlı, kelebek kanatlı bir hayal. Bütün bunlar arasında uçar durur. Yedi askı bu yoldan geldi ve Kabe'ye asıldı. Fil vakası. Nur'un Mekke ve Kabe istikametinden dünyaya iniş hengamesini hudutlandıran tarih başı. Yemen kralı Ebrehe, manevi haşmeti altında ezildiği Kabe'yi yıkmak sevdasına düşüyor. Bütün Arap kabilelerini sel sel kendine çeken Kabe, Hristiyan Ebrehe'nin gözünde dini, siyasi, iktisadi, içtimai binbir sebepten tahammül edilemez bir mekandır. Yemen'de yaptırdığı mutandan kilise hiçbir cazibe merkezi teşkil edememiştir. Harekete geçiyor. Nur'un dünyaya iniş yılı. Rivayete göre mübarek anne Amine Hatun'un büyük tecelliye kavuşmasına 50 gün var. Ebrehe ordusu Mekke önünde görünüyor. Ordunun önünde bir kocaman fil. Kureyş'te telaş ve korku. Abdülmuttalip korkmayın diyor. Kabe'nin sahibi vardır, onu korur. Kimse onu yıkamaz. Yemenli ortalığı talan ediyor. Başta Abdülmuttalip'in develeri

Kureyş'in hayvanlarını sürüp ordusuna katıyor. Kureyşlilerle bir dağa sığınan Abdülmuttalip, alından alına geçen ve o anda Hazreti Amine'de karar kılmış bulunan nurun bir tecellisine şahit oluyor ve haykırıyorlar. Haydi dönün, Mekke'ye inelim, zafer bizim. Yere çöküp kalan ve Kabe istikametinde tek adım atamayan fil. Deniz istikametinden gelen ebabil kuşları ve gökten yağan mercimek tanesi büyüklüğünde taşlar. Birbirine giren, birbirini çiğneyen hayvanlar ve insanlar. Korkunç panik. Ve biraz sonra her tarafı çürüyerek ölmek üzere sıvışan, yurduna kaçan Yemen kralı Ebrehe. Onun doğum yılındaki zaman şeridinden son levha bu. Dünyaya geliş, o gece. İbni Abbas diliyle Amine Hatun, gebeliğimin 6. ayı geçmişti. Bir rüya gördüm. Esrarlı bir kimse yanıma gelip dedi, ya Amine, sen alemlerin hayrına gebesin. Doğurunca ismini Muhammed koy ve halini hiç kimseye açma. Derken doğum zamanı geldi. Abdülmuttalip Kabe'yi tavafa gitmişti. Ben evde yalnızdım. Birden kulağıma müthiş bir sada çarptı. Anlatılmaz bir sesleniş. Korkudan kala kaldım. O anda bir ak kuş peydahlanıp kanadıyla arkamı sığadı. İçimde korku diye bir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım, beyaz bir kase içinde şerbet uzattılar. Alıp içtim. Şerbeti içer içmez bir ışık çağlayanı içine düştüm. İşte o an baktım ki Abdümenaf kızlarına benzer kadınlar etrafımda dolanıyor. Her biri hurma ağacı boylu, huri güzeli. Hayretler içinde kaldım. Ya Rab bunlar da kim diye Allah'a yalvardım. Doğmuştur Allah'ın sevgilisi, kainatın efendisi, alemlere rahmet, gaye insan ve ufuk peygamber dünyaya gelmiştir. Bütün yaratılmışların ve yaratılacakların vücuda gelişinden murad olan doğmuştur. Tarihe sorarsanız şöyle diyecektir. Sene 571, Nisan ayının 20. günü, pazartesi sabaha karşı. Kameri, Reviyül Evvel ayının 12. günü, Mekke ufukları ağarırken. Şahit. O anda Amine Hatun'un yanında bulunan ve mukaddes yavruyu alan bir kadın var. Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun. Allah'ın Resulünü dünyaya geldiği zaman ben aldım. Ellerimin üstüne düştü. Kulağıma bir avaze geldi. Allah'ın rahmeti sana olsun. Baktım ki doğudan batıya her yer nur kaplı. Hatta Rum illerinin saraylarını gördüm. Bu halden silkinip Allah'ın Resulünü emzirdim ve yatırdım. Yine acayip bir hale düştüm. Titremeye başladım. Gözüm karardı, yavrucağı göremez oldum. Bir konuşma oldu. Nereye gitti? Doğuya götürdüler. Bu konuşma kalbimden hiç silinmedi ve hep içimde çınladı. O güne kadar ki ona peygamberlik geldiği zaman iman edenlerin arasına hemen katılıverdim. O geceyi Kabe'de ve dua halinde geçiren Abdülmuttalip de bir ses duyuyor. Müjde ey Abdülmuttalip, şimdi Amine'den bir çocuk doğdu. Vücudu alemlere rahmet. Ve doğru Amine'nin yanına koşuyor. Amine Hatun tam doğum zamanı gördüm ki bir bayrak doğuda, bir bayrak batıda, bir bayrak da Kabe'de. Doğurdum. Çocuğu secdede görmeyeyim mi? Şehadet parmağı göğe doğru. O anda yavru bembeyaz bir bulut içinde kayboldu. Bir ses çınladı. Doğuyu ve batıyı dolaştırın, deryaları gezdirin, ta ki Allah'ın Resulünü ismiyle, sıfatıyla ve suretiyle bilsinler. İbn Abbas, alemlerin fahri doğunca bir melek gelip kulağına, müjde ey Allah'ın Resulü dedi, hiçbir peygamberin ilmi kalmadı ki sana verilmemiş olsun, sen onların ilimde en üstün ve kalpte en yiğidisin. Amine Hatun doğum anında kendisini bürüyen nur halesi içinde Şam beldesini gördü. Şam, peygamberler bucağı, rasuller yolu ve kavşağı. Peygamberler peygamberinin dünya gözüyle istilası hareketine şahit olacakları belde. Yine peygamberler peygamberinin en büyük fethi miraçta ilk merhale olarak Beytül Mukaddesine varmakla kapısına ayak atacakları iklim.

0: İslam selinin havuzunu doldurup dört kıtaya yayılacağı mübarek merkez. O gün Mekke'de olan sabah ebedidir. Doğan kim? Hasan bin Sabit, ben 8 yaşında var yoktum. Medine'de sabah vakti sokakta deli gibi koşan bir Yahudi gördüm. Yahudi koşarken çığlığı basıyordu. Hey Yahudiler, toplanın! Yahudiler üşüştü. Sordular, ne var, ne diye haykırıyorsun? Yahudi gözleri fal taşı gibi açılmış, soluk soluğa cevap verdi. Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. Ahmet bu gece dünyaya geldi. Herkes hayret ve dehşet içinde. Hazreti Ayşe, Mekke Yahudilerinden biri Allah'ın Resulü'nün doğdukları gecenin sabahı Kureyş büyüklerinin bulunduğu yere geldi ve sordu. Bu gece aranızdan birinin bir erkek çocuğu dünyaya geldi mi? Dediler, haberimiz yok. Dedi, hemen gidin ve soruşturun. Bu gece doğan bir oğlancık var. Sırtında alameti olacak. Soruşturdular ve o gece Abdullah'ın bir oğlu olduğunu haber aldılar. Sırtında da nişan. Çocuğu yüzü koyun çevirdiler, Yahudi'ye gösterdiler. Yahudi, peygamberlik nişanını görünce elleri bir şeyi sıkmak, boğmak ister gibi ileriye uzandı ve gözlerine sanki perde indi. Haykırdı, eyvah, peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti. Sonra Kureyş büyüklerine hitap etti. Size öyle bir devlet geliyor ki güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar zemini, bütün yeryüzünü kaplayacak. O devirde Yahudiler arasında derin ilim sahipleri vardı. Kitaplarında da Allah Resulü'nün geleceğine dair gizli haberler. Abdülmuttalip, Nur'un asli sahibi Nur torununun sevinciyle adeta uçtu. Kasideler söyledi ve Kureyşlilere büyük bir ziyafet çekti. Sordular, bu ziyafete vesile olan çocuğa ne isim verdin? Muhammed. Böyle cedlerinde olmayan bir isim vermekten muradın ne? Muradım şu ki onu yerde halk ve ulvilikler aleminde hak pek çok övsün. Mukaddes isim pek çok hamdü sena olunmuş kimse manasına. Nur yumağı yavru göbeği hilkatten kesilmiş ve hilkatten sünnetli ve sırtında nebilik mührü. Öbür harikalar. İran'da Kisra'ların sarayında 12 burç. Birden bire gürül gürül çöküyor. Taberiye Gölü, akıl oynatıcı sarsıntılarla yerin dibine geçiyor. Ateşe tapanların bin yıldır yanan ocakları sönüveriyor. Mukaddes yavrunun dünyaya geldiği demde bütün bunlar. Kisra'ların sarayında 12 burç mu çöktü? Zira İslamiyet'in karşısında dikilen Kisra'lar İmparatorluğu 12 sultan daha verdikten sonra iman seli önünde yıkılıp gidecek. Ve yine o demde Kabe'nin bütün putları yüzüstü ve İran'ın dini reislerinden biri şu rüyayı gördü. Bir sürü azgın deve bir alay cins Arap atıyla beraber Dicle suyunu geçip Fars illerine dalmış. Fars illerinde bunca alamet ve bu rüya. Bütün bunları Şam'da 100 yaşını aşkın kemiksiz arka üstü yatan, bir yere götürüleceği vakit bohça gibi katlanan hilkat ucubesi bir kahine tabir ettirdiler. Kahin, o dem ki tilavet çoğalır ve sahibi herave zuhur eder diye söze başladı ve bütün alametleri saydı. Kisralardan artık yalnız 12 sultan beklemek gerektiğini söyledi ve son demini yaşadığı için ve olacak olan olur deyip öldü. Nur'un Amine'nin rahminde karar kıldığı ve yerlerde ve göklerde nida olunduğu gece bir hitap vardır. Ne güzel hal oldu Amine'ye, ondan sonra her şey ne güzel oldu. Allah Resulü'nün ana rahmine intikal ettiği mevsim görülmemiş bir feyz ve bereket yılıdır. Kıtlık içinde çırpınan Kureyş ve Arap kabileleri hazinelerini doldurdular ve o yıla Senetül Fethü vel İptihac, fetih ve iftihar yılı adını koydular. Dünyaya varlığın manası gelmişti.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemine, hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih, ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esbetüküm ala sırat, eşeddüküm hubbelli ehli beyti ve ashabi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Deylemi'nin ve diğer bir kaynağın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki esbetüküm ales sırat, cehennemin üstündeki köprü olan sırat köprüsünde en sağlam duranınız, ayağa kaymayan, aşağı düşmeyen, cehenneme yuvarlanmayan, sıratı sapasağlam bir şekilde geçeniniz, sırat üzerinde en sağlam ayaklı olanınız, eşeddüküm hubben li ehli beyti, benim ehli beytime ve ashabıma ve ashabi sevgisi en çok olanınızdır. Sevgisi ne kadar çoksa sıratta basışı da, efendim, ayağa kaymaması, sağlam duruşu da o kadar fazla olur. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmek İslam'ın temelidir. Bunu geçen de bir hadis-i şerifte anlattım. Hadis-i şerif okudum. Allahu Teala Hazretleri zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmadan, sevmeden iman bile tamam olmuyor. Onu şart koşuyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyecek ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyecek. Resulullah'a da tabi olacak ve Peygamber Efendimiz yemin ederek söylüyor ki sizden biriniz beni babasından, evladından ve bütün sevebileceği sevgili insanlardan daha çok sevmedikçe mümin olmaz buyuruyor. Burada da sıratta en sağlam duranınız, ayağı en sağlam olan, kaymayan, cehenneme düşmeyecek olanınız, ehli beytime ve ashabıma sevgisi en şiddetli, en çok olanınızdır buyuruyor. Peygamber Efendimiz'i seven, onun sevdiği bütün kimseler de sever. Peygamber Efendimiz'in en sevdiği kimseler kimlerdir? Şüphesiz ki yakınları, ehli beyti, yani evinde kendisinin beraber yaşadığı hanımları, çoluk çocuğu, torunlarıdır. Ve kendisine peygamberlik vazifesini yaparken itaat etmiş, beyat etmiş, etrafında halkalanmış ve ona hizmet etmiş ve İslam yolunda malını canını vermiş olan ashabıdır. Elbette Peygamber Efendimiz'in bu mübarek ashabını ve ehli beytini sevmesi lazım. Severse kurtulur, sıratta sağlam basar, sıratı geçer, cennete girer. Sevmezse bu ne biçim iş? Hem Müslümanım diyor, hem de Peygamber Efendimiz'in ehli beytini, kendisini, ashabını sevmiyor. Böyle şey olmaz. Sevmediği takdirde de mahrum kalır. Sevmediğinden çok şeyler kaybeder. Sevmediğinin cezasını çeker. Sevmemesi muhakkak ki kendisinin bir kusurundan, bir yamukluğundan, bir hatasındandır. Şimdi tabii bize ne gerekiyor? Bizim ona bakmamız lazım. Hadis-i şerifi okuyoruz. Yani falanca cennete girecekmiş. İyi girsin, mübarek olsun ama bize ne gerekiyor? Bize gereken gönlümüzde Resulullah sevgisini uyandırmaktır. Yani şu sevgi çarşıdan mı alınır, pazardan mı alınır, kaç bin marka alınır, kaç bin dolara alınır, nereden alınır, nasıl alınır ise bu sevgiyi içimize yerleştirmemiz lazım. Yoksa neden yok diye düşünmemiz lazım, tedbir almamız lazım. Bir kere Peygamber Efendimiz'i sevmenin, ehli beytini sevmenin, ashabını sevmenin ilk adımı hayatlarını okumaktır. Bir oku bakalım şu mübarekler ömürlerini nasıl geçirmişler, ne kadar fedakarlıklar yapmışlar, nasıl yaşamışlar, senin yaşayışın nasıl, onların yaşayışı nasıl, ne kahraman insanlarmış, ne fedakar insanlarmış, nasıl Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk etmişler, ilk önce okuyacaksın. Ondan sonra da Resulullah'ın ehli beyti diye, mübarek yakınları diye, efendim ne mutlu onlara, ne büyük şeref onların sahip olduğu şeref ki Resulullah'ın meclisinde bulunmuşlar, cemalini görmüşler, sözünü dinlemişler, iltifatına, sevgisine nail olmuşlar diye onlara bağlanmak lazım. Bu usta bir çalışma yapması gerekiyor insanın. Yani çalışmadan olmuyor. Resulullah'ın sevgisini kazanması için bir kere maddi olarak yapması gereken işlerden birisi salatü selamı çok getirmek. Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok getirmek. Günde en aşağı 100 defa salavat getirmek lazım. Çünkü Efendimiz bu rakamı tavsiye buyurmuş kendisi. Bunun faydalarını da hadis-i şeriflerinde bildirmiş. Gözünü kapayacaksın, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getireceksin. En aşağı 100 defa. En aşağı bu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uymak lazım. Peygamber Efendimiz sözünü dinleyen sünnetine uyanı sever, sözünü dinlemeyen sünnetine uymayanı sevmez. Kesin. Yani aykırı aykırı giden, asi, mücrim, yapma dediğini yapan insanı sevmeyecek tabii. Elbette sünnetini okuyup öğrenip uymak lazım. Bunları yapmadıktan sonra Resulullah'ın sevgisi insana bahşolmaz. O kapı açılmaz. O aleme girilmez. İman edeceksin. Sünnetine sımsıkı sarılacaksın. Ümmetini seveceksin. Efendim hayatını öğreneceksin. Tavsiyelerini tutacaksın. Efendim salatü selamı çok getireceksin. Dilinde zikri olacak. Gönlünde fikri olacak. Aklında o zaman o sevgi hasıl olacak. Olmayınca yamuk oluyor, yarım oluyor. İşte o zaman dışarıdaki insanlar gibi oluyor. Bugünün zamane Müslümanları gibi oluyor. Allah Allah. Bu nasıl Müslüman? Herkes hayret ediyor. Akıl mantık almıyor. Yani akla mantığa uymuyor. Şunların haline bak. Hem Müslümanım diyorlar, hem de ne kadar İslam'dan uzaklar. Acayip bir şey. Hazreti Ali'yi seviyorum diyor. Ah, Hazreti Ali taraftarıyım diyor. Hazreti Ali Efendimiz'e uymuyor. Ben onların yanına gittim, sordum. Ya siz Hazreti Ali Efendimiz'i seviyor musunuz? Seviyoruz diyorlar. Aleviyiz diyor. E uysanıza. Fatıma anamızı seviyor musunuz? Uysanıza. Onun dediği gibi yapsanıza. Onun yaptığı gibi yapsanıza. Yani şu dünyada çok acayip işler oluyor. En çok taraftarım diyen insanlar en uzak durumda olursa çok acayip. Müslümanım diyor, İslam'dan uzak. Aleviyim diyor, Hazreti Ali'den uzak. Allah bu aldanmayı üzerinden alsın Müslümanlar. Aldananlara tevfikini refik eylesin, hidayet eylesin. Bir yerden şaşırıyor bu insanlar. Bu şeytan şaşırtıyor. Neresinden giriyorsa, nasıl ikna ediyorsa bu yamuk işleri onlara doğru gösterip yaptırtıyor. Allah içmeyin demiş şu içkiyi. İçme ya. Yani içmeyen içmiyor da bir şey mi oluyor? Bir sürü güzel meşrubat var, meyve suları, tabii sular, hemen taze sıkılmış meşrubat, şifalı şeyler. Efendim, bunların hepsinden geçiyorsun, geçiyorsun, geçiyorsun, içmiyorsun efendim. Onlar gözünde büyük olmuyor. Allah'ın yasakladığı içkiyi içiyorsun. Karaciğerin tahrip oluyor, siroz oluyor. Kafan efendim darmadağın oluyor. Efendim sağlığın bozuluyor. Alkolik oluyorsun, hastanelere düşüyorsun. Gene de içiyorsun. Ve adam yani hiç bula bula içecek başka bir şey bulamadın mı ya? Zehir içiyor. Sigara içiyor. Ya millet biraz dumanlı bir yer oldu mu kaçıyor. Sen bu dumanı niye böyle bu kadar kucağına almışsın? Ağzına sokuyorsun, burnuna çekiyorsun. Ağzından emiyorsun, burnundan çıkartıyorsun. Halka halka havada seyrine bakıyorsun filan. Bu insanoğlunun işi bir acayip.

zararlı yapıyor. Seviyorum diyor, tutmuyor. Allah uyanıklık versin. İkinci hadis-i şerif. İhsani la yenzurullahu ileyhima yevmel kıyame. Kati'ur rahimi ve carus su'i. Enes radıyallahu anh'ten gene Deylemi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iki insana Allah kıyamet gününde nazar eylemez. Oo. Allah'ın kıyamet gününde nazar eylemeyeceği demek kızdığı demek. Sevmediği demek. Yüzüne bakmıyor. Nazar eylemiyor. Eyvah, rahmetine ermeyecek demek. Kim bunlar? Allah'ın nazar etmediği iki kimse. Kati'ur rahim. Sıla-i rahim yapmayan, akrabalarını aramayan, sormayan, onları korumayan, kollamayan, onlara yardım etmeyen, akrabalığa, akrabalık hukukuna riayet etmeyen. Hatta küsen, ilgiyi kesen, küsen. Allah Allah. Hem akrabası, dayısı, halası, amcası, efendim yeğeni, hem de hiç ilgilenmiyor. Adam büyük şehre gitmiş, unutmuş köyünü, kentini, akrabasını. Zengin de olmuş, fabrikatör de olmuş, parası da çok. Öbür tarafta eşi, dostu, akrabası köyde fukaralıktan kıvranıyor. Yardım etmiyor. Olmaz. Hatta bir iki defa gitmişler yardım için mesela. Kapıdan kovmuş. Gelmeyin benim yanıma. Neden? Giyimleri güzel değil. Görgüleri efendim onun keyfine uygun değil. Evine yakıştıramıyor. Evi saray gibi lüks filan. Ters yüz göstermiş. İlgiyi koparmış. Neredeyse oralı olduğunu söylemek istemiyor. Utanıyor onlardan. Böyle şey olmaz. Aslını inkar eden namerttir. Aslını inkar etmeyecek, aslını arayacak. Eksikleri varsa düzeltecek, yardımcı olacak. Ne kadar hoşuma gitti. Nevşehir'e gittim. Orada bir kasaba var. Gülşehir diye. Adı güzel bir kasaba. Gülşehir. Baktım, kesme taştan şahane eserler var kasabada. Muazzam bir Osmanlı camisi var, kubbeli. Medrese var, hamam var, çeşmeler var. Ne oldu? Bir de inceledik ki oradan bir vezir çıkmış o Gülşehir'den. Sadrazam da olmuş adam ama beldesini unutmamış, ihya etmiş beldesini. Aferin. Bak, eşini, dostunu, akrabasını, yakınlarını unutmamış. Sahip olduğu imkanlarla kütüphane açmış, her şeyi var. Elinden gelen yardımı yapmış. Bizim de sıla-i rahim yapmamız, eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, köyümüzü, kentimizi, büyüdüğümüz yerleri, çocukluğumuzda bize iyilik yapmış olanları, anamızın, babamızın yakınlarını aramamız, kayırmamız, kollamamız lazım. Çünkü Allah muhabbeti seviyor. İnsanların birbirleriyle dostluğunu seviyor. Muhabbet bağlarının en kuvvetlerinden birisi de akrabalık bağıdır. İnsan akrabasını sever. Bu bir fırsat. Müminler birbirlerini sevecek, kardeş olacak, birlik beraberlik olacak, toplum canlı olacak ve toplumda hayır çıkacak. Muhabbet olmayınca, kimse kimseyle ilgilenmeyince, kimse kimseye gelip gitmeyince, herkes birbirinin aleyhinde olunca, herkes birbirinin kuyusunu kazınca o toplum yıkılır. Orada yaşamak zehir olur insana. Muhabbeti seviyor Allah. Muhabbeti sağlayan her şeyi seviyor. Muhabbeti sağlayan şeylerin başında da, en başında da, insanlar arasında muhabbeti sağlayan şeylerin başında da işte bu sıla-i rahim geliyor. Akrabaları kollamak geliyor. Bunu yapmayanı Allah sevmez. Yüzüne bakmaz bile. Her yere bakıyor, her şeyi görüyor. İnnallâhu basîrun bil ibad. Allah her şeyi görüyor ama nazar etmez ne demek? İltifat etmez demek. Rahmetine erdirmez demek. Sevmiyor demek. Buğz ediyor demek. Cezalandıracak demek. Demek ki böyle olmamalıyız. İkincisi ve carusu, kötü komşu. Komşuluk bağı da önemli bir husustur. Komşular birbirlerini severse o belde güzel olur. Neighborhood. Good neighborhood. Burada İyi komşuluk bağları bilmem ne teşkilat da kurmuşlar adamlar. Levhalar filan var. Soruyorum bunun aslı esası nedir filan. Kuvvetli bir işbirliği yani. Bir şey. Levha koymuşlar. Onlar nasıl bir içtimai düzen içinde bunu yerleştirmişlerse beldelerini güzelleştirmek için çok güzel çalışıyorlar. Beldelerine parklar, bahçeler açıyorlar. Temiz tutmaya gayret ediyorlar, toplanıyorlar, kararlar alıyorlar, para harcıyorlar. En küçük kasabalar bile güzel. Yani bakıyorsun güzel. Demek ki dikkat ediyor. Demek ki bizden önce

0: Peki dinin mensupları olan Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın taraftarı olan İseviler, itikatları düzeltecek yönleri tamam. Yanlış itikatları var. Hazreti İsa'yı peygamber bilmiyorlar. Allah'ın oğlu sanıyorlar ve bu çok büyük bir yanlışlık. Kur'an-ı Kerim bunu bildiriyor. Ama dinlerinin öteki emirlerine uyuyorlar. Teşkilatlılar, muhabbetliler, efendim komşuluğa riayet ediyorlar. Çok güzel yardımlaşıyorlar. Yani İslam beldelerinde görmediğimiz güzel şeyleri görüyoruz. Sakatlara yardım, gençlere her türlü imkanları hazırlamışlar. Buyurun, idman yapın, oynayın, rahat edin. Çocuklara her şeyi yapmışlar. Biz bunları kendi memleketimizde görmedik. Belediyeler yapmıyor, muhtarlıklar yapmıyor bu işleri, düşünmüyor. Bunları gördüğü halde bile yapmıyor. Ya bir adam, hiç bunları görmedin mi? Bunların kendi köylerine, kentlerine ne kadar böyle önem verdiklerini, nasıl, ne kadar dikkat ettiklerini gördünse niye kendi köyünü, kentini güzelleştirmiyorsun? Antalya'ya doğru bir yerden geçiyorduk, bir kasabaya gittim. Geçiyoruz yani. Neticede Burdur, Isparta bir yere gideceğiz. Eskişehir tarafından gidiyoruz. Allah Allah, bir kasabaya geldim. Çok güzel dümdüz caddeler. Gayet geniş. Allah Allah, hayret ettim ya, bu başka Anadolu evleri birbirlerine efendim yakın, sokaklar eğri büğrü, duvarlar yıkık, her taraf bakımsız. Bu intizam ne? Adam biraz Almanya'da bulunmuş, belediye başkanı, beldesine hizmet etmeyi kararlaştırmış ve yapmış. Oh, ferah ferah yollar. Kendine de rahat ediyor, geçen de rahat ediyor. Gayet güzel. Yani komşuluk tabii çok önemli bir bağ. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail Aleyhisselam geldi, geldi, bana komşularla iyi geçinmeyi öyle övdü, o kadar tavsiye etti, öyle bahsetti ki sandım ki Allah komşuyu komşuya varis edecek. Varis olmak ancak çoluk çocuğun, yakınların hakkı. Allah Allah, neredeyse komşu komşuya varis olacak. O kadar çok tavsiye etmiş Cebrail Aleyhisselam. O kadar bu konuyu önemli anlatmış Peygamber Efendimiz'e. Biz de komşulara dikkat edeceğiz. Hocam benim komşum falanca filanca. Sen de toplan bir mahalle kur. İyi komşulardan bir mahalle kur. Yapamaz mısın? Azıcık dikkat etsek, tasarlasak, uğraşsak yapardık. Hepimiz burada tek tek ev aldık. Şu kadar 30-40 aileyiz. Yani bu paralarla dağları devirirdik, ovaları doldururduk, uçurumları geçerdik. Şu Mantkot'un Road'da 20 hanelik yer yaptık. Onu bile yapamayız, edemeyiz, bilmem ne. Gittik başka yerlerden aldık. Yani yapamadık. Beceremiyoruz. Bizde bir eksiklik var. Efendim, komşuluğun önemini de bilmiyoruz. İyi komşu, ev alma, komşu al. Oo, önemli. Dedelerimiz mi söylemiş? Evet, dedelerimiz söylemiş ama gene Peygamber Efendimiz'den bu mübarek hikmet. El car kable dar. Evden evvel komşu. Falanca yerden ev alayım mı hocam? Komşularını incele. Bak bakalım komşular nasıl? Önce komşular, ondan sonra ev. Komşuluğa çok önem vermemiz lazım. Mevcut komşularımıza da iyi davranmamız lazım. Zarar vermememiz lazım. Malına, canına, arazisine, ağacına, meyvasına, yemişine, hayvanına, karısına, kızına. Tabii yakın olunca komşu birbirinin evini görüyor. Efendim, çoluğuna, çocuğuna yamuk bakarsa, eşine, ailesine, o da çok çok büyük günah. Allah güzel ahlaka sahip eylesin ve efendim o sevapları kazanmayı nasip eylesin. Çünkü eskalü şeyin fi mizanil mümin hulukun hasen. Müminin yarın kıyamet günü amellerin tartıldığı zaman terazisine konulan şeylerin en ağırı güzel huydur. Böyle bir konuldu mu terazinin kefesine ağır vup, bastırtacak yani. Güzel huy. Güzel huyların hepsini Allah-u Teala Hazretleri bizlere ihsan eylesin. İnna Allaha yubgidul fahişel mütefahişel bezi. Allah-u Teala Hazretleri fuhşiyatı işleyen ve işi ve sözü kötü olan ve hayasız kimseye buğz eder. Yani kötü huyluya Allah buğz eder, kötü huyluyu sevmez. İyi huylu olmaya dikkat edelim, huyları tanıyalım, iyi huylar hangileridir öğrenelim, tanıyalım. Bir de şu soruyu kendimize soralım, bu iyi huylardan kaç tanesi bende var? Bir de kötü huyları öğrenelim ve kendimize soralım, ya bu kötü huylar Allah sevmiyor. Efendim insanda olursa büyük tehlike, ahirette çok büyük zarar görecek. Bu kötü huylardan hangileri var bende? Şöyle bir inceleyelim. Kendi kendimize kaç tane kötü huy olduğunu bir araştıralım. Asabilik mi var? Vefasızlık mı var? Sabırsızlık mı var? Bilmem nefse fazla uymak mı var? Efendim sebatsızlık mı var? Hangi huyumuz kötüyse, benim şu huyum kötüymüş, ben onu atacağım, şu iyi huyu alacağım diye uğraşmamız lazım. Cimrilik mi var? Neyse, kötü huyların hepsi kitaplarda yazılı belli. Hocamızın en güzel eserlerinden birisi Tasavvufi Ahlak. Oku, efendim orada huyların hepsini güzel güzel anlatıyor hocamız. Her başka kitaplarda da var. O kitaplardan derlenmiş anlatıyor. Allah güzel huylara sahip olmayı cümlemize nasip eylesin.
1: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: ve ekrabuhum meclisen. Meclis cezinden izeştemeu. O kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların o zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım sizlerden. Etekellem, konuşacağım. Fe yusaddikuni, Allah Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u fe yüşeffi'uni, ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim, Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü, bir şey isteyeceğim fe yu'tini, istediğimi de Allah verecek. Biz Allah Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de, bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bilir. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Tabi çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsini tatbik birer sünnet.
1: Akra, akra, akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Cuma Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Cuma Suresi'nden bahsedeceğiz. Sure 11 ayetten oluşmaktadır. Adını Cuma namazının erkeklere farz kılındığını anlatan 9. ayetten almıştır. Sure, gökte ve yerde olanların Allah'ı tesbih ettiğini, Esma-i Hüsna'dan 4 ismi vurgulayarak başlar. Daha sonra Allah'ın ümmi bir kavim içinden peygamber göndermesinin sebepleri ve peygamberin görevlerini açıklayarak devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Cuma suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evrensel misyonu, Tevrat'ı bilip de uygulamayanın hali, Cuma namazı ve yeryüzünde rızık peşinde koşmak anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde Cuma vakti gelince işi gücü bırakıp camiye gitmek, namaz kılınca tekrar işe dönmek ve Allah'ın lütfuna sığınarak geçim için çalışmak emredilmiş, daima Allah'ı anmanın önemi vurgulanmıştır. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir.
0: En güzel rehber.

0: ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina.

dost bize gelmez ise ben dosta geri varayım. Çekir ben cevrü cefayı, dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir canıdı, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan, pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar, dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım. Gönlüm eydür, dost benimdir. Gözüm eydür, dost benimdir. Gönlüm eydür, göze sabret. Bir dem haberin vireyim. Hak nazar kıldığı cana bir göz ile bakmak gerek. Ana ki hak nazar kıldı, ben anı niçe yüreyim. Taptuk eydür bu yunusa, bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yücedür, ben ana niçe yüreyim. Ben ana niçe yüreyim.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Hürmetlerimizi ve selamlarımızı ileterek bir İstanbul programımıza ve yolculuğumuza daha başlıyoruz. Hem İstanbul medeniyetinden söz edecek hem de İstanbul'un sokaklarında dolaşacağız. Tarihi uzantılarına gideceğiz. Geçmişten bugüne yolculuklar yapacağız. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
0: Efendim şehri İstanbul'a İstanbul Mektebi başlıklı çok eski bir makaleyle başlayacağız. Saadettin Öktan hocamızın. Kapanmış İstanbul Mektebi ama bu şehirde yaşayan herkese açıktı. Şehre yeni gelenler de bir süre geçince yeni bir hüviyet kazanırlar. Kendilerinin ömürleri vefa etmese bile çocukları, en geç torunları İstanbullu olurlardı diyor. Peki neydi İstanbul Mektebi? Onun yetiştirdiği ve ona hayat veren öyle çok yükseklerde olmayan mütevazi bir İstanbullunun hususiyetleri anlatılıyor. İstanbul Mektebi umulur ki uzun ve sert bir kışın altında yaşama mücadelesi veren bir ince ve narin bahar çiçeği gibi hayatiyetini muhafaza ediyordur ve günü gelince tekrar açacaktır. İstanbulluyu sadece dış görünüşüyle, gündelik hayatında deruni alemine girmeksizin birkaç mevsim takip edelim. Sonra gördüklerimizi tespite çalışalım. Daha ilk nazarda İstanbullu kılık kıyafetiyle, giyim kuşamıyla hemen belli olurdu. Elbiseleri daima temiz ve bakımlıydı. Mali gücüne göre ucuz ya da eski olabilirdi ama kirli ve bakımsız asla. Seçilen modeller ve renkler bir seviye ve bir vakar ifade ederdi. Küçük bir aksesuar göze çarpan bir unsur olarak daima bulunur. Ancak bu unsur o zarif ve sade kıyafetin üzerinde

o kimsenin şahsiyetini ele veren küçük bir ipucu olmaktan öteye geçmezdi. Mesela elde taşınan bir baston veya yakaya takılmış bir iğne, onu taşıyanın kimliği hakkında yine aynı kültürden gelenlerin daha iyi çözebildikleri işaretler verirdi. Giyimde her yaşın ve her sosyal sınıfın belli renkleri, biçimleri ve hatta kumaşları vardı. Bunların dışına çıkmak bir özenti ifadesi olarak görülür, olgunluğa işaret sayılmaz ve belki de gizli olarak ayıplanırdı. İstanbul'da mevsimler iç içe yaşanır, hiçbir mevsim diğeriyle karışmadan geçmez. Kışın ortasında bahar, baharın ardında hazan günleri gelebilir. Hatta İstanbul'da lodos eserse yaz, poyraz eserse kış olur diye bir söz de vardır. Bu vaka İstanbul'un giyimine de aksetmiştir. İstanbullu mevsimine göre değil, günlük havaya göre giyinmesini bilir ve sever. Kışın ortasında gülü veren birkaç bahar gününde hemen baharlıkları giyer. Bu küçük değişiklik için hiç üşenmez, onun zahmetini tercih eder. İstanbullu tavır ve hareket bakımından da çağımızın insanından epey değişiktir. Hareketlerine daima vakar ve ağırbaşlılık hakimdir. Davranışlarında aceleci değildir. Yavaş ve tembel de değildir. Her hareketinin hakkını vererek bunları sükunet içinde icra eder. Sükunet ve vakarına çok ehemmiyet verdiği yüz ifadesinde hemen görebilirsiniz. Yüz hatları daima yumuşak ve munis olmalıdır. Huzurlu bir iç dünyayı aksettirmelidir. Umumi yerlerde ve resmi dairelerdeki davranışlarında iş sahibi ise diğer insanlara ve onların haklarına saygılı, vazifeli memursa hizmetin en mükemmelini vermenin titizliği içindedir. Bir mecliste oturuş biçimine göre o kimsenin görgüsü ve seviyesi hakkında hemen hüküm verilir. İstanbullu selam vermeyi ve almayı sever. Alınmayacak veya istifaf edilecek bir selam için de çok kıskançtır. Böyle bir durumda karşındakini ezici bir tavra bürünür. Kendi değerleri paylaşanları göz ucuyla bakarak anlar. Onlara karşı yumuşak ve mütevazıdır. Kendisi gibi düşünmeyenlere karşı büyük müsamaha sahibidir. Ancak mütecavizlere karşı öyle bir tavır içine girer ki anlayan için çok ağır bir davranıştır. İstanbullu çiçekleri ve hayvanları sever. Onu bir köşede bir çiçeği koklarken ya da küçük bir kediyi okşarken görebilirsiniz. O çocuklarla da dosttur. Hele orta yaşlı üstündeki bir İstanbullu, mahallesindeki çocukların saygı duyulan ve nasihati tutulan bir büyüğüdür. Onun dilinde çocuklar için birkaç tatlı söz ve cebinde onlar için küçük hediyeler daima bulunur. İstanbullunun konuşması bir başka alem açar insana. Dilimiz bu kadar güzel ve ahenkliymiş de nasıl farkına varamamışız dersiniz. Ses tonu alçaktır. Yüksek sesle konuşmaz. Kelimeler bir musiki ve şiir büyüsü içinde sıralanır konuşmasında. Bazen kelimelerdeki manayı değil, konuşmanın ahengini yakalarsınız. O zaman o bir musikidir. Bazen de kelimelerin ördüğü şiire yakalanırsınız. O zaman o bir şiirdir. Çoğu zaman birbirine karışmış her ikisidir. İstanbullunun kelime hazinesi oldukça geniştir. Burada gerçek telaffuzundan kayarak İstanbullu olmuş kelimeler ve deyimler de bulunur. Diğer bir deyişle İstanbullu Galata meşhuru sever ve kullanır. İstanbullu için telaffuz çok mühimdir. Bu sahadaki özentiler zaman zaman latifelere geçerek fıkralara konu olmuştur. Hitaplar daima sosyal seviyeye uygun olur. Manevi bir renk taşır. Sevgi, saygı, yakınlık ifade eder. İstanbullu anlattığı mevzuya uygun olarak bir darb-ı meser söylemeyi, bir fıkra anlatmayı veya bir beyit okumayı sever. Bunları yeri geldiğince kullanmak üzere içinden geldiği o muhteşem sözlü kültürünün geleneğine uyarak hafızasına nakşeder. Belki bu güzellikleri kaydettiği küçücük bir defteri de vardır ama esas olan yeri geldiğinde o hava bozulmadan hemen söyleyebilmek için bunları hafızaya almaktır. İşte kısa bir müddet zarfında bir İstanbullu'la bu hususiyetleri görebilirdiniz.
şimdi onunla biraz daha uzun zaman beraber olalım. Mesela birkaç mevsim komşuluk yapalım. Bir komşu olarak bakalım neler göreceğiz. İstanbullu sohbet ehlidir. Müktesebatının büyük bir kısmını sohbetten kazanmıştır. O kah bir kahvede, kah bir evde, kah bir meselede veya bir camide yahut dergahta kurulan ve muntazaman devam eden sohbet halkalarından birine müntesiptir. Bu meclislerde öğrendiği kitabi malumattan ziyade edep ve insanlıktır ki bunların ciltler dolusu kitap okunarak elde edilemeyeceğini çok iyi bilir. Bu sohbetlerde sohbet adabı geçerlidir. Yani dinleyen en az söyleyen kadar arif olmak zorundadır. Aksi halde o mecliste sakin düşen bir duruma sebebiyet verebilir. Bunun neticesi hafife alınmak veya ağır bir ikazdır. Bu taraftan sohbetin hazzı ve feyzi, diğer cihetten bir hata yapmamak için sarf edilen gayret ve dikkat, ferdi sohbet halkasına müdavim oldukça giderek olgunlaştırır. Sohbetlerde bir veya birkaç büyük bulunur. Gençler bu zebatın konuşmalarını dinlerler, bir müşkilleri varsa sorarlar, böylece kültürel miras nesillerden nesillere intikal edip gider. Sohbetin konferanstan çok farkı vardır. Sohbet resmi değil, samimidir. Kendinizi çok daha rahat ve sıcak bir ortamda hissedersiniz. Sohbete siz de katılarak kendinizi eğitirsiniz. Daha önemlisi, sohbet sırasında hizmet ederek insanlara faydalı olmanın hazzını yaşarsınız. İşte İstanbullunun devam ettiği sohbet halkası yaşayarak öğrenilen böyle edep, muhabbet bir insanlık mektebidir. Sohbete konular muhtelif olabilir. İlmi, dini meseleler müzakere edilebilir. Buradan yorulan zihinler sohbetin sonunda bir sanat ziyafetiyle dinlendirilir. Sohbetin mekanı da mevsime göre değişir. Kışın bir evde veya kıraathanede olan sohbet, yazın Boğaziçi'ne veya adalara nazır bir kır kahvesinde veya çay bahçesinde yapılır. Kıraathane veya çay bahçesinin sahibi de sohbet erbabına karşı saygıda kusur etmez, öyle olur olmaz kimselerin sohbet günü o mekana gelmesini önler ve hizmetin en iyisini vermeye çalışır. Türk mutfağı, Arabistan'dan Rumeli'ye kadar uzanan o geniş coğrafyanın en leziz yemeklerini bünyesinde toplamış ve meyvesini İstanbul gibi bir şehirde vermiştir. Sarayda ve paşa konaklarında hazırlanan nadide yemekleri, eski anlayış ve içinde hem şükründen aciz olduğumuz birer nimet hem de birer sanat eseri olarak bakılmıştır. Bu idrakten İstanbul'da da nasibini almış ve damak zevkine sahip olmuştur. Bu zevki mevsimine göre hazırlanan mütenevvi yiyecek ve içeceklerden bunların birer nimet olduklarının idraki içinde şükür hisleriyle dolu olarak istifade etmek, hatta bundan maddi olarak çok manevi bir haz almaktır. İstanbullu değişik yemekler, tatlılar, şerbetler ve menba sularını iyi bilir, bunları hazırlamayı ve ikram etmeyi sever. Bu yemeklerden bazıları yılda bir kere pişer ve dostlarla birlikte yenilir. Böylece tatlı hatıraların yaşanmasına vesile olurdu. İstanbul'un mutfağında tereyağı ile zeytinyağı birlikte kullanılırdı. Her biri kendine has yemek çeşitlerini de beraberinde getirmişlerdi. İstanbul'un neyin nerede yetiştiğini bilir ve şehrin o bölgelerinde yetişmiş sebze ve meyveyi arardı. Mesela Bayrampaşa'nın enginarı, Kartal'ın pırasası, Langa Bostanları'nın salatası ve Arnavutköy'ün çileği meşhurdu. Bugün İstanbullunun bu hususiyetini bilen bazı esnaf bilmem kaç yüz kilometre uzaktan gelmiş mahsulü hala bu semtlerin adını kullanarak satar. Oralarda değil bahçecilik, yapılacak arazi, nefes alınacak dahi yer kalmadığını bilen eski İstanbullular da biraz hayret, biraz yeni şartlara intibaksızlık içinde bu mesut aldanışa razı olarak alışveriş yaparlar. İstanbul'da esnaf olmak da kolay değildi. İstanbul'un zevkini ve isteklerini en az onun kadar, hatta iyi satış yapabilmek için daha fazla bilmek gerekirdi. Mesela bir manav, üzüm cinslerini ve bunların hususiyetlerini bilmesin, bu olmayacak bir şeydi. Şimdi meyve satan çocuğa çavuş dediğiniz zaman askerlik yıllarını hatırlıyor. Rezaki kelimesini telaffuz etmekten bile aciz, çünkü hiç duymamış.
İstanbullu balık yemesini sever ve balıktan anlardı. Hangi balığın hangi mevsim yeneceğini, hangi denize ve hangi havada tutmanın makbul olduğunu bilirdi. Lüfer balığı sonbahar balığıdır. Boğazda oltayla ve oyraz havada avlananı ve porsiyonluk tabir edilen büyüklükte olanı makbuldür. Daha küçüğü lezzetsiz, büyüğü yağlı olur diye hemen hükmü yapıştırıverirdi. Balıkçı esnafı işte böyle müşterilere

muhatap idi. Onların edebiyatımıza kadar geçmiş espri dolu satış çığırtkanlıkları böyle müşteri karşısında tutunmalarını sağlayan zekaların mahsuludur. Şerbetler ve menba suları İstanbul yemek kültüründe müstesna bir yer işgal ederdi. Ecdadın boyu Muhammed'i iştiyakıyla dikip yetiştirdiği güllerden nefis gül şerbetleri yapılır, yazın sıcak günlerinde adeta ilahi bir lütuf olarak hararetleri teskin ederdi. Sonbahara doğru asmalardan koruklar toplanır, bunlardan da koruk şerbeti esilirdi. Her evin bahçesinde gül fidanları ve asma bulunurdu. Önce şehir içindeki bahçeli yerleşmeler kat karşılığı müteahhitlerine teslim oldu. Sonra da Erenköy'ün köşklerini gökdelen yapanlar yok ettiler. Artık bu yeni düzende ne nazenin güllere ne de yeşil asmalara yer kaldı ve ne de bunlardan şerbet ezecek zarif insanlara. İstanbul'un civarında birçok menba suyu vardır. Her İstanbullu bunları bilir ve içerdi. Hatta bu menba sularını tadarak adlarını söyleyen kimseler de vardı. Sular evlerde terleyen küplere saklanır ve pırıl pırıl bardaklarla misafire ikram edilirdi. İstanbullular su hakkındaki ilahi beyanın neşvesi içinde bir bardak suyu içtikten sonra elhamdülillah diye şükreder, suyu getirene de su gibi aziz ol diye dua ederdi. Dilim varmıyor ama gül ve su medeniyeti kolaya teslim oldu galiba diyor Sayın Ökten. İstanbullu gezmeyi, ziyaretler yapmayı sever. Zaten şehrinin civarındaki zengin coğrafya buna imkan verdiği gibi sürprizlerle dolu iklimi de sanki bu gezileri teşvik eder. Şüphesiz İstanbullunun mevsime bağlı gezileri de vardı. Bilhassa ilkbaharda şehrin civarındaki mesirelere günübirlik geziler yapmak adetti. Eskinin vasıta yönünden mahdut imkanlarına rağmen şehrin sükuneti sebebiyle bu gezilerden derin bir hazla dönülürdü. Bülbül dinlemek ilkbaharda vazgeçilemeyen bir zevkti. Bunun için ormanlık bir yere, mesela Hacı Osman Bayırı'na gidilir, hem tabiatın muhteşem musikisi dinlenir, hem de edebiyatımızda bir efsane halini almış gül bülbül sohbeti yapılırdı. İstanbullu sadece muayyen zamanlarda değil, sık sık vesileler icat ederek öteye intikal etmiş büyüklerini ziyaret etmeyi, onların feyziyle yıkanıp sükun bulmayı çok severdi. Bu ziyaretlerde ölümün birçoklarına soğuk ve merhametsiz gelen gerçeğini yumuşak ve tatlı bir geçişe çevirmenin sırrını öğrenmeye çalışırdı. Bunun için zamanı olduğu gibi içinde yaşadığı çevre de sükunetiyle buna müsaitti. Mesela sık sık Eyüp'e gidilir, türbe ziyaret edilip niyazda bulunduktan sonra o meşhur mezarlık dolaşılırdı. Orası bir hayat mektebidir. Ölüm, zaman, insan, kader iç içindir orada görürsünüz. Aynı zamanda mezar taşlarından muhteşem bir tarihi yudum yudum içersiniz. Yalnız mezar taşları biraz kıskançtır. Yazılarını kolay okumak mümkün olmaz. Sonra iskeleye inersiniz. Mütevekkil bir kayıkçının sandalına, akşamın loş ışıklarıyla yıkanan Haliç'in suları üzerinden kayarak eve dönersiniz. Ruhunuzda tatlı bir yorgunluk kalır. Ertesi hafta hadi Koca Mustafa Paşa'ya, Sümbül Efendi'ye, iki hafta sonra Yahya Efendi'ye, gelecek ayın son cuması Sultan Fatih Türbesi'nde sabah namazına. Siz ziyaret mi arıyorsunuz? Bu mübarek beldenin her köşesinde nice mübarekler var. Çağdaş koşuşturmalardan asude kalmış bir zamanımız ve endişelerden ari bir huzurunuz varsa işte oradalar. Feyiz ve bereket pınarları sizi bekliyor. Koşunuz. Öylesine güzel satırlar ki her bir cümlesi bizi o eski zamanlara götürüyor. Ve hep öylesi asude bir şehirde yaşamayı özlüyoruz. Yaşamamış olsak da. Bir İstanbullunun hayat macerasındaki çizgileri takdime çalıştık diyor Sayın Ökten. Bir de kendi maceramıza bakalım.
O zaman İstanbul Mektebi'nin çoktan kapandığını itiraf etmek zorunda kalacağız. Evet, kapandı bu İstanbul Mektebi. Anlattıklarımız şiirlerde, masallarda, şarkılarda, menkıbelerde, hatıralarda, fotoğraflarda kaldı. Öyleyse niye anlattık? Gerçek İstanbul medeniyetini, muhabbetini, güzelliğini mektebine anlatmaya çalıştık. Bugün içinde yaşadığımız modern şehrin açmazlarına kıyasla.

Efendim, İstanbulluların hususiyetle yaptığı gezilerden birini yapalım biz de bugünkü programımızda. Sadece İstanbulluların mı? Hayır. Anadolu'nun birçok yerinden insanların koşarak geldikleri çok önemli bir mekan. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri ve Eyüp semti. Birçok defa programlarımızda buralardan bahsettik, gezdik, dolaştık. Ziyadesiyle Eyüp tarihine dair bilgiler paylaşmaya çalıştık. Ama bugün daha farklı yönleriyle, biraz daha içinde dolaşarak aktarmaya çalışalım Haldun Örel'in İstanbul Nasıl Gezilir eserinden. İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Eyüp, aynı zamanda arazi olarak da en büyük ilçelerden. Ama tabii ki Eyüp'ün merkezini ve civarındaki tarihi noktaları gezeceğiz bugün. Karın surlarının içindeki Fatih ilçesine batıdan ve sur dışından bitişik olan Eyüp, Haliç'in güney kıyılarında yer alan ve ulaşılması çok kolay olan derin tarihe sahip bir yerleşim bölgesi. Eyüp'e gelmek kolaydır ve birden çok seçeneği vardır. Unkapanı'ndan itibaren sahil yolunu takip ederek Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray istikametinde ilerleyince Haliç Köprüsü'nün altından vardığınızda artık Eyüp'e gelmiş olursunuz. Özel aracınızla gelirseniz biraz otopark sıkıntısı çekebilir, aracınızla fark edecek bir yer arayabilirsiniz. Bunun dışında toplu taşıma araçlarıyla gelebilirsiniz. Otoparkla uğraşmak istemiyorsanız, belki biraz da bir deniz yolculuğu da yapayım derseniz, mesela Üsküdar'dan ve devamındaki iskelelerden Haliç turuna katılabilir. Eminönü, Karaköy, Fener, Balat, Ayvansaray, Sütlüce derken karşılıklı olarak Haliç'in iki yakasına uğrar ve bir saate yakın bir yolculuğun sonunda Eyüp'e varabilirsiniz. Bu da bizim tavsiyemiz olsun. Eyüp'e gelirken daha Ayvansaray'dan başlayarak birçok sahabe kabri karşılar sizi, ki ziyadesiyle evvelki programlarımıza özel bir bölümle yer vermiştik. Eyüp meydanına girirken çok yoğun bir araç akışının olduğu yolda trafik ışıklarına dikkat ederek Eyüp'e doğru giderken Zal Mahmut Caddesi'nin bitiminde yolun karşısına geçin. Ancak dikkat, yoğun bir trafik var burada. Özellikle de yaylar ışıkları pek kaldırmıyorlar. Sağınızda solunuzda yenilenmiş güzel ahşap yapılar, eski mekanlar ve 16. yüzyıldan Cafer Han Medresesi. Gazi Osman Paşa tarafına giden yolun başındaki meydanın kıyısında ise 1464 yılından kalma Sofu Karale Camisi durur. Bu çerçevede yolun kıyısında epeyce büyük bir çiçek satış yeri var. Eyüp'ün merkezinde ve çarşılar bölgesindeyiz. Ne tarafınıza bakarsanız bakın mutlaka karşınıza bir tarihi eser çıkacaktır. Eyüp Sultan Külliyesi'nin çevresi oldukça bakımlı ve insanların rahatça gezip dolaşabilecekleri biçimde tasarlanmış. Hediyelik eşyaların, kitapların satıldığı çarşı yolundan girip yürümeye başladığımızda çevre türbelerle dolu. Yakınımızda Çavuşbaşı Camisi, Kubbi Hatun Türbesi. 19. yüzyıl sonlarından Hasan Üstü Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa, Siyabüs Paşa, Ferhat Paşa, Nişancı Feridun Paşa, Hülyanizade Ahmet Paşa, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, Nişancı Mehmet Paşa gibi çok önemli Osmanlı şahsiyetlerinin türbe ve kabirleri buralarda bulunuyor. Onarılmış ahşap konaklar, dar yollar, renkli çarşılar, yeme mekanları burayı adeta bir panayıra dönüştürmüş. Hele geziniz güzel bir havaya denk gelmişse ne ala, buralardan ayrılmak istemeyebilirsiniz. Eyüp öyle bir seferde gezilecek bir bölge değil, epeyce zaman ister. Yozlaşmış kentsel yapı istilası buraları sarmış olsa da o denli çok tarih kokusu var ki etrafta, bu

0: Olumsuz görüntülerin sizi rahatsız edebileceğine pek ihtimal vermezsiniz. O kalabalık çarşıdan geçtiğimizde gideceğimiz ilk yer elbette ki buraya da adını veren Eyüp Camisi. Fatih Sultan Mehmet 1458'de yaptırdı ki daha o sıralarda kendi külliyesini dahi inşa ettirmiş değildi. Sultan, Akşemsettin Hazretlerinin mezarını bulduğu Eyüp Sultan'a o denli hürmet ediyordu ki yaptırdığı külliye ile onun adını bu semti asırlar boyu yaşatacak çok önemli bir işe imza attı. Eyüp Sultan Türbesi yakın tarihlerde önemli bir onarım geçirdi. Bugün sadece İstanbullular değil birçok yerden insanlar koşup buralara geliyorlar. Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesinde dua ediyorlar. Yıkıldığı için yaklaşık 2 asır önce Sultan 3. Selim tarafından yenilenen şimdiki Eyüp Camisi de hemen türbenin yanında. Caminin çevresindeki mezarları, yaşlı ağaçları, meşhur Eyüp çiçekçilerini Fatih'in külliye ile birlikte yaptırdığı eski hamamı inceleyip resimler çekebilirsiniz. Cami avlusu çevresinde 1581 tarihli Lale Mustafa Paşa kabri, 19. yüzyıldan Hacı Beşir Ağa'nın, Bulak Mustafa Paşa'nın, 16. yüzyıldan Sadrazam Ayas Paşa'nın türbeleri var. Eyüp Meydanı'ndan batıya ilerleyen Tahta Minare Caddesi'nin sonlarında 16. yüzyıldan Kasım Çavuş Camisi karşınıza çıkar. Bu çevrenin yakınında ve cadde üzerinde bazı eski eserler cami ve dükkanlar arasına sıkışıp kalmış. Bu semtte pek çok sokak sürprizlerle dolu. Dağınık halde de olsalar hiç bilmediğiniz, daha önce gelmediğiniz, görmediğiniz sokaklara hatta kuytulara dalarak yürüdüğünüzde birçok tarihi mirasla, küçük mescitlerle, çeşmelerle, kalıntılarla yüz yüze gelebilirsiniz. Bu şekilde kaybolarak gezmek için Eyüp bölgesinde fırsatlar bitmez. Sultanların kılıç kuşanmaya geldikleri Haliç'e doğru inen Bostan İskelesi yolunun kıyısında Sultan 3. Selim'in anasının yaptırdığı Mihrişah Sultan Külliyesi var. Yol zemini dışında burada tarih sanki dolmuş ve 2 asır önceki görüntülerin neredeyse aynısı karşınızda. Külliyenin önünde birkaç basamaklı küçük bir binek taşı göreceksiniz. Bu taşa cülüs taşı deniliyor ve genellikle Sultan Eyüp'e geldiklerinde atlarından inerken bu taşa ayak koyuyorlardı. Yolun Haliç'e doğru olan tarafında önemli Osmanlı şahsiyetlerinin türbeleri ve başkaca yapıları dizilmiş. Hüsrev Paşa Külliyesi bunlardan biri. 1839'dan kalma bir de kütüphanesi var. Eyüp'te gömülü olan tek sultan var. Sultan 5. Mehmet Reşat. Yaptırdığı türbesi ve mektebi yan yana. Haliç kıyısına çok yakın bir konumda. Yapan şahıs da 20 liralık banknotların arkasında resmi bulunan Mimar Kemalettin Bey. Eyüp sırtlarında mezarlığın üstünde meşhur tepe hatırlayacağınız üzere İstanbul'un en ünlü dinlenme ve seyir mekanlarının başında geliyor. 1800'lerin sonlarına doğru Ragıp isimli bir şahsın kurduğu bir kahve daha sonra Rabia Kadın ismiyle tanınmaya başlar. İstanbul'a ilk 1876'da ayak basan Fransız seyyah ve yazar Pierre Loti, buradaki mekanı sık sık gidip gelince artık tepe onun adıyla anılmaya başlar. Buraya teleferik kullanarak rahat ve kısa bir zamanda ulaşılabilir. Ancak hafta sonları giderseniz eğer uzunca bir teleferik sırası beklemeniz gerekebilir. Bunun dışında Eyüp Sultan Camisi'nin batısından bu tepeye tırmanan güzel zeminli yürüme yolunu kullanarak çıkabilirsiniz. Yolun tam başında bu çevredeki mezarlıklarda yatan tanınmış şahısların isimlerinin yazılı olduğu çok güzel bir mermer kitabı var. Burada yazan isimlerden birkaçını hatırlayacak olursak Fevzi Çakmak, Osmanlı tarihinin ünlü Şeyhülislamlarından İbni Kemal, Pehlivan Kara Ahmet, yazar Ziya Osman Saba, Necip Fazıl Kısakürek ve Mahmut Esat Nurşan Hoca Efendi. Eyüp kalabalık bir ilçe ve inişli çıkışlı sokaklardan oluşan pek çok gezi yeri var. Buralara dolaşmak öyle çok da kolay değil, biraz yorucu olabilir. Merkez Eyüp Sultan'daki gibi mevcut eserler birbirlerine çok yakın mesafede değiller. Fakat Eğer İstanbul'a karşı bir sevginiz, bir tutkunluğunuz varsa, bu eşsiz şehrin bünyesinde biriken sayısız hatırayı öğrenme konusunda muazzam bir aşık hissediyorsanız, her şeye değer. Teleferiye giden yolun karşısındaki Sultan Süleyman çeşmelerini görüp Halit sahilinden Bahariye kıyılarına doğru yürümeyi bu programa alabilirsiniz mesela, diyor yazar. Biraz uzun bir yol, bu nedenle Ali Beyköy'e giden araçlardan faydalanabilirsiniz. Buralar 16. yüzyılın ünlü Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi'nin arazileriydi. Bahçeleri ve ikametgahı da buradaydı. Meşhur lalesini de buralarda yetiştirmişti. Ali Beyköy'e Eyüp kıyısından otobüs veya minibüslerle rahatça ulaşabilmek mümkün. Yerleşimin merkezinde Silahtar Ağa Caddesi üzerinde Hibetullah Kadı'nın banisi olduğu Ali Beyköy Camisi bulunuyor. Mescide minber koyup eseri bir camiye dönüştüren kişi Lale Devri'nin ünlü sultanı 3. Ahmet. Deniz kıyısındaki güzergah bir yürüme parkuru olarak yapılmış. Haliç'in ünlü adaları bu noktadan elinizle tutacakmışsınız gibi yakınızda duruyor. Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan'ın 1566'da Mimar Sinan'a yaptırdığı minik cami Haliç kıyısında yer alıyor. Az ileride İstanbul'un en ünlü Mevlevi dergahlarından olan ve ilk yeri Beşiktaş Dolmabahçe kıyısında bulunan Bahariye Mevlevihanesi ile karşılaşacaksınız. İşte Eyüp böyle. Bir seferde gezip görmekle olmaz. Burası adeta eski İstanbul. Her sokağında farklı bir tarih var. Diyerek bugünkü seyahatimizi noktalayalım. Kısa bir Eyüp gezisi yaptık bu hafta. Sürçülisan ettiyse kafola diyelim. Tekrar görüşmek temennisiyle şehri İstanbul'u siz de keşfedin.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Evet. Demek ki bir kelimenin yahut da bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahiretli bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Akra, akra.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

0: adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabi bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Şanlıurfa'nın bir ilçesinde meczup birisi vardı ve ara sıra coşar, "Zerre kaybolmaz, zerre kaybolmaz" diye bağırırdı. Zerre gerçekten kaybolmuyor. O halde o zerreleri güzelliklerle, faydalı işlerle, hayırlı amellerle doldurmayı nasip etsin Rabbimiz. Abdülhamit zamanında Yavuz Sultan Selim Han'ın bir türbedarı vardır sevgili dinleyiciler. Bu türbedar fakir bir insandır. Hanımı da hamiledir. Bu hamile hanım bir sabah der ki, "Efendi, yine türbeye gidiyorsun. Canım kiraz istiyor. Akşam gelirken bir kilo kiraz al da gel." Malum hamile hanımların bir şeyi canı çekti mi onun alınması icap eder. Türbedar "Tamam" der, türbeye gider. Akşama kadar hizmetini görür, fakat akşam eve gelirken kiraz falan alamaz. Kirazın okkası pahalıdır. Satın alacak da parası yoktur. Akşam eve gelir, kapıyı açar açmaz hanımı, "Hani kiraz, almadın mı?" diye sorar. Türbedar boynunu büker. "Hanım, bugün işim çoktu. Ayrılıp da çarşıya inemedim. Yarın Allah nasip ederse alırım." der ve hanımı yarına atar. Yarın olur, yine türbeye gelir, akşama kadar, "Bu akşam yine hanıma kiraz için söz verdim, ben ne yapacağım?" diye kara kara düşünür. O gün ikindi üzeri kendi kendine böyle düşünürken elindeki süpürgenin sapını sultanın sandukasına vurur. Der ki, "Ey koca sultan, bunca senedir hizmet ediyorum sana. Hiçbir himmetini görmedim. Hanımım hamile. Bir okka kirazı bile alamıyorum. Ne olur himmet etsen de şu fakirlikten kurtulsam." Bu sözü sitem içerisinde söyler ve eve gider. Gider de, hani söyleyenden ziyade dinleyenin arif olması gerek diyoruz ya. Söyleyen türbedar, türbedar ama dinleyen de Yavuz Sultan Selim Han. Burada dinleyen herhalde söyleyenden ariftir. Bakalım sonuç nasıl tecelli edecek? Akşam hanım yine "Hani kiraz?" deyince türbedar boynunu büker. "Hanım, yarın mutlaka alacağım." der. Üçüncü gün tekrar gelir, türbeyi açar, temizler. Melul mahzun beklerken birden türbenin kapısında padişahın faytonu görülür. İçerisinden bir emir subayı iner, koşa koşa gelir. "Efendi, türbedar sen misin?" der. "Evet, benim." diye cevap verir. "Çabuk, çabuk ol, sultan seni istiyor. Giyin, hemen gideceğiz." Türbedar şaşırır. Abdülhamid'in bir türbedarı çağırması herhalde bir kusur sebebiyledir. Eli ayağı titrer. "Efendim, benim kusurum yok. Bir yanlışlık olmasın. Belki başkasını çağırıyordur." derken, "Türbedar sen değil misin?" diye emir subayı tekrar eder. "E benim." deyince de, "O halde buyur. Sultan seni çağırır. Çabuk ol, gidelim." der. Eli ayağı dolaşarak padişahın faytonuna atlar ve saraya getirilir. Sultan Abdülhamit'in huzuruna çıkarırlar. Abdülhamit, "Türbedar sen misin?" diye sorar. "Evet efendim, ben Deniz'im." der. "Söyle bakayım, dedem Yavuz'un türbesinde dün neler oldu?" Şaşırır. "Bir şey olmadı efendim." "Türbedar efendi, sana söylerim. Dedemin türbesinde ne oldu? Çabuk söyle." titremeye başlar ve olayı hatırlar. Der ki, sultanım, hanımım hamile. 2 gündür kiraz istiyor benden. Param yok, alamıyorum. En sonunda dün de elimdeki süpürgenin sapıyla sultanımızın sandukasına vurdum ve onun himmetini istedim. Abdülhamit, anladım der ve hemen çıkarır bir kese altın atar önüne. Bir daha böyle bir şey olursa cennet mekan dedemi rahatsız etme. Sen dün orada dedemin sandukasına vurmuşsun, o da bu gece sabaha kadar benim başıma vurdu, beni uyutmadı. Niçin benim türbedarımla meşgul olmazsın diye beni azarladı. Bir daha bir sıkıntın olursa dedemi rahatsız etme, doğru bana gel der. Bir kese altını aldıktan sonra türbedar geri dönerken padişah emir subayına emreder. Bundan sonra Yavuz Sultan Selim dedemin türbedarlarının maaşı 2 misli artırılacaktır. Ve böylece türbedar hem bir kese altın alır hem de maaşı 2 misline çıkarır. Ne demişler? Söyleyene bakma, dinleyene bak. Türbedara bakma, sandukasına vurduğu kimseye bak. Söyleyen bir türbedar ama dinleyen koca Yavuz Sultan Selim Han. Bundan çok uzun yıllar önce tanınmış gezgin Thomas Cook bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu'nun ıssız bir yerinde çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu gördü. Kulakları sağır edecek kadar yüksek sesle çığlıklar atan kuşların kimileri yoruldukça kendilerini okyanusun dev dalgaları arasına atıyorlardı. Onlar bu son hareketleriyle yaşamlarına son veriyorlar, kendilerini okyanusun dalgalarına bırakırken çaresizlikten ölüme teslim oluyorlardı. Üstelik bu olaya yalnızca gezgin Thomas Cook değil, o bölgedeki balıkçılar da yıllardır tanık olmuşlardı. Kuş bilimcileri ise yaptıkları araştırmalarda göçmen kuşların farklı yönlerden gelerek okyanusta bu noktada birleştiklerini keşfediyorlar. Fakat onların birbirleri peşi sıra kendilerini ölümün kucağına atmaların nedenini bir türlü çözemiyorlardı. Nihayet gerçek geçtiğimiz yüzyılın ortalarında anlaşıldı. Bu trajik olayın yaşandığı yerde sevgili dostlar, bir zamanlar bir ada vardı. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan bu ada bir deprem sonunda okyanusa gömülmüştü. İnsanların yok olduğunun bile farkına varamadıkları ada, göç yollarının ortasındaki kuşlar için vazgeçilmez bir dinlenme, soluklanma durağıydı. Kuşlar binlerce yıllık kalıtımsal alışkanlıklarıyla adanın yerini gayet iyi bilmekteydiler ve yıpratıcı uzun yolculuklarının ortasında biraz dinlenebilmek ve güç toparlayabilmek için yine binlerce yıllık kalıtımsal güdüleriyle okyanusun ortasındaki adaya geliyorlardı gelmesine, ama olması gereken yerde adayı bulamayınca yorgunluktan bitkin bedenlerini çığlık çığlığa okyanusun sularına bırakmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi biz buradan nasıl bir ders, nasıl bir kıssadan hisse çıkarabiliriz? Öncelikle söz kendini toparlamaktan açılmışken soralım o zaman hem kendimize hem de siz kıymetli dostlarımıza. Sizin hiç kendinizi toparlayacağınız bir adanız oldu mu? Hayatın uzun göç yollarında acaba sizin de bir yudum taze soluk alabileceğiniz, yolunuzun kalan bölümüne dinç, enerjik, moralli, capcanlı bir şekilde devam etmenizi sağlayabilecek bir adaya, yani dostlara sahip olabildiniz mi? Bir gün yerinde bulamadığınızdaysa ona ille de ulaşmak ve sığınmak için, hani o kuşlar gibi başınız dönercesine, dengeniz bozulurcasına çırpınıp kanat çırptığınız bir ada oluşturabildik mi hayatlarımızda kendimize? Her şeyi sınırsızca paylaşabildiğiniz bir dost veya yola birlikte çıkacak kadar güven duyduğunuz bir arkadaş, size her zaman mutluluk, huzur, sevgi verecek bir eş, bütün bunlara ulaşmak için yıllardır uğraş verdiğiniz bir amaç edinebildiniz mi? şöyle biraz daha iyi bakalım çevremize. Size gelen, size sığınan ya da bize gelen, bize sığınan, sizin gittiğiniz, sizin sığındığınız, sizin bulduğunuz dostlarınızı bir düşünün bakalım sevgili dinleyiciler. Sonra belki bir gerçeği görüveririz gözlerimizle. Bizim durup soluklandığımız ve kendimizi toparlayabildiğimiz kaç adamız var hayatımızda, hayat yolculuğumuzda. Durup sığınmak ve kendilerini toparlayabilmek ihtiyacı duyan kaç dostumuz için biz bir adayız? Bu da ikinci soru. Umalım ki efendim, böylesi bizlere soluklanmak, dinlenmek, yeniden yola devam etmek için ada olabilecek, bizim de bizzat kendimizin onlara ada olabildiği dostlarımızın varlığı, hem sayıları hem de varlıkları daim olsun, çok olsun.
0: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet.

ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir Dua, Bir Yuva, Bir Gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen. Bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen rûnümâsın sen. Habibi Kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şuurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 3.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu Ruhul Kuds, Cebrail'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, onlardan sonraki ümmetler kendilerine apaçık mucize ve deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar ihtilafa düştüler. Onlardan kimi iman etti, kimi de küfre saptı. Yine Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah, dilediğini mutlaka yapar. Onları iradelerine bırakmayı dilemiştir. Ey iman edenler! İçinde Allah'ın izni olmaksızın, herhangi bir alışverişin, dostluğun ve şefaatin, iltimasın bulunmadığı o gün, kıyamet, hesap günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah'ın rızasını kazanmak için infak edin, harcayın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah öyle bir ilah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir ve her şey varlığını onunla devam ettirir. Kendisini ne bir uyuklama, gaflet, ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi ancak O'nundur. O'nun izni olmadıkça O'nun katında kim şefaat edebilir? Kullarının önündeki ve arkasındaki, geçmiş ve geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve ahirete ait şeylerini O bilir. Onlar, O'nun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, kudreti, mülk ve hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dine girmede, iman etmede zorlama yoktur. Doğrulukla sapıklık, iman ile küfür, hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır.

yapmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları küfür, şirk, materyalizmle her türlü izmlerin, batıl yaşantı ve zihniyetin karanlıklarından aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağut, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlerdir ki, onlar da onları aydınlıktan, nurlu yoldan çıkarır, karanlıklara sokar. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince, o ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunu bir idamlığı serbest bırakmak, bir suçsuzu da öldürmekle yapmıştı. İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getir deyince, o kafir Nemrut şaşırıp kalmıştı. Allah, hakkı kabul etmeyen, gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. Yahut o kimseyi görmedin mi ki, binalarının duvarları, çöken çatılarının üzerine yıkılmış olan bir kasabaya uğradı da, kendi kendisine, Allah bunu böyle harap bir yeri, ölümünden sonra nasıl diriltecek, dedi. Bunun üzerine Allah da onu 100 yıl ölü bıraktıktan sonra diriltti. Ne kadar ölü vaziyette kaldın, dedi. O da, bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım, dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak, bozulmamış. Bir de eşeğine bak, onun kemikleri kalmış. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Şimdi o kemiklere bak, onları nasıl yerli yerine getirip sonra ona et giydiriyoruz, dedi. O merkep dirilip de eski halini alarak kendisine apaçık belli olunca şöyle dedi. Artık biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Vaktiyle İbrahim de, ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster, demişti. Allah da, ne o, yoksa inanmadın mı, dedi. Evet inandım, fakat kalbimin iyice mutmain olması için görmek istedim, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse 4 cins kuş yakala, onları kendine alıştır. Sonra iyice kesip doğra ve her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana gelirler. Bil ki Allah dilediği her şeyde mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tek tohum tanesinin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Allah yolunda mallarını harcayıp da harcadıkları şeyin ardından başa kakıp gönül kırmayanların verdiklerini hiç hissettirmeyenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bir tatlı söz ve bir kusuru bağışlama, peşinden eziyet ve mihnet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, bu tür sadakalara ihtiyacı yoktur. Halimdir, cezalandırmayı ihmal etmez, ancak mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş için malını sarf eden adam gibi, siz de sadakalarınızı başa kakarak ve verdiğiniz kimseyi inciterek boşa çıkarmayın. İşte bu şekilde mal sarf eden kimsenin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki, ona şiddetli bir sağanak, yağmur isabet edince, onu sert, çıplak bir kaya halinde bırakır.
bunun gibi

Gösteriş yapan ve verdiğini başa kakanlar da kazandıklarından bir şey elde edemezler. Zira Allah kafirler, nankörler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah'ın rızasını istemek ve içlerindeki imanlarını kökleştirmek, sağlamlaştırmak için mallarını sarf edenlerin durumu da yüksek bir tepede bulunan bol yağmur deyince ürünlerini iki kat veren veya bol yağmur değmese bile aynı ürünü vermek için çisentinin bile yettiği bir bahçenin durumu gibidir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çökmüşken hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Helal olarak kazandıklarınızın ve sizin için yerden bitirip çıkardığımız ürünlerin iyi ve temizlerinden Allah için sarf edin. Zekat ve sadaka verin. Kendinizin gönül rızasıyla değil, ancak gözünüzü kapatıp alabileceğiniz kötü şeyleri vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Fakir düşeceğinizi düşündürerek zekat ve sadaka vermekten caydırır. Çirkin şeylere emreder. Allah ise emrini yerine getirmek için sarf eden sizlere kendisinden bir mağfiret ve bolluk vaat eder. Allah'ın lütfu ve ihsanı geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilendir. O Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Allah rızası için muhtaçlara harcadığınız her nafakayı veya adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını ihsan eder. Verdiğini başa kakarak veya adaklarını yerine getirmeyerek nefislerine zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Eğer sadakaları, zekat ve benzerleri, hayırları açıktan verirseniz, başkalarını teşvik bakımından ne güzeldir. Eğer onları gizli olarak fakirlere verirseniz, işte bu riya, gösteriş olmaması bakımından sizin için daha hayırlıdır ve Allah bununla sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Ey Muhammed! Onları, müşrikleri bir de sadaka vererek doğru ve hak yola eriştirmek senin görevin değildir. Senin görevin yalnız tebliğdir. Fakat Allah niyet ve amellerine göre dilediğini hidayete erdirir. Allah yolunda hayır olarak harcadığınız her şey kendi iyiliğiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah'ın rızasını isteyip kazanmak için harcarsınız. Böylece hayır olarak sarf ettiğiniz her iyi şeyin karşılığı size fazlasıyla ödenir. Sizin hakkınız asla yenmez. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda ilim ve hizmete adamış olan ve yeryüzünde dolaşıp kazanamayan fakirler içindir ki, iffetleri, utanıp istememeleri sebebiyle gerçek hallerini bilmeyen onları zengin zanneder. Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. Hak yolunda hayır namına ne verirseniz muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık Allah yolunda hayra, hayır işlerine harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak kendisini şeytan çarpmış, cin tutmuş, delirmiş bir kimsenin kalktığı gibi kalkarlar.
Bu ceza onlara

Onların alım satım da zaten faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah hilesiz ve aldatmasız yapılan alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişteki haram olmadan evvel aldığı onundur ve affedilme işi Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse, onlar ateş ehlidirler ve hep orada kalacaklardır. Allah faizle geleni mahveder. Sadakası verilen malları da artırır. Allah haramı helal sayan ve onda ısrar eden nankör ve günahkarların hiçbirini sevmez. İman edip salih, makbul ve ecir kazandıran iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının. Eğer gerçek müminlerseniz artık kalan faizi de bırakın. Almayın. Eğer bu faizi terk etme işini yapmazsanız Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Eğer faizin her türlüsünü alıp verme hususunda tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Eğer borçlunun eli dardaysa, genişlik vaktine kadar bekleyip ona mühlet verin. Eli darda olana borcu sadaka veya zekat olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki, hepiniz o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığının karşılığı tas tamam verilecek ve onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ey iman edenler! Muayyen bir vadiye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazıp senet yapın. Aranızdan doğruluğuyla tanınmış bir katip de onu yazsın. Katibi adil, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da onu ikrar edip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun, borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan, aciz veya ikrar edip yazdıramayacak durumdaysa, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek olmazsa, razı olup güveneceğiniz şahitlerden bir erkek ve bir yanılırsa, diğerini hatırlatması için iki kadın gerekir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun. Her birini vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, şahitlik için en sağlam ve şüpheye düşmemenize de daha yakın olan davranıştır. Ancak aranızda elden ele devrettiğiniz ve peşin olarak yaptığınız ticaret işlerinde onu senedi yazmamanızda sizin için bir vebal yoktur. Alışveriş ettiğiniz vakit de şahit tutun. Katip de, şahit de asla mağdur edilmesin. Veya bu ikisi kimseye zarar vermesin. Eğer bir zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin için yoldan çıkmadır, günahkarlıktır. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından sakının. Allah size her şeyi öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olup da bir katip bulamazsanız, borçludan alınan rehinler de yeter. Eğer birbirinizden eminseniz, o zaman kendisine güvenilen borçlu kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun da emaneti tas tamam ödesin. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hakikaten o kimsenin kalbi günahkar olur. Allah her ne yaparsanız hakkıyla bilir. Göklerde ve yerde olan her şey sadece Allah'ındır. Ey insanlar! İçinizdeki yapmayı düşündüğünüz bir günah eylemini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. O niyet ve amellerine göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir.

O Resul, Rabbinden kendisine indirilen Kur'an'a iman etti. Müminler de iman ettiler. Onların her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun peygamberlerinden hiçbir arasında iman bakımından ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır, dediler. Allah kimseye ibadet ve itaatte gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya kasıtsız hata edersek, bizi ondan sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden önceki itaatsiz ümmetlere yüklediğin gibi, bize zor, helak edici bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği şeyleri de bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamızsın. Küfre sapan, seni tanımayanlara karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle. Ali İmran Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 200 ayettir. Sure 33 ila 37. ayetlerde İmran ailesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Sure bir bütünlük içinde birkaç konuyu içine alır. 1 ila 32. ayetler Allah ve ahiret inancından, 33 ila 101. ayetler Hristiyanlarla Yahudilerden ve her ikisini İslam'a davetten, 102 ila 120. ayetler Ehli Kitab'ın tarihteki yaptıklarından ve onlara karşı uyanık olmaktan, 121 ila 200. ayetler Uhud Savaşı'ndan ve Müslümanların cesaretlenmesinden, Kur'an'ı tebliğ ve İslam'a davet gereğinden bahsetmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Her şey onunla varlığını devam ettirir. Allah, bu kitabı sana hak ve hakikatin ta kendisiyle dolu ve kendinden evvelkilerin asıllarını tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti ve nihayet Furkan'ı, hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar eden, tanımayanlar var ya, onlar için kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak galip ve amansız cezalandırıcı, mazlumların intikamını alıcıdır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki, onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek, onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirme. Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışı en bol olansın. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir gün

de toplayacak olansın. Hiç şüphesiz Allah sözünden dönmez. Şüphesiz ki son din İslam'a ve peygamberine dil uzatıp küfre sapıp inkar edenlerin güvenip övündükleri malları da evlatları da Allah katında onlara asla bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemde ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah'ın azabı da günahları sebebiyle onları yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, küfre sapan, inkar edenlere de ki, siz yakında mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir döşektir. Bedir'de savaş için birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Onlardan bir grup Allah yolunda savaşanlar, diğeri de inkarcılardı ki bu Allah yolunda savaşan Müslümanlar bizzat gözleriyle kendilerini onların iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda hakikat gözü açık olanlar için bir ibret vardır. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılıp biriktirilmiş altın ve gümüşten ve otluğa salınmış özel besili atlardan, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve ekinlerden yana nefsin istekleri insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar imtihan için verilen dünya hayatının geçici birer nimetidir. Varılacak yerin en güzeli ise Allah'ın katındadır. Ey Resulüm! De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler, yani Allah'ın emrine uygun yaşayıp günahtan sakınanlar için, Rableri katında içinde devamlı kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. O takva sahipleri, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru deyip sabredenler, imanlarında, söz, niyet ve işlerinde doğruluk gösterenler, Allah'a itaat ederek boyun eğenler, infak eden, onun rızası için mallarını sarf edenler ve seher vakitlerinde dua edip mağfiret dileyenlerdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına şehadet etmiş, bildirmiştir. Melekler ve adaletli ilim sahipleri de dosdoğru bu gerçeğe iman ve ikrarla şehadet ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra kitaplarında değişiklik yaparak Hazreti Peygamber'e dair gizledikleri bilgiler ortaya çıkınca aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey Muhammed! Buna rağmen din işlerinde kimler seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlerle, ümmilere, kitabı olmayanlara, müşriklere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer hakka teslim olup İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak duyurmaktır. Allah kullarının her halini hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini tanımayanlar, haksızlık yaparak peygamberleri öldürenler ve adaleti emreden insanların canlarına kıyanlar var ya, sen
onlara çok acıklı bir azabı haber ver. İşte onlar dünya ve ahirette amelleri boşa giden kimselerdir. Onların azaplarına engel olacak hiçbir yardımcıları yoktur. Resulüm, baksana, o kendilerine kitap olarak Tevrat'tan bir pay verilmiş Yahudilerin haline. Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir grup o kitaba sırt çeviriyor. Zaten onlar ilahi hükümlerden yüz çevirenlerdir. Bunun sebebi onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacak demeleridir. Halbuki din adına uydurdukları bu şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştı. Onları gelmesinde hiçbir şüphe bulunmayan bir gün olan kıyamette bir araya topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese dünyada kazandığının karşılığı tas tamam ödendiği zaman artık Kur'an'dan, ilahi buyruklardan yüz çevirenlerin halleri nasıl olacak bir düşünseler. Resulüm, de ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini yükseltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Gece saatlerinden gündüze katar, gündüzleri uzatırsın. Gündüz saatlerinden de geceye katar, geceleri uzatırsın. Ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp küfre sapanları, İslam karşıtlarını veli, hakim, kumandan, hükümdar ve sırdaş edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'tan ona yardım olarak bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korkup da sakınmanız için zoraki dostça davranmanız ve Müslümanların aleyhine olmayacak hususlarda antlaşmalar yapmanız hariçtir. Allah sizi asıl kendisine karşı gelmekten ve isyandan sakındırır. Dönüş ancak Allah'adır. De ki, içinizdekini küfre sapanlara, İslam karşıtlarına karşı hissettiğiniz yakınlığı gizleseniz de, açıklasanız da, Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. O gün, kıyamette herkes, dünyada yaptığı her hayrı hazır bulacak. İşlediği her türlü kötülüğü de. Ama insan, işlediği kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını, onu görmemeyi arzu edecek. Allah, sizi azabını hak etmeyesiniz diye kendisine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Yine de ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse kafir olurlar. Şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Hani İmran'ın karısı, Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin, sen. Hanne onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini
taşlanıp kovulan şeytana karşı

karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mabette Meryem'in bulunduğu mihraba, odaya girse, onun yanında bir yiyecek buldu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. O da, "Bu Allah katındandır," dedi. "Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir." Orada yiyecekleri görünce, Zekeriya, Rabbine şöyle dua etti. "Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin." Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendi. "Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor." Zekeriya dedi ki, "Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karın da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur?" Allah buyurdu ki, "Öyle de olsa Allah dilediğini yapar." Zekeriya, "Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver," dedi. Allah buyurdu ki, "Senin alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et." Vaktiyle melekler Meryem'e de, "Ey Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti. Seni baştan beri tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarından seçkin kıldı," demişti. "Ey Meryem, Rabbine ibadet için divan dur, secde et. Onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et," demişti. "Ey Muhammed, bunlar Hanne, Zekeriya, Yahya, Meryem kıssaları. Sana vahyettiğimiz gaybın görmediğin devrin haberlerindendir. Meryem'e küçükken onlardan hangisi kefil olup himayesini alacak diye kalemlerini veya kura oklarını atarlarken sen onların yanlarında değildin. Bu hususta çekiştikleri zamanda sen onların yanlarında değildin. O vakit melekler demişti ki, "Ey Meryem, Allah kendisinden gelen bir kelimeyle şimdiden sana müjde veriyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın olanlardandır." Melekler devam ederek dedi ki, "O hem beşikteyken hem yetişkinliğinde peygamber olarak insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik de o salihlerdendir." Meryem dedi ki, "Ya Rabbi, bana bir beşer eli değmemiş, ilişmemişken nasıl bir çocuğum olur?" Allah şöyle buyurdu, "Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. O bir işin olmasını dilediği zaman ancak ol der, o da oluverir." Melekler İsa hakkındaki sözlerine devam ederek, "Allah ona, İsa'ya kitabı okuma yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. O, İsrail oğullarına gönderilen bir Resul olarak şöyle diyecektir. Hakikaten ben Rabbinizden size bir ayet, mucize ile geldim ki size çamuru kuş şeklinde yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer Allah'a iman edenlerdenseniz elbette bunda sizin için benim peygamberliğimi gösteren kat'i bir delil vardır."

Yine ben önümde olan Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak ve size haram edilenlerden iç yağ ve deve eti gibi bazısını size tekrar helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden peygamberliğini ispat eden bir ayet, bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. İsa, onların inkarlarındaki ısrarlarını sezince, Allah'ın dini için yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biziz Allah dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Ey Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve Resulün de peşinden gittik. Artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz, dediler. Yahudiler, Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah, hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve bir peygamber olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünya ve ahirette en şiddetli azapla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! İşte bu sana okuduğumuz olay ve hükümler, ayetlerden ve hikmet dolu olan Kur'an'dandır. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. Artık sana İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğu hakkındaki ilim geldikten sonra seninle kim tartışırsa de ki, gelin biz ve siz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve sizin kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetini yalancılar üzerine dileyelim. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. De ki, ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın dışında bazımız bazısını Rab edinip müşrik olmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse onlara şahit olun ki biz gerçek Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! Niçin İbrahim hakkında o Yahudi veya Hristiyandır diye tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz? Hadi, siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir. Siz bilemezsiniz.
İbrahim

İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e insanların en yakını zamanında ona uyanlarla şu peygamber Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Ehli kitaptan bir grup sizi inancınızdan saptırmak ve kendi dinlerine çevirmek istediler. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar. Ey ehli kitap! Siz gerçeği Tevrat ve İncil'de peygamberin vasıflarını gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı, gerçeği batılla örtüp batılı hak diye gösteriyor, bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup diğerlerine şöyle dedi: İman edenlere indirilen Kur'an-ı Kerim'e gündüzün başında görünüşte inanın, günün sonunda bir bahaneyle inkar edin. Olur ki şüpheye düşerler de onlar da dönerler. Sizin dininize tabi olanlardan başkasına da sakın inanmayın derler. Resulüm, de ki, şüphesiz bilin ki doğru yol Allah'ın yolu İslam'dır. O, ileri gelen Yahudiler birbirlerine şöyle derler: size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verilmiş olduğuna yahut onların, Müslümanların Rabbiniz yanında size karşı delil getirerek üstün geleceklerine de inanmayın. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu ve ihsanı bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah rahmetini, peygamberliği, kitap ve mucizeyi dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona bir kıntar, 1000 altın emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Onlardan öyle kimse de vardır ki ona 1 dinar, 1000 para emanet etsen devamlı üzerinde dikilip durmadıkça veya davaya kalkışmadıkça onu ödemez. Bunun sebebi de onların ümmilere, ehli kitaptan olmayanlara karşı ne yapsak mübahtır, bizim aleyhimize bir yol, bize bir sorumluluk yoktur demeleridir. Onlar bilip durdukları halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır, gerçek onların söyledikleri gibi değil. Kim ahdini yerine getirir ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa bilsin ki şüphesiz Allah muttaki olan, yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları sever. Doğrusu Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer olan dünyalık karşılığında satanlar var ya, işte onlara ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara merhametle bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acı verici bir azap vardır. Onlardan, ehli kitaptan bir kısmı da değiştirdikleri kelimeleri kitaptan olmadığı halde okurken kitaptan olduğunu sanasınız diye dillerini ve ağızlarını eğip bükerler. Bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah namına yalan uydururlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'ın dışında bana da kul olun demesi yakışmaz. Ancak o kimse öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitabın gerektirdiği gibi Rabbe bağlı kullar, bilginler olun diyebilir. O size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Allah peygamberlerine ve ümmetlerine hitaben andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra size
yanınızda olan kitapları tasdik

0: Onlar Allah'ın son olarak seçtiği İslam dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdekilerin hepsi ister istemez ona teslim olmuşlar ve ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki, Allah'a, bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere inandık. Onlardan hiçbirinin arasında peygamber olmaları bakımından ayrım yapmayız. Hepsi de haktır. Biz yalnız ona teslim olanlarız. Kim artık son hak din İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette de hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. İman edip Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine kitaplarında apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir ve muvaffak kılar? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İşte böyle kafirliğe sapan kimselerin cezası muhakkak ki Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine olmasıdır. O lanet cezasının içinde ebedi kalacaklardır. Onların ne azabı hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. Ancak bu Allah'ın dini İslam'a ve hükümlerine değer vermemekte küfre sapma suçundan sonra gücü ve iktidarı varken bir daha asla yapmamak üzere dönüp tevbe eden, hallerini düzeltenler hariçtir. Onlar affedilirler. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İmanlarından sonra gizli veya açık kafir olan, sonra küfrü daha da artıranlar var ya, son nefeste onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şu muhakkak ki, inkar eden, küfre sapan ve kafir olarak ölenler var ya, onların dünya dolusu altını olsa ve onu kurtuluş fidyesi olarak verseler bile hiçbirinden asla kabul edilmez. Onlar için çok acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 3'ü dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Sağlıklı. Evet. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçlulara çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görülmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve

0: Sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten içgörüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir. Ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
1: 2 dakika. Az, öz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.